vaadike mestetatü ve uzbike min şerri ma sanatü ebu uleke bi nimetike aleyye ve ebu ubizenbi fagfirli fe innehu la yagfiru zünube illa ente femate min yevmihi diye gidiyor. Şimdi demek ki bu duayı okursa insan cennetlik olacak. Ezberlememiz lazım demek. Hem yazılsın hem de manası bilinsin diye yavaş yavaş tane tane söyleyip manasını söyleyelim. Yazan da yazmaya imkan bulsun. İlk cümlesi Allahümme ente Rabbi. Şimdi Allahümme ey Allah'ım demek ama Allahümme sözü Arapların indinde son derece hürmetli, son derece kıymetli bir söz. Yani sıradan bir söz değil, başka bir yerde kullanılan bir söz değil. Fevkalade itibarlı, son derece böyle tesirli, ağızlarına olur olmaz zamanda almadıkları bir söz. Yani mutlaka çok istedikleri zaman, bir şeyin doğruluğuna çok böyle garanti vermek istedikleri zaman kullandıkları bir söz Allahümme. Bir garip kelime, yani Arap dili bakımından da izah edilmesi başı nedir, sonu nedir, sonu niye şeddelidir, böyle kadim bir kelime, eski dillerden beri gelmiş bir kelime. Çok kıymetli bir söz. Ey Allah'ım, ey benim Allah'ım. Ente Rabbi, sen benim Rabbimsin. Şimdi Rabb ne demek? Sen benim Rabbimsin. Birçok kelimeyi kullanırız da manası sorulduğu zaman derin derin düşünün ne olduğunu bilmeyiz. Rabb ne demek? Rabb bir şeyi geliştiren, yetiştiren demek oluyor. Şimdi Allahu Teala Hazretleri biz küçücüktük. O kadar küçük, o kadar küçük, o kadar küçüktük ki mikroskopla görünecek kadardık. Allahu Teala Hazretleri bizi ana rahminde büyüttü. Efendim bir kan pıhtısı iken bir et parçası haline getirdi. O et parçasına efendim şekil verdi, suret verdi, geliştirdi, dünyaya geldik. Elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız tam dünyaya geldik ama ondan da bugüne gelinceye kadar gene her anımız, ayakta durmamız için gene bir beslenmeye ihtiyacımız var. Gene bir ihtimama ihtiyacımız var. Gene su içmek zorundayız. Gene dinlenmek zorundayız. Gene bir şeyler yemek zorundayız. Yani bizim yetişmemize her an bir lütuf lazım. Bu lütuf kesiliverse hava alamaz olsak bitti işimiz. Havasız kalıverse etrafımız, havasız bir yere düşsek veyahut birisi gelse çökse üstümüze, göğsümüze otursa, ağzımızı burnumuzu kapatsa bitti. İşimiz biter. Gırtlağımıza bassa işimiz biter. Yemek yemesek işimiz biter. Su içmesek işimiz biter. Yani her an, her gün özel bakımla, ihtimamla büyütülüyoruz. İşte bu bakım, bu büyütme, bu yedirme, içirme, besleme, terbiye etme, geliştirme, azdan çoğa, küçükten büyüye böyle ne hallere geldik? İşte bunu yapan Rab. Yani terbiye ediyor, efendim mürebbi gibi. Ondan sonra riba dediğimiz şey mesela malda fazlalık demek. Bizi bedenen kuvvetlendiriyor, boy pos bakımından daha büyük ediyor. Yani geliştiriyor. Bizi geliştiren, bizi besleyen, bizi yaşatan, bizi sayısız nimetlerine her an mazhar eden. Bir vermiş de ondan sonra defol kapımdan. Yeter be, ne bu dilenci misin, ne biçim dilencisin, kapımdan hiç ayrılmıyorsun. Bir kere verdik ya deriz biz dünyada. Birisi gelse kapımıza açarız bakarız. Yanımızda da biraz bir şey vermeye gönlümüz kesiyorsa, varsa biraz bir şeyimiz, evde biraz eskimiş yemek varsa, bizim yemeyeceğimiz, efendim giymeyeceğimiz şey varsa, nasıl olsa çöp tenekesine atacağız, buna vereyim de sevap kazanırım deriz. Efendim veririz. Bir daha geldi mi, ya geçen demin kapıyı sen çalmadın mı? Hadi bakalım deriz. Ama biz hiç utanmıyoruz. Her an Rabbimizin nimetine mazharız. Her an. Ve o kerim Rabbimiz de bizi hiç kapısından kovmuyor. Her an lütfuyla ayaktayız. Kuvveti kesse yığılıp kalacağız. Ölüp kalacağız. Yani bazı insan yürüyüp giderken hop yere yığılıyor. Başına üşüşüyorlar. Ellerini ovuşturuyorlar. Şakaklarını ovuşturuyorlar. Su döküyorlar. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bitti işi. Bitti. Her an bize lütfunu ihsan edip bizi lütfuna gark eden bir sahibimiz var. Bir yetiştiricimiz var. Bir besleyicimiz var. İşte umumiyetle sahipler böyle yaptığı için. Mesela bir koyunu kim bakar, besler, korur, gözetir? Bir tavuğu kim korur? Kim besler bakar? Sahibi. Onun için Rab kelimesi Arapçada her ne kadar böyle geliştirmek manasına oradan çıkmışsa da sahip manasına da geliyor. Umumiyetle bakan, büyüten, geliştiren sahip olduğu için Rab sahip manasına da geliyor. Onun için mesela Rabbul Mal,
mal sahibi. Efendim Rabbul Beyt veya Rabbul Dar, evin sahibi manasına da geliyor. Yani sahip manasına da gelen.

Sahibimiz de Allah bizim. O manası da doğru. Bizi yetiştirme manası doğru, geliştirme manası doğru, yedirme, içirme, giydirme, donatma manası doğru. Terbiye etmek, mürebbi gibi böyle, onu öyle yapma, bunu böyle yap diye. Efendim terbiye manası doğru, sahip manası da doğru. Evet, biz onun kuluyuz, kölesiyiz, abdiyiz. O da bizim Rabbimiz, sahibimiz, malikimiz, her şeyimiz. Ha, ilk başta insan bu cümleyle başlıyor duaya. Allahümme, ey benim yüceler yücesi Allah'ım, sen benim Rabbimsin, sahibimsin, besleyicimsin, beni bu hale getiricimsin, her an lütfuna benim hasar ediyorsun. Ne güzel bir cümle. Yani izah etmeyince güzelliği anlaşılmıyor. Ya Rabbi deyip geçiyoruz ama o Ya Rabbi'nin altında ne derin manalar olduğunu insan düşünemiyor. Ya Rabbi sen benim, ey benim yüce Allah'ım, ey büyük Allah'ım, sen benim Rabbimsin. La ilahe illa ente. Senden gayrı bir mabut, bir ilah, bir tapılacak varlık yok. Sen varsın. Başka hiçbir şey yok, sen varsın. İşte la ilahe illallah veya burada muhatap hitap ettiğimiz için, el açıp hitap ettiğimiz için senden gayrı yok ya Rabbi diyoruz hitap ettiğimizden dolayı. La ilahe illallah veyahut la ilahe illa ente. Son derece mühim bir söz. Demek ki ibadet edilmeye, sözü dinlenilmeye, önünde boyun bükülmeye, secdeye gidilmeye, efendim ahkamına uyulmaya, efendim hatırına riayet edilmeye, rızası gözetilmeye layık bir tek Rabbimiz var. Allah-u Teala. Onun rızasını gözeteceğiz. Onun buyruğunu tutacağız. Onun yolunda yürüyeceğiz. Efendim ona kulluk edeceğiz. Ona bağlanacağız. Gayriye değil. Gayriye değil, ona bağlanacağız. Peki Allah bir şey buyurmuş, bir başkası bir başka bir şey. O zaman ne olacak? Çok kolay. İşte ilk demin söyledin ya hocam, kolay. İki kere iki dört ettiği gibi. İşte demek ki Allah'ın sözü dinleyecek. Hocam annem babam beni karşıma oturttu. Ben senin annen baban mıyım dedi. Ben de tabii dedim. Ben seni bu yaşa kadar getirdim, büyüttüm mü dedi. Tabii. İç bakalım şu içkiyi dedi. Al bakalım iç şunu. İçecek miyim, içmeyecek miyim? İçmeyeceksin. Neden? Annem babam içmeyeceksin çünkü Allah içme dedi. Anne de olsa baba da olsa. Peki hocam dedi. Hocanın demeye selahiyeti yok. Dediyse hoca değil. Kalp hoca da diyemez. Kul Rabbinin karşısında onun emrini, onun haramını helal kılabilir mi? Kılamaz. Helalini haram kılabilir mi? Kılamaz. Haramını helal kılabilir mi? Kılamaz. Bitti. O zaman ne olacak? Kur'an'a uyacaksın. O şahsa diyeceksin ki aklını başına topla, biz de sana şey dedik ama doğru yolda gitmiyormuşsun, sen Kur'an'ı bilmiyormuşsun diyecek. Başka çare yok. Yani işin tutamak noktası neresi, çözüm noktası nerede, ilacı nerede? Kur'an'da. Herkes Kur'an'a sarılacak. Hocası da, babası da, dedesi de, şeyhi de, müridi de, efendim şusu da busu da. Herkes Kur'an'a sarılacak. Niye Kur'an'a sarılıyoruz hocam? Kur'an Allah'ın kelamı olduğu için herkes ona sarılacak. İş orada bitiyor. Peki Kur'an öyle demiş ama değiştirsek? Allah'ın hükmünü değiştirmeye kulun salahiyeti yok. Birisi Allah öyle dedikten sonra böyle diyemez. İçki helal diyemez, efendim namaz kılmayın diyemez, zekat vermeyin diyemez, hacca gitmeyin diyemez. Efendim bilmem, farz edelim ki insanın anasıyla babasıyla nikahlanması yokmuş ama ben şimdi yapıyorum diyemez. Olmaz. Yani Allah'ın emri Allah'ın emridir, tutulacak. İşte mabut öyle. Hükmü tutulacak, fermanı dinlenecek. Yoksa iş lafta kaldı mı la ilahe illallah ehli olmamış oluyor. Ey benim yüceler yücesi Rabbim, Allah'ım sen benim Rabbimsin. Sen beni besledin, bu hale getirdin, büyüttün, yetiştirdin, bu nimetlere gark ettin. Sahibim, malikim, bendeki varlığın hepsi senin. Her şeyimsin sen benim. Her şeyime sahipsin. Senden gayri ilah yok. Halakteni, beni sen yarattın ya Rabbi. Halakteni, beni sen halk ettin, yarattın. Ve ene abdüke, ben de senin kulunum ya Rabbi. Madem sen beni yaratmışsın, o halde ben de senin kulunum. Sen benim Rabbimsin, ben senin kulunum, ben senin buyruğunu tutacağım. Kul, kul ne demek? Hem Türkçe'de hem Arapça'da ikili manası var. Bir, esir oluyor, birisinin malı oluyor bir insan, ona kul diyorlar. Köle manasına. Bir de işte yaratık, yaratılmış,
manasına, Türkçedeki her iki manasıyla da biz Allah'ın kuluyuz. Yani o bizim sahibimizdir, biz onun kölesiyiz desen doğru. O bizim Rabbimizdir, o bizi yarattı, biz de onun kuluyuz, yaratığıyız. O da doğru. Ya Rabbi, beni sen yarattın, ben senin kulunum. Ve ene ala ahdike ve vaadike. Ya Rabbi, ben sana olan ahdim üzerindeyim. Sana verdiğim vaat üzerindeyim. Ha, şimdi iş karıştı. Sen Allah'a ne zaman vaat verdin? Ne zaman vaat ettin? Sen ne zaman ahitleştin Allah'la? Galu bela zamanında Allahu Teala Hazretleri seni daha dünyaya getirmeden ruhlar aleminde senin ruhunu öteki ruhlarla beraber hepsini bir aradayken efendim bir araya getirdi de sordu. Elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bakın bakalım. Kalu bela, Rabbimizsin ya Rabbi dediler. İkrar ettiler elest bezminde, o ruhlar aleminde. Bu dünyadan evvel, insan dünyaya gelmeden evvel ruhu öbür taraftayken Allahu Teala Hazretleri bu dünyadayken biz bundan gafildik, anlayamamışız, fark edememişiz, bu hakikati sezememişiz demesinler diye orada bütün ruhlara ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Bütün ruhlar efendim kalu bela, bela dediler. Başka rivayetler var. Efendim kimisi şaşırdı da şöyle dedi, böyle dedi filan diyorlar ama bu ayeti kerimede böyle. Elestü bi rabbikum kalu bela. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Evet Rabbimizsin ya Rabbi dediler. Evet Rabbimizsin dediler. Şimdi ruhlar aleminde Rabbimizsin demek ne demek? İnsanın tabiatı, hılkatı, aklı, fikri, mantığı, muhakemesi, varlığı Allah'ın birliğini, varlığını kavrayacak kabiliyette demek. O kabiliyette yaratılmış. Yani benim aklım trigonometri anlar mısın? Anlamam hocam. Lisede biraz okuduk ama zaten matematikten de zayıf alırdım. Beceremem. Peki logaritma anlar mısın? Hiç anlamam. Hesap cetveli versem kullanabilir misin? Anlamam. Hani böyle diyebiliyor ya insan. Neden? Unutmuşum, anlamıyorum filan. Şimdi kullar bu dünyada beceremedim ya Rabbi, aklım ermedi, anlayamadım demesinler diye ruhlar aleminde elestü bi rabbiküm buyurmuş. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet Rabbimizsin dedirtmiş. Herkes, yani insanın tabiatı Allah'ı anlamaya kabiliyetli, itiraza mecali yok. Yarın ya Rabbi sezemedim, anlayamadım, kavrayamadım, dünya hayatında şöyle oldu, böyle oldu. Yok, ona ahit deniliyor, vaat deniliyor. İşte ben ya Rabbi o zamanki o ahdimde, o vaadim üzerindeyim. Sana la ilahe illallah demişim, kulluğumu ikrar etmişim, senin buyruğunu tutacağım. Sözümde duruyorum, sözümden çıkmış değilim, sözümü bozmuş değilim. Ve ene ala ahdike ve vaadike. Seninle yaptığım ahit üzereyim. Bozmadım ya Rabbi, onu değiştirmedim. Dönmedim sözümden ve vaadimden dönmedim. Meste ta'tü. Yalnız burada bir tevazu cümlesi var. Evet, Rabbimizin vaadi üzerindeyiz. Ona verdiğimiz ahit üzerindeyiz. Müslüman olarak yaşamaya gayret ediyoruz yani ama nasıl? Meste ta'tü. Ma'ud deymume derler buradaki ma'ya. Olduğu müddetçe manasına gelir. Gücüm yettiği kadar ya Rabbi. Gücüm yettiği müddetçe, takat getirebildiğim müddetçe ahdime, vaadime sadıkım ya Rabbi. Bozmayacağım inşallah. Bozmak istemiyorum. Niyetim öyle. Gücüm yettiğince, istitaatim yettikçe ahdimde, vaadimde sadık kalacağım. Sana kulluğumda devam edeceğim. Dönmeyeceğim. Yan çizmeyeceğim. Euzübike min şerri ma sanatü. Ya Rabbi, ben yapmış olduğum şeylerin şerlerinden sana sığınırım. İnsanoğlu sabahleyin uykudan kalkar, başlar konuşma, çarşıya pazara gider, başlar bir şeyler yapma, akşama kamyonlara sığmayacak, tırlara sığmayacak, efendim gemilere sığmayacak günahlar yüklenir gelir eve. Neler neler söyler, neler neler yapar, ne haksızlıklar, ne eksiklikler yapar. İşte onlar nedir? İnsana şer getiriyor, kötülük getiriyor. Ya Rabbi, ben bilerek bilmeyerek bu yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım diyor insan. Ebu'u leke bi nimetike aleyye. Ya Rabbi, senin bana olan nimetlerini kabul ediyorum, itiraf ediyorum. Evet, sen bana nimetlerini ihsan ettin. Ve ebu'u bi zenbi, ben günahımı da itiraf ediyorum, hata bende. Sen lütfettin, kerem eyledin, bana lütfunu, ihsanını kesmedin ama ben hata ettim. Kabahat bende ya Rabbi diyor, durumunu itiraf ediyor. Ondan sonra fagfirli, beni affeyle ya Rabbi.
yine senden kerem. Ben senin kulluğundan dönmüş değilim ama hatalar işledim. Yaptığım işlerin çeşitli efendim günahları birikti boynuma. Biliyorum senin bana nimetin çoktur. Kabahat bende, günahımı kabul ediyorum. Benim günahımı affet ya Rabbi. Pişmanım, yaptığıma pişmanım. Affet beni ya Rabbi. Fe innehu la yagfiru zunube illa ente. Çünkü ya Rabbi, günahı senden gayri kimse affu mağfiret edemez. Sen edersin. Bağışlarsan ya Rabbi.

0: beni sen bağışlarsın, başka kimse bağışlayacak değildir. İşte bu sözler, manası kısaca bu. Kısaca tekrar başından söyleyelim. Ey benim yüceler yücesi Rabbim, ey benim yüceler yücesi Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Beni besleyen, bu hale getiren, bu nimetlere erdiren sensin. Senden gayrı ilah mabut yok. Beni sen yarattın, ben senin kulunum. Ben sana ahdim ve vaadim üzerinde devam ediyorum, edeceğim gücüm yettikçe. Yaptığım şeylerin şerrinden, günahından sana sığınırım. Senin bana nimetlerini itiraf ederim. Bu nimetlerine rağmen hatalı, kusurlu işler yaptığımı da kabul ediyorum. Kabahat bende. Ya Rabbi beni affet, mağfiret eyle. Çünkü senden gayrı günahları affı mağfiret edecek bir yer, merci yok ya Rabbi diyor. İşte bu sözü söylerse sabahleyin, o gün ölürse efendim cennete girer. Akşam söylerse, o akşam ölürse, o gece ölürse cennete girer. Bu mana. İşte bu manayı hatırınızda güzel tutmaya çalışın. Demek ki burada duanın adabını da öğrenmiş oluyor. İnsan Rabbinin kendisine nimetlerini hatırlıyor. Onun kendisini yarattığını, kendisinin onun kulu olduğunu, kendisine çok nimetler verdiğini, bu nimetlere rağmen gene şaşırıp ayağa kayıp hatalı işler, günahlı işler yapa geldiğini ama gene affedecek olanın Allah olduğunu biliyor, geliyor affediyor. Şimdi Allahu Teala Hazretleri bir kul gelip kendisinden böyle af dileyince affeder. Vaadi var. Onun için şeytan demiş ki, hadis-i şerifte bildiriliyor, şu insanları günahlara soktum, çıkardım, batırdım, sapıttım, efendim intikam almak için hepsini yoldan çıkarttım, bellerini kırdım. Bu insanları günahlara düşürdüm, bellerini kırdım. Onlar da tevbe istiğfar edip benim belimi kırdılar. Çünkü tevbe istiğfar edince Allah affediyor. Affedince de melunun beli kırılıyor. Tuh, yaptığım bütün hileler, oyunlar boşa gitti. Gene Allah affetti diye. Çünkü Allah gaffar-ı zünüptür. Vaat etmiş Kur'an-ı Kerim'inde bir büyük böyle kapı açmış ki içinden herkes geçebilir. Diyor ki innallaha yagfiru zünübe cemi'a. Hiç şüphe yok ki Allah günahları affı mağfiret ediverir. Ümitsizliğe düşmeyin. Emretmiş. Ümitsizliğe düşse Allah bazılarının günahını affeder ama benim günahımı affetmez. Çünkü benim günahım çok büyük dese bir insan günah. Bu sözü günah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek, Allah beni affetmez demek günah. Öyle bir vaadi var Allah'ın. Hepimizin yüzünü güldürecek bir şeydir. Tevbe istiğfar etti mi Allah affediyor. O zaman herkes cennete gider hocam. Allah'a dua etseler gidecek ama sen git bir dolaş bakalım şu dışarısın. Hiç Allah'ın adını anan var mı? Şair diyor ki, yazık oldu Süleyman Efendi'ye diye bir şiir yazmış. Ayakkabısı ayağını vurmasa Allah'ın adını anmazdı diyor. Ayağı sıkışacak, nasırı acıyacak da uf Allah aman diyecek. Yani Allah'ı sevdiğinden değil, ayağı acıdığında ayakkabısı vurmasa Allah'ın adını anmazdı diyor. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye de şiir yazmış alaylı böyle. Allah yolundan ayırmasın. Kapısından kovduklarından etmesin.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

0: alanında uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuk ağlamasın diye annenin babanın hani hemen ona bir şeyler vermesi ya da çok ağlayarak, ikisi de aynı.
2: Evet,
1: aşırı ikisi üstüne düşmek, nokta. Aşırı ilgisiz kalmak, ikisi de aynı aslında. Çocuktaki evet. Travması aynı. Evet. Çünkü ikisinde de çocuk kapsanmıyor. Ya ikisinde de çocuk kendisini boşlukta hissediyor. Dolayısıyla ileride tutturan çocuklar devam ya da hiç umursamayan, duygusunda donuk çocuklar. Evet. İşte ilişkilerinde hep tutturan ya da görmezden gelen çocuklar. Kendisine yapıldı hep bencil de. Ya evliliklerde en çok mesela şu anda da genç çiftlerimde en çok gördüğüm şey bu aslında. Yani iki tane çocuğun evliliğini görüyorsunuz. Mesela yetişkin bireyler değil mi? Evlenmiş gelmişler. Bakıyorsunuz davranışları hani 2,5-3 yaş çocuğu davranışları. Benim oyuncaklarımı sen aldın, senin oyuncaklarını ben aldım. Sen benimkileri vereceksin, ben seninkileri alacağım gibi. Sürekli böyle hani benim dediğim oldu, senin dediğin oldu. Olmadı anneme şikayet ederim. Bakın sürekli böyle bir hani nasıl diyeyim hırgür var evin içerisinde. Sürekli bir iletişimsiz. Çünkü yani, sınırları bilmiyorlar. Evet. Yani sınır koymanın amacı ne normalde çocuk için? Yani bir kere sorumluluk almasına fırsat veriyoruz biz sınır koyduğumuzda. Çocuğun kendini kontrol etmesini öğretiyoruz. Fiziksel ve duygusal güvenlik alanı nasıldır onu öğretmiş oluyoruz. Yani sınır koyduğumuzda sanmayın ki çocuğu biz hani nasıl söyleyeyim işte despotça bir kurallar koymak demiyoruz. Çocuğu daha özgürleştirmektir kural koymak. Hı hı. Sınırlarını belirtmek. Çünkü orada nerede ne kadar nasıl hareket edeceğini bilir çocuk. Ve bunu sınar. Anne baba da işte orada yerinde ve dozunda kuralları belirleyecek ve açıklama yapacak. Kesinlikle tepeden indirme kurallar değil. Yani buradan uygun. Atlamanı istemiyorum. Buradan atladığında zarar görebilirsin. O yüzden buradan atlama. Bunun yerine şuradan atlayabilirsin. Yani sadece yapma etme değil alternatif bir davranış göstermek de çok önemli. Yani çocuk orada neyi neden yaptığını bilmiyor. Çünkü çocuk bilmiyor ki. Gözle gördüğü şeylere inanıyor. Somut dönem diyoruz biz bu döneme. Daha hani işte başına tehlike geliri bilmiyor. Tehlikeyi bilmiyor çocuk. Ancak düştüğünde canı acıdığında bilir ki burada bir tehlike var. O yüzden hani sütümüzü buzdolabına koyalım bozulmasın. İşte masanın üstüne çıkmayalım. Koltukta oynayabilirsin. Yerde oynayabilirsin. Yani mutlaka bir alternatif davranış çocuğa göstermek ve söylemek gerekiyor.
0: 2 dakika.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

İki denizin suyu bir, aynı olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi boğazdan kolay geçer. Bu tuzludur, acıdır, boğazı yakar. Bununla beraber her ikisinden de taze et, balık yersiniz. İnci mercan gibi takındığınız bir ziynet çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız için gemilerin orada denizi yara yara gittiğini görürsün. Umulur ki artık şükredersiniz. Allah rahmetinden dolayı geceyi ve gündüzü yarattı ki hem gece içinde dinlenesiniz hem de gündüz onun lütfundan rızık arayasınız ve nimetlerine şükredesiniz. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki ayet delil yaptık. Gece delili

ayı silip rahatlatmak için karanlık yaptık. Arkasından da gündüz ayetini getirip Rabbinizden bol nimet aramanız, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilmeniz için aydınlatıcı yaptık. Böylece biz her şeyi genişçe anlattık. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz o size karşı çok merhametlidir. Allah odur ki hem gemiler akıp gitsin hem de siz lütfundan rızık arayasınız ve şükredesiniz diye denizi istifadenize vermiştir.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

fakiri aç gördüm, ne zengini tok. Hedefine varır elbet, varır elbet doğru ok.

Müslümanın özellikleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez. Kim Müslüman bir kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim Müslüman kardeşini bir sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da onu bir sıkıntıdan kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Bir mümin, bir mümine karşı tıpkı birbirini güçlendiren, takviye eden bir duvarın tuğlaları gibidir. Müminler birbirini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Sevgili dinleyenler, Müslümanın özellikleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

insan kimi seveceğini düşünmeli ve kimi seveceğini seçmeli. Kiminle dostluk yapacağını iyi düşünüp dostluğunu seçmeli. Herkese efendim sevgi bağıyla bağlanmamalı. Neden? Bazı sevgiler o sevdiği insana bağlanmayı, o bağlılık da o insan kötüyse onun yoluna gitmeyi sağlar. Mesela bir insan bir kötü insanı severse sonunda onun yanında gezerken, tozarken onun yaptığı kötülüklere bulaşır. İçkiye bulaşır mesela, kumara bulaşır. Efendim daha başka kötülüklere bulaşabilir. Hava iyileşebilir. Çeşitli ailesinin istemediği, yaka sırttığı, ana babasının kızdığı, komşularının ayıpladığı efendim bataklıklara saplanabilir. O halde kimi seveceğiz? Kısaca söylemek gerekirse Allah'ın iyi kullarını sevmek lazım. Allah'ın sevdiği kulları sevmek lazım. Dost edinirken bir takım vasıflar aramak lazım. Bunlar nelerdir? Bu hususta İmam Gazali'nin İhya-i Ulum'unda kardeşlik ve arkadaşlık bölümü diye bir bölüm var İhya-i Ulum kitabında. Onu dikkatle okumalarını rica ederim dinleyicilerimden. Tabii bir sevilecek insanın, dost edinilecek insanın dindar olması, İslam'ı bilmesi ve İslam'ı uygulayan bir insan olması lazım. Yani namaz kılan, oruç tutan, Kur'an okuyan, haramlardan kaçınan, sevaplı işleri yapmaya çalışan bir insan seçmek lazım. Dindar insanların hangisini öncelikle seçmeli? Dini en iyi bilen alimleri seçmeli, hem de ilmiyle amil olan fazılları seçmeli.

Kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet, gözleri olmasa bile görebilen, kulak

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonny Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değilim.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet. Bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.
3: Akra.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bâis, Ya Bâis, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onları, ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi.

ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, acizimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.

0: Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501-630-3030.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın yolu İslam, tek doğru yoldur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

Allah'ın rızasını kazanmanın yollarını 3 grupta toplayabiliriz. 1- İbadetleri yapmak. Mutlaka Allah'ın emrettiği şeyleri yapmalıyız. Namaz kılmalıyız. Oruç tutmalıyız. Hacca gitmeliyiz. Zekatımızı vermeliyiz. Allah'ın emretmiş olduğu vazifeleri yapmalıyız. Çünkü emri tutmazsak Allah sevmez, biliyor. Efendim, günahlardan da kaçınmalıyız. Haramlardan da kaçınmalıyız. Çünkü haramlardan kaçınmazsak da Allah sevmez. Bunu çok kesin anlayabiliyoruz. O halde bir, ibadet ve taat ile Allah'ın rızası kazanılabilir. Taat, itaat demek. Allah'a itaat ederek, yani emretmişse peki demek, yasaklamışsa peki demek. Tamam, yasakladı yarabbim, tamam. Peygamber Efendimiz içkiyi yasakladı. Ayet indi. Ayeti okudu.

0: İkinci yol, günahlardan kaçınmak. Günahlardan kaçınmalıyız. Çünkü günahlar insanı Allah'ın sevmediği kul durumuna düşürür. Gözümüzü harama bakmaktan sakınmalıyız, dilimizi yalandan sakınmalıyız, elimizi harama uzatmamalıyız. Allah'ın günah dediği şeyler nelerse bir listesi olmalı duvarımızda. Onları yapmamalıyız, yapmamayı öğrenmeliyiz. Buna da takva deniliyor. Takva sakınmak demek. Yani günahlardan sakınacağız, Allah'ın sevmediği bir şeyi yapmaktan kaçınacağız. Üçüncüsü de Allah güzel huylu insanları seviyor, mükafatlandırıyor güzel huyundan dolayı. Kötü huylu insanları da cezalandırıyor. Birkaç misal vererek anlatayım. Kadının birisi kediye kızmış, hapsetmiş. Belki kendisini tırmaladı diye, belki çanağı devirdi diye, belki eti kaptı diye kediye kızmış. Nedense hapsetmiş. Salıvermemiş. Kedi hapsedildiği yerde ölmüş. Peygamber Efendimiz bundan dolayı o kadının cehenneme gittiğini bildiriyor. Neden? Kedi kıymetli olduğundan mı? Biz icabında koyun kesiyoruz, icabında av alıyoruz. Yani neden? Yani bir hayvan insandan daha değerli olduğundan mı? Hayır. Merhametsiz olduğundan, acımadığı için, kediye acımadığından, aç bıraktığı için söylüyor zaten Peygamber Efendimiz. Kendisi yemek vermedi, salıvermedi ki hayvan kendisi avlansın, karnını doyursun. Aç bıraktı, merhametsizliğinden cehenneme gitti. Demek ki kötü huy insanı cehenneme düşürebiliyor. Misal, iyilik istemek sevap kazandırıyor, merhametsizlik insanı cehenneme atabiliyor. O halde ibadetleri yapacağız, günahlardan kaçacağız, güzel huyları kazanmaya çalışacağız, kötü huyları varsa üzerimizden atmaya çalışacağız. Bu kötü huyları da, iyi huyları da bir liste halinde bilmemiz lazım. Hangi huylar iyidir, hangileri kötüdür, bunları da bilmeliyiz. Hangi işler sevaptır, hangi işler günahtır, bunları da bilmeliyiz. Bunlara göre hayatımızı tanzim etmemiz gerekiyor.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza

0: Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz.
1: Şeyh Şamil.

Dervişlik der ki bana, sen derviş olamazsın. Gel ne diyeyim sana, sen derviş olamazsın. Derviş bağrı taş gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan yavaş gerek, sen derviş olamazsın. Doğruya varmayınca, mürşide yetmeyince, hak nasip etmeyince, sen derviş olamazsın. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek, sen derviş olamazsın. Dilin ile şakırsın, çok maniler okursun, vara yoğa takırsın, sen derviş olamazsın. Derviş Yunus gel indi, ummanlara dal indi, ummana dalmayınca sen derviş olamazsın. Benim bunda kararım yok. Ben bunda gitmeye geldim. Bezirganım, metaım çok. Alana satmaya geldim. Ben gelmedim dava için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Dost esri deliliğim. Aşıklar bilir neliyim. Değişir ben ikiliyim. Birliğe bitmeye geldim. Bol hocamdır ben kuluyum. Dost bahçesi bülbülüyüm. Ol hocamın bahçesine şad olup ötmeye geldim. Bunda biliş olan canlar anda bilişirlermiş. Bilişi ben hocam ile halim arz etmeye geldim. Yunus Emre aşık olmuş, maşuka derdinden ölmüş. Gerçek yerin kapısında halim arz etmeye geldim.

Allah'ım, seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi senden dilerim. Allah'ım, sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha cazip kıl.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Düşünceler otomatik bir şekilde zihnimize gelir. Bir durumla karşılaştığımda hemen kendimi eleştirmeye, hemen kendimi suçlamaya alışığım ya da çaresizliği kabul ediyorum hemen. Bu benim ilk tavrım. Şimdi bunu düzeltmek istiyorsam önce bunu tespit etmem lazım. Ben çaresizliği öğrenmişim. Öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz şey bu zaten. Öğrenmişim ben çaresizliği. Yapacağım şey, bunu kabul ettim. Evet, benim böyle bir öğrenilmişliğim var. Bunu değiştirebilmek için ne yapmam gerekiyor? O zaman ne diyorum? İşte evet, şu an çaresiz hissediyorum ama şunu biliyorum zihnimde, okudum, yazdım, gördüm, tecrübe ettim. Ben aslında işleri değiştirebiliyorum. Mücadele edersen bir şeyler değişebilir. Hemen olmayabilir ama değişebilir. Bunu yapmaya başlıyorum. İlk yaptığımda belki zorlanıyorum, sonuç alamıyorum ama zamanla üstüne ekle ekleye gittiğimde faydalı olacağını biliyorum ve o inanca tutunuyorum. Aslında benim orada umudum o inanç oluyor. Oradaki o değişime olan inancım oluyor. Şimdi ne yapacak kişi? Bir, otomatik düşünce geldiğinde fark edip durduracak. O olumsuz düşünce, o karamsar bakış, o kötümser bakış. Dur. İkinci adım, bunun yerine ben nasıl düşünebilirim? Şimdi bu olayı başka nasıl yorumlayabilirim? Bunu Ahmet olsa, Mehmet olsa, Ayşe olsa, Fatma olsa nasıl yorumlardı? Bu daha bir makul bir bakış açısı mı? Böyle de söylenebilir mi? Yoksa ben bir polyanacılık mı yapıyorum? Yok, böyle de söylenebilir ise o zaman ona göre hareket edeceğim. Bunu bir yaptım, iki yaptım, üç yaptım, belki üç ay yaptım, bir yıl yaptım. Sonrasında diğer otomatik düşünce zaten yavaşlayacak. Tali yol gibi olacak. Artık köhneleşecek, kendi otomatikliğini kaybedecek. Benim otomatik düşüncem artık iyimserlik olacak. Bunu oturtabilirim ama bu zaman alacak. Yani bir gün denedim, iki gün denedim, üçüncü günde niye olmadı? Olmaz. Yani araba sürmeyi öğreniyoruz. Hemen ikinci günde öğrenmiyoruz. Aylar alıyor ki araba çok teknik bir şeydir. Videosunu izlerim, pratiğini yaparım. Çok hızlı öğrenebilirim. Bu davranışlar daha kalıtsaldır. Yani 40 yıl ben kötümserdim. 3 haftada iyimser olmaya çalışıyorum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: gökten suyu bir ölçü dahilinde indirdik de onu yerde faydası için biz durdurduk. Şüphesiz biz onu gidermeye de kadiriz. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve onlardan siz yersiniz. Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile rengarenk çeşit çeşit meyveler çıkardık. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kulları için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara nimeti bol cennetlerinde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Orada cennetlerde müttaki, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, güven içinde canlarının istediği her meyveyi isteyip yerler. Müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçlerinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir? Biz onlar, iman edenler ve nesilleri de imanla kendilerine tabi olanlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol verdik.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş, buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü, putların boyunları kırdı.

namazla ilgili 3 hadis-i şerif. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, birinizin kapısının önünde bir nehir olsa da o kimse her gün bu nehirde 5 defa yıkansa kirinden bir şey kalır mı diye sordu. Sahabiler, o kimsenin kirinden hiçbir şey kalmaz dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, 5 vakit namaz işte bunun gibidir. Allah 5 vakit namazla günahları silip yok eder buyurdular. İbadetlerin en faziletlisi vaktinde kılınan namazdır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü, namazın sonunda edilecek bir dua bana öğretiniz deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. De ki, Allah'ım, ben nefsime çok zulüm yaptım. Günahları da ancak sen bağışlarsın. Lütfunla beni bağışla ve beni esirge. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin. Sevgili dinleyenler, namazla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Allah-u Teala Hazretleri innemel müminüne ihvetin buyurmuş. Müminler birbirlerinin kardeşleridir, başka bir şey değil. Kardeşleridir buyurmuş. Biz iyi mümin olduk mu, kamil insan olduk mu, Yunus Emre gibi olacağız. Mevlana Celaleddin Rumi gibi olacağız. Kamil veli kullar gibi olacağız. İstemez misin? Arif, zarif, tatlı dilli, güleç yüzlü, başkasına hayır eden, hasenat eyleyen, fedakar, sabırlı, tahammüllü, efendim anlayışlı, yardımsever insanlar olsa bütün cümle cihan halkı, tüccarlar vadeleri gelince borcunu verseler, alacağını verseler, kimse kimseyi aldatmasa, kandırmasa, paralar çarçur edilmese, hıyanet olmasa, hırsızlık olmasa, katil olmasa, vurma dar çıkma olmasa, kimse kimseyi üzmese, komşular birbiriyle güzel geçinse, kurt kuzuyla dost olsa istemez misin? Hayal, hayal değil, olmuş bir ara bizim bu memlekette. Gelmişler Avrupalılar, dolaşmışlar bizim diyarlarımızı, kitaplarına yazmışlar. Bu diyar ne günler görmüş, ne mutlu günler görmüş. Neden? İman sayesinde. Aylar geçer mahkemeye bir dava gelmez diyor seyyah. Çünkü diyor bunlar birbirleriyle kavga etmezler diyor. Hepsi hakkını bilir, haddini bilir. Hepsi fedakardır, öbür tarafa daha hayır yapayım der. Onun için bir şey olmaz diyor. Zaten bir şey olsa da mahallenin yaşlı başlı gün görmüş, aksakallı, nurani ihtiyarları o ihtilafı zaten halleder diyor. Böyle günler geçmiş, mesut bahtiyar günler geçirmişiz. Biz elimize parayı geçirmişiz de kaçırmışız, farkında değiliz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir.

O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi

0: peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
1: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barikta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: اللهم Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayyel-kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayyel-kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayyel-kayyum ve etubu ileyh.
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَن۪يفًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُك۪ي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip, senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kesel vel harami vel mağrami vel me'sem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakka thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisina lehu'd-din ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak onundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak ona ibadet eder, ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir. Bütün lütuflar ona aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler onadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle,

0: niyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefse. Subhanallahi rida nefse. Subhanallahi rida nefse.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik vallahu ekber mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallah mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fis semâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fis semâi ve huvessemî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
0: Allah bana yeter.

0: Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
0: Allah'ım, beni cehennemden kurtar.
1: Subhanak Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk.
0: Allah'ım, senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder. Seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El-Esmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا
0: El-Esmaül Hüsna, sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. هُوَ اللّٰهُ الَّذ۪ي لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ الرَّحْمَانُ الرَّح۪يمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَز۪يزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika amsayna ve bika nahya ve bika namut ve ileyken nushur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
0: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi anniddeyn ve agnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
0: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalete arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahumma rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melike. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri'ş şeytânî ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'aluka l'afiyete fid dunya vel ahira. Allahümme inni es'aluka l'afve vel afiyete fi dini ve dunyaya ve ahli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allahım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım, gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة. يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب. الله أكبر الأكبر. اللهم نور السماوات والأرض. الله أكبر الأكبر. حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek. وَأَتَّبِعُ نَصِيحَتَكْ وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكْ.
0: Allah'ım,

0: ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, cömert Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Allah cahil cömerdi, cimri ibadet düşkününden daha çok sever.

0: Elinin emeğiyle geçinir insan, tabii helal kazanç olur. Efendim dürüst tüccar çalışır. Peygamber Efendimizin müjdesi var. Dürüst tüccar, doğru sözlü, dürüst hareket eden, hileye katmayan ticaretine. Tüccar arş-ı âlâ'nın gölgesine gölgelenecek. Yani çok yüksek mertebelere çıkacak, çok rahat edecek ahirette. Ticareti düzgün yapar, haram katmaz, hile katmaz, dürüst davranır. Ticarette hilesiz alışverişin nasıl yapacağına dair teferruatlı bilgiler kitaplarda var. Bizim bu hadis kitaplarında da var. Hatta devha halinde kardeşlerimiz bastırmışlar. Efendim en hayırlı kazanç atiyabül kesb, yani kazancın en temizi, en hoşu şu tüccarın efendim kazancıdır ki işte şöyle şöyle hareket eder, haram yemez, yalan söylemez efendim vesaire diye şartlarını bildiriyor Peygamber Efendimiz. Evet, ticaret yapar kazanır. Ziraat yapar kazanır. Sanat yapar kazanır. Efendim hayırlı hizmet eder, hayra matuf, efendim kendisine yükletilmiş efendim el emrü fevkalade devlet hizmetleri, memuriyetler, amme hizmetleri, onları dürüst yapar, hakkıyla yapar, sevapları kazanabilir, kazancı da temiz olur.
1: Akra.

0: Can inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetü müttefin. Salatu vesselamu ala sabbina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: الله تعالى bize bir göz vermiş, bir de feraset vermiş, idrak ve kabiliyetini vermiştir. Hiç mektebe gitmesen, hiç okumuş olmasan, hiç kimseyle de temasın olmasa, senin bu gözünle şu kainatı gördüğün vakitte Allah'ı tanıman lazım. Bakar ki insan, o hudutsuz bir sema, yıldızlarıyla, yerleriyle, gökleriyle, etrafıyla. Düşünür insan, düşünmesiyle Allah'ı pekala bulur. Allah'ı pekala bulur. Mütefekkir bir insan, ibretli bir insan, kainata bakınca, kainat kitabından okuyunca, Allah, la ilahe illallah demek mecburiyetine kalır Muhammed Resulullah. Onun için gözlere çok dikkat etmeli. Onun bakışlarına riayet etmeli. İbret nazarıyla bakmalı her şeye. Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de burada buyurduğu gibi cehennem azabından, kabrin azabından, dünya ve ahiret fitnelerinden ki her gün o gözümüzün önündedir bunları. Söylemeye de lüzum yok. İzâ teallemte bâben minelim. Kainata baktık da Allah'ı anladık ama kafi değil bu kadar. Onun gelişmesi lazım. Gelişmesi için de ilme ihtiyacımız var. Baktık bu mülkün sahibi var. Çünkü şu camiyi, işte basit dört duvardan bir kubbeden ibaret. Kim gelse dese ki bu tabiatın eseridir diyerekten hiç inanan olur mu? Hiç inanan olur mu? Bu tabiatın eseridir. İşte vaktiyle rüzgar gelmiş, kar yağmış, taş yağmış, böyle olmuş deseler. İnanan bir adam bulabilir misiniz? Deli bile inanmaz. Deli bile inanmaz. Bu ufacık caminin bir adam tarafından yapıldığına aklımız erer de şu koca kainatın aykırı olduğuna kim şey hüküm verebilir? Koskoca kainat şey. Sen bir eve hatta başındaki takke bile tabiatın eseri deseler ufacık bir şey işte. Onun için ilme ihtiyacımız var. Anladık. Göklerin sahibi, yerlerin sahibi Allah. Bakıyoruz bunlar sahipsiz değil. Anladık ama bunu geliştirmek için ilme ihtiyacımız var. Bundan dolayı izâ teallemde bâben minelim. İlimden bir ilim öğreniyorsun. İlimden bir ilim öğrenmek kâne hayran leke min en tusalli elfe rak'atin tatavvan. Nafile olarak bin rik'at namaz kılmaktansa nafile olarak bin rik'at namaz kılmaktansa bir meseleyi dini öğrenmek daha hayırlıdır. Hayrındır. Bir meseleyi dini öğrenmek bin rik'at namaz kılmaktan tatavu nafile namaz kılmaktan hayırlıdır diyor. Bunun için ilme ne kadar büyük payeler verilmiş. İlme ne kadar verilmiş. Bu وَاِذَا عَلَّمْتَ النَّاسِ bunu öğrendin kendin. Bu senin için hayır. وَاِذَا عَلَّمْتَ النَّاسِ bir de öğretiyorsun arkadaşlardan. Kardeşlerimize öğretiyoruz. Öğrettiği vakitte اُمِّلَ بِهِ اَوْلَمِ يُعْمَلِ İster amel etsinler, isterse amel etmesinler. Etmesinler. فَاِذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَلْفَ رَكَّةٍ تُسَلِّيهَا تَصَوَّى مُتَكَبَّلَةً kabul olunmuş hem de. Kabul olunmuş bin rikat namazdan daha hayırlıdır kardeşlerine öğrendiğini öğretmek. Binaenaleyh bununla hepimiz mükellefiz. Bir taraftan öğreneceğiz, diğer taraftan da öğretmeye çalışacağız. Bunun için insan memleket memleket gezer, komşu komşu gezer. İzâ tekârebez zaman. Kıyamet alametleri. Zamanlar yaklaştığı vakit. İntekal mevcut hıyâre ümmeti.

Ölüm benim ümmetimin hayırlılarını seçer. Ölüm benim ümmetimin hayırlılarını seçer. Kemâ yentefî ehadüküm fiyâra rutabe minet tabak. Sizin önünüze konulan bir hurma tabağının içerisinden iyilerini nasıl seçip alıyorsanız Ezrail de insanların iyisini seçer alır. Ahir zamana. Allah günümüze hayırlı ömürler versin. Bir de şu abdestimizin fadaili var. Bunu okuyayım. Abdest alıyoruz. Tabii ellerimizi yıkıyoruz. Ağzımızda oradan başlamış. Ağzımızı su veriyoruz evvelaya. İzâ temadmada ehadüküm huttama esâve bihî. Gerek ağzından gerek burundan ne gibi bir hatalar yaptıysa onlar o abdest alırken onlar hepsi silinir gider. Ve izâ gasele vechehu yüzünü yıkamaya başladı. İşte yüzünü yıkarken huttama esâve bihî yüzüyle yapılmış ne gibi bir hataları kusurları varsa onlar da silinir. Ve izâ gasele yedeyi elleri zikretti. Eller dirseklerle beraber yıkandığı için onun ikinci sebebi var. Bunu kollarını yıkadığı vakitte atlama asabe bi yedihi bu elleriyle yapmış olduğu hatalar onlar da silinir. Ve izâ meseha bi râsihi başını meslediği vakitte tenâsez hataya min usûl-i şah bu saçların içerisinden hataları dökülür gider. Ve izâ gâsele gademeyi ayaklarını yıkadığı vakitte hattama asabe bi ricdey. Bu hadisler uzun olaraktan gidiyor da şimdi bir insan abdest aldı mı hiçbir günaha kalmaz. Tertemiz olur. Yalnız bir şartla. Abdest alırken niyet ettim. Senin rızan için abdest almaya ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim de abdest duaları okuyarak alırsa hiçbir günaha kalmaz abdest aldı. Günahı sagaiz dedikleri ufak günahlar. Ufak günahların hepsi dökülür. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın huzuruna günahsızlıkla gidecek. Fakat bismillahsız hemen abdest alıverdiyse yıkandıysa böyle abdest abdesttir ama yalnız abdest ağzaları temiz olur, diğer vücut temiz olmaz. Diğer vücudun da her tarafı temiz olması için abdest alırken niyetle beraber Bismillahirrahmanirrahim diye dualarıyla başlamaktır. Ki cemaatihat ve rekuhâzi şedet ağacın yaprakları kuruduğu vakitte nasıl dökülüyorsa bu adamın üstünde de günahlar böyle dökülür. Binaenaleyh hizâte vallâhul abdü abdestimizi güzel aldık. Fe'âsenel vudu yerinde güzel oldu abdestimizde güzel oldu. Sümme kâme ile salah. Geldik namaza. Fe'etemme rükû'ehâ ve sücûdehâ. Ayaklı duruşu, kıraati, rükû'u, sücûdu, kıraati yerinde. Güzel güzel. Kâlet halbiyle. Namaz diyor ki, hafizakallâh kemâ hafaztani. Sen beni, benim hakkıma riayet ederken ne güzel namaz kıldıysan, Allah da seni böylece muhafaza etsin. Her türlü afatlardan, belalardan. Sümme ufide biha ile semai. Sonra bu melek bu namazı alır, semaya çıkar. Ve leha dov'un ve nurun. Bu namazda bir nur, bir ziya vardır. Ve fütihet leha ebvâb-ü sema. Gök kapıları açılır, kulun namazı geliyor diyerekten istikbal ederler. Bu güzel yaptığı vakitte. Ve izâ lem tuhsinil abdül vudu'a. Abdestini alırken konuşa konuşa, hem konuşuyor hem abdest alıyor. Aklı fikri başka yerlerde. Böyle bir abdest aldı. Velem yitimmer rükû'a ve sücûd. Rükû ve sücûd'e de dikkat etmedi. Allah-u Ekber diyor. Hemen Allah-u Ekber diyor. Kalkıyor. Olmaz. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükûda okuduklarını, rükûdan sonra okuduklarını, secdede okuduklarını, secdeden sonra oturdukları arada celse diyoruz ona. Bu aradaki duaları çok kıymetli dualardır. Mevlid her zaman dinliyoruz değil mi? Mevlid'in başında ne diyor? Allah adını zikredelim evvela. Her işin başında Allah'ın adını anlayalım. Bismillah de. Her işin başında. Evine girerken, çıkarken, dükkanını açarken, kaparken, yemeğini yerken, hatta her lokmasında biz Bismillah desen daha artırlı olur. Altı ne diyor? Her nefeste Allah adın diyeyim de. Her nefeste. Yani hiçbir nefesin Allah'ın zikrinden hali olarak çıkmasın ağzından. İki tane nimet var. Bir girmek, bir de çıkmak. Giden çıkmazsa patlarız. Girmezse yine patlarız. Nefesi hem alacağız hem vereceğiz. İki nimet. İki niyeti beceremediğimiz takdirde yani girmiyorsa ya çıkaramıyorsak ölürüz. Binaenli şükrü lazım. Onun için her nefeste Allah adın değil mi dam? Allah adıyla olur. Her iş tamam. Binaenli la ilahe illallah ne kadar dese desin.
Muhammedur Resulullah demedik ki insan Müslüman olmaz. Yere baktı, göğe baktı, bunun sahibi Allah dedi. Müslüman olur mu? Olmaz. Cenab-ı Hakk'ın kulunu sevmesi, kulunun sevmesi bir şeye bağlı. Kulunun kendisini çok zikretmeye bağlı. Kul, Halik'ini ne kadar çok zikrederse, Halik de kulunu o kadar çok sever. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ne kadar çok salat selam getirirsek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhabbeti de içimizde o kadar çok olur. Bu da bizi dualardır. Peygamberimizin duasına masaliyet ne büyük devlettir. Onun hayatındayken onun duasını alanlar neyse bugün de yine hayattadır. O hayatında manevi bir hayatı var. O hayatında da yine bizim salat salımlarımıza dualar ederler bize. Bizim iyiliğimiz, kemalimiz için iyilikler isterler Cenab-ı Hakk'ın ki müstecaptır dualarda. Biz de iyilerden oluruz. Ona salatü selamı çok ettiğimiz takdirde. Onun için elinden gelirse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e çok salat. Hazreti Ömer radıyallahu anh Peygamber'e demiş ki, ya Resulallah ben seni çok seviyorum. Ama demiş canım canından fazla da değil yani. Çok seviyorum ama canım. Onunla da yani demiş. İmanın iman değil. Ne zaman canından daha çok seversen o zaman imanın iman olur. O zaman demiş ki ya Resulallah canından da çok temme imanı demiş. İşte imanın şimdi tamam oldu. Şimdi bu olmasaydı biz Müslüman olmazdık ya. Ateşe mi tapacaktık, buta mı tapacaktık, kim bilir neye tapacaktık. Bizi o dalalet yollarından kurtaran Cenab-ı Peygamber'dir. Onun için Cenab-ı Peygamber'e çok saygı göstereceğiz, hürmet göstereceğiz. Saygının hürmetin neticesi de buna yapacağımız salat selamlar ve onun için yapacağımız hayırlardır. Geceleri radyoların başında, televizyonların başında saatlere kadar bu aziz ömrünü ifna edeceğine yarım saatte oturup da Allah de yarım saatte Peygamber'e salat selam getir. Bu büyük bir nimettir. Fakat bu televizyonun başından kalkmamıza imkan yok. Hatta şunu da seyredelim, bunu seyredelim derken saatler geçiyor da onu acımıyoruz da Resulullah'a salat getireceğiz. Ooo diyoruz. Allah hepimizi affetsin. Hazırlanalım. Bu hazırlık her gece hiç olmazsa 100 daha da şimdi 1000 tane salat okumalı. Çok gelmez. Yarım saatte okuruz lan 1000 tane. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed ama saygıyla, hürmet ile. Kur'an okunurken öyle apışıp da Kur'an okumak. Salat selam getirirken apışıp da salat selam getirmek. Allah derken öyle bacaklarını uzatmış. Özür olur başka da. Öyle terbiyenin dışında yapılan şeyler makbul değildir. Edebe ve terbiye uygun olaraktan Allah'ın zikri, Peygamber'e salatü selamlar makbul olur. İnşallah şefaatinize nail olur. Allah kusurlarınızı affetsin. Tevfikat zamanı aziyye selamat etsin. Sevdiği ve razı olduğu kullarının arasına kabul etsin. Hayat fani. Hayat fani. Herkes geldiği gibi gidecek. Burada Allah'ını tanıyıp da gitmek en büyük devlettir. Hem tanıyalım hem de emirlerine itaat eden kullardan olalım inşallah. Lillahi Fatiha.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Arkadaşını affet. Affettiğini hatırlatma ve hatırlama.
1: Şeyh Şami.
2: Akra. Akra.

Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Her çocuk özeldir. Gerçekten bu önemli bir nokta. Çocuklarımızı, evlerimizi mukayese etmeyelim. Dışarıyla bir yerle mukayese etmeyelim yani. Çocuklar farklı bir çiçek olarak değerlendirelim. Mesela bazen orkideye baktığınızda o görüntüsü çok dikkatinizi çeker. Dersiniz ki görüntüde ne kadar güzel bir çiçek. Ama bir kokusu yoktur. O göze hitap eder. Fesleğende bakıldığında düz bir yeşillik olarak görünür insana. Aslında fesleğine dokunmayı bilmek gerekir. Fesleğine dokunursanız rahiyası odanın her yerini sarar. Farklı bir koku verir hayatın içerisine. Çocuklar da böyle. Her biri ayrı bir nebatatı temsil eder. Gelişimi de ona göredir. Fesleğinin bakımıyla orkidenin bakımı aynı değildir. Farklı bir bakma, farklı bir ilgi alaka ister. Biz de evimizin ilgi alakasını, çocuklarımızın ilgi alakasını, çocuklarımızın iyi olduğu yönleri görebilmemiz gerekiyor. Bir kıyasın içerisinde olmamamız gerekiyor. Bazen o kıyası çocuklara yansıtmazken kendimiz ebeveyn olarak yansıtabiliyoruz. Benim çocuk bunlar gibi buraya gelmeli. Onlar gibi değil. O hangi bilgi, beceri, hangi karakterin, hangi duygu ve düşüncenin içindeyse onu o duygu düşüncenin içerisinde yetiştirebilmek gerekiyor. Ebeveyn olarak biz gibi olması gerekmiyor. Yani ebeveyniz, evet sorumluluk bizde, biyolojik olarak ve diğer türlü değer ve görevler olarak, ama her şey bizimle aynı olmak zorunda değil. Onun da kendi dünyası var, onun da kendi karakteri var. O karakteri en güzel, en özel, yaratıcının insana yüklediği misyon, en değerli varlık olarak yetiştirebilmek için mücadele etmek gerekiyor. Ve kaliteli vakitler ilahiyi anmakla, ilahiye, Rabbe, yaratıcıya çıkmadığı sürece büyük bir boşluk kaldığını düşünüyorum. Yani yaratıcının varlığını, bir bitkiyi anlatımda bir fotosentez anlatmak vardır. Bir de fotosentezin arkasındaki ilahi gücün verdiği meseleleri anlatmak.

0: lazım. Değer değer dedik. Örtük kalmamasını istediğim bir meseledir. Yani dinini, düşüncesini pratik olarak ailesinden gören, o ahlakla mayalanan bir çocuğun hayatta güçlü bir bağ kuracak. Sadece aileyle bağ kurmayacak. Allah'ı, sorumlulukları, Allah dostlarını, güzel insanları, rol model alacağı, özdeşim kuracağı insanları bilen insan dışarıda ne gelişi güzel toprağa, ne herhangi bir canlıya, ne de etrafa zarar vermez. Bir merhamet barındırır, bir muhabbet barındırır. Muhabbet neye muhabbet? İlahiden o aldığı, beslendiği değerlerden, ondan ötürü seveceği bir muhabbet barındırır aslında. Dolayısıyla bizim ailelerimiz de bu minvalde kurduğumuz bağ ve değer, hayatın genel anlam akışına verdiğimiz değer ve bağlarla alakalı.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akran, yol arkadaşım.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Resulüm, şüphesiz ki biz sana bu kitabı insanların faydası için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yola gelirse bu kendi lehinedir. Kim de saparsa bu ancak kendi aleyhinedir. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dileyene, dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklığa bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Kitaba sımsıkı sarılan, Kur'an'ın hükümlerine göre hareket eden ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz böyle iyiliğe çalışanların mükafatını zayi etmeyiz. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yol gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Haberimiz olmadı demeyin, Akra dinleyin.

Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizin en hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Kur'an'ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de 2 kat sevap vardır. Sadece şu 2 kimseye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine Kur'an verdiği ve gece gündüz onunla meşgul olan kimse, diğeri Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz onun yolunda harcayan kimse. Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksörü olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak, beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra,
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım,"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım,"
0: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.
2: Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete

0: Akra dinliyorsunuz.
1: Bir mucit, bir icat.
0: Tarih boyunca İslam dünyasında yetişmiş önemli bilim adamları ve onların icatları bir mucit, bir icatta. Bir mucit, bir icat saatler 13.30'u gösterdiğinde Akra'da.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
3: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad, I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
2: Akra, Akra, Akra,
4: Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
5: Akra stüdyolarında merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir Güne Merhaba programı ile birlikte takvimler 7 Eylül Pazartesi sabahını gösteriyor ve biz de programımıza başlıyoruz. Efendim hayırlı bereketli bir gün ve hafta olmasını temenni ediyoruz. Selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar, işine çoktan varmış olanlara da hayırlı bereketli kazançlar dileyelim. Günlerden pazartesi yeni bir haftayı karşıladık. Bugün de sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağız. Güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız. Ve tabii sizlerden gelen mesajları da aktaracağız programımızda. Akra mobil hattımız 0501 630 3030'a.

ile göz atacağız ama şu dakikalarda İstanbul için %60 dolayında bir yoğunluktan söz edebiliriz. Ana arterlerde görünen trafik artık okul servislerinin yavaş yavaş gün yüzüne çıkmasıyla ara sokaklarda da ara arterlerde de ara yollarda da kendini göstermeye başlamış durumda iyiden iyiye. Minikler okula dönüyor. Öğrencilerin yeni okul ortamına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına daha kolay alışmasını amaçlayan yeni program bugün itibariyle devrede 11 Eylül'e kadar sürecek. Uyum sürecinde okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5 gün, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ise 3 günlük özel program uygulanacak. Oyun temelli ve yaşantıya dayalı etkinliklerle öğrencilerin okula güvenle başlaması, okul ortamını tanıması ve aidiyet duygusu geliştirmesi hedefleniyor. Okul öncesi öğrenciler için hazırlanan rehber kapsamında 5 günlük uygulama çizelgesiyle ilgili ayrıntılar da paylaşılmış. Burada okula yeni başlayacak öğrencilerin öğretmenlerini, okul personelini tanımaları, okulun günlük düzenine alışmaları ve yaşlarına uygun sorumluluklar üstlenmeleri amaçlanıyor. 5. sınıf öğrencilerinin ise yeni düzene branş öğretmenlerine ve farklı öğrenme ortamlarına uyum sağlamalarının destekleneceği belirtiliyor. Bugün itibariyle başlayan sürecin ardından malumunuz gelecek hafta pazartesi itibariyle de tüm kademelerde yeni bir eğitim dönemine başlamış olacak. Biz de hem öğrencilere kolaylıklar, başarılar dileyelim hem de ailelerine tabii bir yandan hazırlıklar, telaşlar da artmış durumda.

Tabii bu geçiş sürecinin özellikle yeni başlayan öğrenciler için biraz sancılı olabileceği muhakkak. Kimi öğrenciler için heyecanla beklenen bir süreç, kimisi için aile ve ortamından ayrılarak okul ortamına geçiş şeklinde bir farklı dönem tabii ki. Diğer yandan çocukların yaşadığı duruma ilişkin bir değerlendirme var. Okulda sessiz kalan çocuklar çoğu zaman utangaç olarak nitelendiriliyor, ancak uzmanlar bu durumun bazen kişilik özelliğinden ziyade sosyal kaygının işareti olabileceğine dikkat çekmiş. Psikiyatri uzmanı Doktor Ümran Gülbaydur, sosyal kaygısı bulunan çocukların başkaları tarafından olumsuz değerlendirilme, hata yapma veya küçük düşme korkusuyla sosyal ortamlardan kaçınabileceğini belirtiyor. Bu durumun akademik başarı ve özgüveni de etkileyebileceğini ifade ediyor. Utangaçlıksa sosyal kaygı arasındaki utangaçlıkla sosyal kaygı arasındaki fark, belirtilerin şiddeti ne kadar sürdüğü ve çocuğun günlük yaşamını ne ölçüde etkilediğiyle anlaşılabilir. 6 ay veya daha uzun süren sosyal kaçınma davranışlarında profesyonel destek alınması öneriliyor. Sosyal kaygısı bulunan çocuklarda öğretmenlerle konuşmaktan kaçınma, sunum ve gösterilerde yoğun stres yaşama, sosyal ortamlardan uzak durma, mide bulantısı, kızarma, terleme, çarpıntı gibi belirtiler görülebiliyor. Çocuklara "neden konuşmuyorsun?" gibi baskı oluşturan ifadeler yerine başka çocuklarla kıyaslama yapılmaması gerektiği hatırlatılarak güven telkin edilmesi ve onların güvende hissetmesinin sağlanması ve buna göre bir iletişim kurulması öneriliyor. Aile içindeki iletişim de çocuğun özgüveninde önemli bir rol oynuyor. Sürekli eleştirilen veya ebeveynlerin beklentilerini karşılayamama korkusuyla büyüyen çocuklarda sosyal kaygı riski elbette daha yüksek.

Değerli dinleyenlerimiz, bizleri Akrem Medya sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Son paylaşımlardan biri hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulmaya dair öneriler hatırlatıyor. Bir gün lazım olur diye sakladıklarımız, anıları hatırlatıyor diye biriktirdiklerimiz, telefonumuzda yıllardır duran fotoğraflar, okumadığımız kitaplar, belki de hayatımız farkında olmadan fazlalıklarla doluyor. Öyleyse kendimize şunu soralım. Hayatımızda bize gerçekten fayda sağlamayan hangi fazlalıklar var ve onlardan bugün nasıl kurtulabiliriz?

sorabiliriz? Bu soruyu yönelten ve buna dair tavsiyeleri paylaşan bir video içerik görüyoruz. Son paylaşımlardan biri Akra Medya sosyal medya hesaplarında yer buldu. Henüz göz atmayanlar için hatırlatalım. Yayında aktardığımız haberler ve daha fazla içeriğe de Akra Medya sayfası ve mobil uygulaması üzerinden erişebileceğinizi de hatırlatalım değerli dinleyenlerimiz. Burada günün programları, diğer hazırladığımız dosya haberler, program arşivleri, görsel ve video galeriler, aynı zamanda Akra canlı yayını da yer buluyor sayfamızda. Burada yer bulan haberlere göz atalım. Az evvel fazlalıklardan kurtulmadan söz etmiştik. Bununla alakalı bir haber var. Tüketim çağında sade yaşamın önemine dikkat çeken bir dosya. Günümüz dünyasında hızla artan tüketim alışkanlıkları ailelerin yaşam biçimini de değiştiriyor. Daha fazla eşya, daha fazla seçenek ve sürekli yenilenen ihtiyaçlar arasında önemli bir soru dikkat çekiyor. Daha çok şeye sahip olmak gerçekten daha huzurlu bir hayat anlamına geliyor mu? Türk İslam kültüründe köklü bir yere sahip olan sade yaşam anlayışı, yokluk veya imkanlardan uzak durmak değil, sahip olunan nimetlerle dengeli bir ilişki kurmak anlamına geliyor. Bunun temelinde kanaat, ölçülü olmak, paylaşmak ve israftan kaçınmak yer alıyor. Geleneksel Müslüman aile yapısında eşya, hayatın merkezi değil, insanın ihtiyacını karşılayan bir araç olarak görülüyordu. Anadolu kültüründe bereket kavramı yalnızca çok şeye sahip olmakla değil, eldekinin değerini bilmekle ilişkilendiriliyordu. İslam kültüründe sade yaşam, denge anlayışıyla ele alınıyor. Kur'an-ı Kerim'de Furkan Suresi 67. ayeti kerimede ölçülü harcama tavsiye edilirken, Araf Suresi 31. ayeti kerime hepimizin bildiği "Yiyin için fakat israf etmeyin" şeklinde buyrularak tüketim ahlakına vurgu yapıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında da sadelik önemli bir yer tutmakta. Gerçek zenginlik mal çokluğu değil, gönül zenginliğidir hadis-i şerifi. İnsanın değerinin sahip olduklarıyla değil, iç dünyasıyla ölçülmesi gerektiğini hatırlatıyor. Günümüzde benzer noktalara dikkat çekilmiş. Özellikle çocuk gelişiminde de büyük imkanlar sunulmasından önce sevgi, güven ve sağlıklı aile iletişiminin önemini vurgulayan yorumlar var. Fazla eşya, fazla seçenek ve fazla uyarının çocukların ruhsal dünyasını yorabileceği belirtiliyor. Seçeneklerin sürekli artması her zaman mutluluğu artırmıyor, aksine karar yorgunluğu ve memnuniyetsizliğe neden oluyor. Birden fazla eşyaya, oyuncağa ve çeşitli gereçlere sahip olmak, evet, ciddi bir zihin ve karar yorgunluğuna sebebiyet verebiliyor. Ailede sade yaşam kültürünü oluşturmak için bazı küçük adımlar tavsiye edilmiş. Mesela ihtiyaç ve istek ayrımını yapmak. Alacağımız şey gerçekten ihtiyaç mı yoksa o anki isteğimiz mi? Kullanılmayan eşyaları paylaşmak, israftan kaçınmak, çocuklara emeğin değerini öğretmek ve dijital tüketimi de kontrol etmek. Öne çıkan kanaat anlayışı, İslam'ın ölçülü yaşam tavsiyesi ve modern psikolojinin araştırmaları aynı noktada buluşuyor. Sade yaşam, daha azına mecbur olmak değil, gerçekten değerli olana daha fazla yer açabilmektir şeklinde. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mesajlarınızı bekleriz. Birçok şeye imkan dahilinde sahip olmak mı, mümkün olduğunca sadeleşmek mi ya da bunu nasıl yapabileceğimiz yönünde tavsiyeleriniz varsa bekleriz. 0501 630 3030'a sizler de yazabilirsiniz.

bu konuya bir kez farklı bir açıdan bakalım bu kez. Yine Akrem Edin'in dosya haberlerinde yer alan başlıklardan biri huzur nerede başlar sorusunu yöneltiyor. İmkanlar çoğaldı fakat huzur arttı mı? İslam insanın aradığı sükuneti eşyanın çoğalmasında değil, kalbinde.

bin Rabbi ile kurduğu ilişkide bulabileceğini hatırlatıyor. Çünkü huzur, hayatın bütün sıkıntılarından arınması değil, değişen hayat karşısında insanın dayanacağı sağlam bir merkeze sahip olması. Modern insanın imkanları arttıkça huzursuzluğu da büyüyor. Daha hızlı yaşıyor, daha çok tüketiyor, daha fazla seçeneğe sahip oluyoruz. Ancak bütün bunlar kalbin aradığı sükuneti bulması için yeterli olmuyor. İslam ise insana huzuru dışarıda aramak yerine önce kendi iç dünyasında ve Rabbi ile kurduğu ilişkide aramasını öğütlüyor. Bugünün insanı geçmişte hiç olmadığı kadar çok imkana sahip. Dünyanın bir ucundaki habere birkaç saniyede ulaşabiliyor, istediği bir ürünü bir tıkla satın alabiliyor, insanlarla sürekli iletişim halinde kalabiliyor. Buna rağmen modern insanın en büyük şikayetlerinden biri huzursuzluk. Çünkü insanın ihtiyaçları ile arzuları giderek birbirine karışıyor. Daha fazlasına sahip olmanın daha mutlu olacağımız düşüncesini beslemesi, insanı sürekli yeni arayışlara yöneltiyor. Oysa her yeni sahip oluş beraberinde yeni bir beklenti getiriyor. Böylece insan sahip olduklarının kıymetini fark etmek yerine sahip olamadıklarının peşinden koşmaya başlıyor. Kur'an-ı Kerim'in "Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur" buyruğu tam da bu noktada insanın yönünü yeniden tayin ediyor. Huzurun kaynağı eşyanın çoğalması değil, kalbin anlamla ve Rabbi ile buluşması elbette. Modern insanın huzursuzluğunu artıran bir başka unsur da hayatın her alanını kontrol etme isteği. Geleceği planlamak, bütün ihtimalleri hesaplamak ve belirsizlikleri ortadan kaldırmak istiyoruz. Oysa hayat insanın bütün hesaplarına sığmıyor. Ne kadar tedbir alırsak alalım sonucu tamamen bizim kontrolümüzde olmayan durumlarla karşılaşıyoruz. Tevekkül işte tam da bu noktada yükü hafifletiyor. Tedbiri elden bırakmadan sonucu Allah'a bırakabilmek, insanın her şeyi kendi omuzlarında taşıma zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor. Çünkü tevekkül sorumluluktan kaçmak değil, insanın üzerine düşeni yaptıktan sonra gücünün sınırlarını kabul ederek sonucu Allah'a bırakması. Huzur her şeyin yolunda gitmesi değildir. Pekala nedir? Nasıl kazanılır? Kalbin yükün nasıl hafifletilebilir? Sekinet nasıl hatırlanmalı? İşte bu notlarla dosya devam ediyor. Ayrıntılarını sizlere bırakalım. Devamını Akremedya'da yer alan "Huzur Nerede Başlar?" başlığını taşıyan haberde de bulabilirsiniz.

Mesajlarınız ulaşıyor. Birazdan paylaşacağız. 0501-630-3030'a sizler de yazabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Erzurum'dan ilginç bir haber var. Önce minarenin sonra camisinin yapıldığı bir yapı. Erzurum'daki Muratpaşa Camii'nin en dikkat çeken özelliği ana yapıdan bağımsız yükselen minaresi. Geleneksel Osmanlı camilerinin aksine ana yapıya bitişik olmayan minare Muratpaşa Camii için yapılmadı. Bölgede daha önce bulunan Ahmediye Camii ile Ahmediye Medresesi'ne ait olan tarihi minare korununca yeni inşa edilen Muratpaşa Camii'ne ikinci bir minare inşa edilmedi. Osmanlı döneminde Beylerbeyi Muratpaşa tarafından yaptırılan cami 1572'de ibadete açılmış. Onun bu ilginç öyküsü de böylelikle gazetede habere konu olmuş. Endonezya'ya uzanalım. Endonezya sürekli volkanların yaşandığı, volkanik patlamaların yaşandığı ülkelerden biri. Bir kez daha bu yönüyle haber olmuş. Endonezya'daki Sunda Boğazı'nda dün patlayan Anak Krakatau yanardağ, Jakarta kentindeki Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların durdurulmasına ve volkanik külün ülkenin batı kesimlerine yayılmasına, diğer havalimanlarında da aksamalara yol açtı. Gün boyu süren kısıtlamalar yaklaşık 500 uçuşu ve 150 bin yolcuyu etkiledi. Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya, Hint ve Pasifik okyanusları arasında 17 bin

daha fazla arıdan oluşuyor. Dünyadan farklı notlarla devam edelim. Amerika'nın New York kentinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin derslerde yapay zeka destekli sohbet robotlarını kullanmasına geçici kısıtlama getirildi. Yeni eğitim yılı kapsamında alınan kararla ekran süreleri de sınırlandırıldı. Buna göre ilkokul öğrencileri günde en fazla 30, ortaokul öğrencileri ise 45 dakika ekran başında kalabilecek. Düzenleme ile öğrencilerin sorgulama ve düşünme becerilerinin korunması hedefleniyor. New York'taki okullarda cep telefonu kullanımı daha önce yasaklanmıştı. Avustralya'ya uzanalım. Avustralya'da 16 yaş altı kullanıcıların sosyal medyanın hesaplarına yönelik yasak kapsamında 756 bin hesap devre dışı bırakıldı. Sosyal medya şirketi yasağın ardından binlerce hesabı kapattığını duyurdu. Kullanıcıların yaşını belirlemek için yapay zeka destekli analizler ve fotoğraf tabanlı doğrulama sistemleri kullandığı belirtildi. Avustralya'da 2024'te yürürlüğe giren düzenlemeyle 16 yaşından küçüklerin sosyal medya hesabı açması yasaklanmıştı. Yasağa uymayan şirketlere uygulanabilecek azami para cezası ise 99 milyon Avustralya dolarına çıkarıldı. Düzenlemenin gençlerin sosyal medyanın olumsuz etkilerinden korunması amacıyla dünyada uygulanan en kapsamlı yaş sınırlamalarından biri olduğu belirtiliyor. İlk çeyreği noktaladık böylelikle. Birazdan diğer haberlerle burada olacağız. Mesajlarınızı da paylaşacağız. 0501 630 3030'a yazabilirsiniz.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akra'da. Akra.
2: Güne merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
3: Efendim 8.53 saatlerimiz şimdi, yol durumunu öğrenme vakti. Ayrıntıları Büşra Pişkin paylaşacak bizlerle. Büşra Hanım merhaba, hayırlı sabahlar diliyoruz.
4: Hayırlı sabahlar Yekta Bey.
3: Teşekkürler. Evet, beklenen haftalardan biri geldi. Alıştırma süreci belki de. Asıl yoğunluğu haftaya göreceğimizi biliyoruz ama yayınımızın başına göre böyle bir tık azalmış gibi görünse de yine de yoğun bir İstanbul trafiği var gibi görünüyor karşımızda. Ayrıntılar tabii ki sende.
4: Tabii. İstanbul sabah saatleri itibariyle özellikle köprü geçişleri ve ana arterlerde trafik yoğunluğuna dikkat çekiyor. Şu an itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %56 seviyelerinde seyrediyor. Bu durum Avrupa yakası için %47 seviyelerindeyken Anadolu yakası için ciddi bir yoğunluk söz konusu, %72 seviyelerinde seyrediyor. Anadolu yakasında D100 karayolunda Maltepe Zümrüt evlerden itibaren başlayan bir yoğunluk var. Koz yatağına kadar devam ediyor. Hatta hafif bir kısa süreli normale dönse de trafik Arvasa Tüneli'ne bağlantı noktasında Acıbadem çevresinde yine yoğunlaşıyor. Sonrasında Arvasa Tüneli ve devamı açık seyrediyor. Baktığımızda tabii Avrupa yakasından Anadolu'ya geçiş yönünde ise Deiz Karayolu'nda Kozyatağı'ndan itibaren başlayan bir yoğunluk var. Esenkent'e kadar etkisini sürdürüyor. Yine Bostancı sahil yolunda ise trafik yer yer yoğunlaşıyor ancak hafiflediği noktalarda mevcut. Tem otoyolunda ise Samandıra gişeleri öncesinde ciddi bir yoğunluk var. Ataşehir Finanskent bölgesine yaklaşıldıkça kademeli olarak azalıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanmak için tabii yine Küçük Çamlıca, Altınüzler'de, Acıbadem ve Üsküdar mevkilerinde trafik yoğunlaşıyor. Özellikle de köprü bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk yaşanıyor ancak köprü ortalarından sonra hafifliyor ve yol açık seyrediyor. Yine Beylerbeyi ve Üsküdar sahil yolu güzergahında da yoğunluk yaşanıyor. Çavuşbaşı'ndan itibaren bir başlangıç gösteren yoğunluk var. Çamlık Kavşağı güzergahında etkisini sürdürüyor ancak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolları Beykoz Kavacık çevresinde trafik açık. Yani bu ilginç bir şekilde açık seyrediyor diyebiliriz. Özellikle köprü bağlantı noktasında ve yol devamında tamamen açık seyrediyor Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlere de baktığımızda D100 Kartaltepe'den itibaren artan bir yoğunluk var. Öncesinde Ataköy'e kadar etkisini sürdürüyor. Sonra hafif bir açılıyor ancak yine Zeytinburnu mevkisinde yoğunlaşıyor ve Gayrettepe güzergahına kadar etkisini devam ettiriyor. 15 Temmuz köprü bağlantı noktası ve devamında ise yol açık. Tem otoyolunda ise Akşamsettin mevkisinden itibaren başlayan bir yoğunluk var. Seyrantepe Yeşilce istikametine kadar etkisini sürdürüyor. Ancak devamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı noktası başta olmak üzere yol açık seyrediyor. Ayrıca Esenler Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nden itibaren artan trafik Bayrampaşa Sağmalcılar Kavşağı'na kadar uzanıyor. Halkalı Basın Ekspres yolunda bir yoğunluk söz konusu. Bunun sebebi belki de yaşanan trafik kazası da olabilir. Sağ şeritte bir şerit trafiğe kapalı. Ekipler sevk edildi buraya da. Yine Bağcılar, Bahçeli Evler, Şişli ve Levent çevrelerinde de trafik yoğun bir şekilde etkisini sürdürüyor. Tabii İstanbul'daki yol durumunu aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgiye göre yurdun diğer noktalarında çalışma yapılan bazı güzergahları da paylaşacak olursak İzmir Çevre Otoyolu'nda Afyonkarahisar-Konya yolu arasında, İnebolu-Küre-Kastamonu yolu güzergahında ve Hopa-Borçka-Artvin yolunda yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahları kullanacak sürücülerimizin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.

0: hızlarını da yol şartlarına göre ayarlamalarını önemli hatırlatıyoruz. Tabi başta İstanbul olmak üzere yurt genelindeki önemli trafik yol durumunu sizlerle paylaştık. Bir daha tekrar hatırlatalım. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu dakikalarda %56 seviyelerine devam ediyor. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Güvenli yolculuklar diliyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Bu şekilde.
1: Teşekkür ediyoruz. Bize kolaylıklar diliyoruz sizlere.
0: Hayırlı yayınlar.
1: İstanbul ve genel güzergahlarda çalışma yapılan noktalarla birlikte yol durumu ile ilgili ayrıntıları öğrenmiş olduk. Mesajlarınıza bir yandan ulaşıyor değerli dinleyenlerimiz. Haydar Bey Kırıkkale'den ve Fatih Baştuğ, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar ve selamlar diyor. Teşekkür ediyoruz. Bir başka dinleyicimiz Alperen dedesi İsmail'e sevgilerini selamlarını iletmiş. Onu çok sevdiğini söylemiş. Konya Seydişehir'den bir dinleyicimizin mesajı var. Sesli bir mesaj. Birazdan göz atalım. Efendim, eğitim öğretim yılına birinci sınıflara hayırlı, ilmi, irfanı bol, iyi insanlarla birlikte olacakları günler dileriz. Betül Hanım bu mesaja katılmış programımıza. Teşekkür ediyoruz. Aynı şehirden Mustafa Bey de, Mustafa Şahin de hayırlı sabahlar, hayırlı günler ve haftalar diliyoruz. İşimizin başında ama kulağımız Akra'da diyor. Çalıştığı ortamdan bir video ile katılmış. Kolaylıklar diliyoruz. Faydalı haberler ve kaliteli programlar için teşekkür ederiz demiş. Biz de hayırlı işler dileyelim kendilerine ve bize kulak veren tabii tüm akradaşlarımıza. Devam edeceğiz paylaşmaya. Sizler de yazın lütfen 0501-630-3030'a.
2: Günün dosyası.
1: Değerli dinleyenlerimiz, günün dosyasında bugün Akrep Medya'nın kritik analitik düşünme haber kategorisinde de yer alan içeriklerden bir seçkiyi paylaşacağız. Manipülasyon nedir ve nasıl korunulabilir? Manipülasyon en basit ifadeyle bir kişinin veya grubun başkalarını kendi çıkarı doğrultusunda yönlendirmesi ve kontrol etmesidir. Bu süreç çoğunlukla açıkça değil, örtülü yollarla, mesela çarpıtılmış bilgiler, eksik anlatımlar ya da zihinsel oyunlar üzerinden gerçekleşir. Günlük hayatımızda medyadan iş yerine, sosyal ilişkilerden siyasete kadar pek çok alanda manipülasyonun etkisiyle karşılaşırız. Bu nedenle manipülasyonun farklı türlerini ve sonuçlarını anlamak, bilinçli, sağlıklı ve adil kararlar almak için hayati öneme sahiptir. Manipülasyonun farklı biçimleri var ve her biri toplumsal ya da bireysel düzeyde çeşitli sonuçlara yol açabilir. Şimdi bu türlere ve somut örneklerine göz atalım. Medya manipülasyonu, bir haber kanalının olayları taraflı yansıtması ya da olayın sadece belli bir yönüyle ön plana çıkartılması örnek olarak gösterilebilir. Araştırmalar, medya başlıklarının kamuoyu algısını ciddi biçimde etkilediğini göstermektedir. Yönetici manipülasyonu. Bir şirket yöneticisinin takım çalışması çok önemli diyerek çalışanlarını motive etmesi, ancak yıl sonunda ödülleri sadece bireysel performansa göre dağıtması, ekip ruhunu zedeler ve çalışanlar arasında güvensizlik oluşturur. Sosyal medyada algı yönetimi. Bir sosyal medyatörün sponsorlu bir ürünü kendi deneyimim diye tanıtması, takipçilerin gerçek bir tavsiye aldığını sanmasına sebep olabilir. Özellikle kendi başlarına satın alma kararının başlarında olan kesimlerde bu tür manipülasyonlar sosyal kanıt etkisiyle hızlıca yayılabilir. Siyasi manipülasyon, siyasetçilerin kendi çıkarlarını toplumun iyiliği diye sunması, örneğin bir yasa teklifinin kamu yararı için olduğu iddiasıyla özel bir gruba avantaj sağlaması, adalet duygusunun ve sosyal uyumun zedelenmesine yol açar. Manipülasyon yalnızca bireysel kararları değil, toplumların düşünme biçimini, ilişkilerin niteliğini ve özgür iradeyi de doğrudan etkileyen görünmez bir güçtür. Manipüle edilen kişi farkında olmadan kendi değerleriyle çelişen tercihler yapabilir. Bu durum zamanla toplumsal kutuplaşmayı derinleştirir ve sağlıklı düşünme ortamını zedeler. Manipülasyona karşı bağışıklık geliştirmekse tek seferlik bir farkındalıkla değil, düşünsel netlik, duygusal denge ve davranışsal becerilerin birlikte güçlendirilmesiyle mümkündür. Bu süreç adım adım inşa edilen bir zihinsel dayanıklılık yolculuğudur. Şimdi bu yolculuğu her aşamada somut örnek

örnekler ve bilimsel dayanaklarla birlikte ele alalım. Birincisi, entelektüel alçak gönüllülük geliştirmek. Bildiğim tek şey, aslında hiçbir şeyi bilmediğimdir sözü, entelektüel tevazunun temelini oluşturur. Sokrates'in diyaloglarında sürekli emin misin sorusunu sorması, insanların ön yargılarını ve bilgi sınırlarını fark etmelerini sağlar. Modern felsefede de entelektüel tevazu, sağlıklı düşünmenin anahtarı olarak görülmektedir. İş toplantısında veya sosyal bir tartışmada savunduğunuz görüşün gerçekten sağlam dayanaklara mı yoksa alışkanlıklara mı dayandığını sorgulayın. İkincisi, adil ve makul olmayı öğrenmek. Karşı tarafın haklarını ve ihtiyaçlarını kendi çıkarlarımız kadar önemseyebilmek. Örneğin bir yöneticinin tüm ekibe eşit fırsat tanıması, bir gazetenin farklı görüşleri dengeli biçimde aktarması adil davranışın göstergesidir. Makul olmaksa yeni bilgi geldiğinde fikirlerimizi gözden geçirebilmek demektir. Örneğin bir haberi okuduktan sonra farklı kaynaklardan doğrulama yapmak. Üçüncüsü, düşünce ve duygular üzerinde kontrol kurmak. Analitik düşünme becerisiyle hissettiğimiz duyguların altında yatan düşünceleri sorgulamak. Bana haksızlık yapıldı diye öfkelendiğinizde önce olayın tüm boyutlarını inceleyin, başka bir bakış açısı olabilir mi diye sorun. Dördüncüsü, sürü psikolojisine direnmek. Psikoloji araştırmalarında sürü psikolojisi bireylerin çoğunun görüşüne sorgulamadan katılma eğilimini açıklayan bir kavram. Özellikle sosyal medya ve toplumsal olaylarda insanlar çoğunun tepkisine uyarak kendi düşüncelerini geri planda bırakabilir. Bu durum etnosentrizm ve grup yanlılığına yol açar. Çoğunun görüşüne körü körüne katılmak yerine bağımsız düşünmeyi teşvik etmek. Sosyal medyada popüler bir görüşü paylaşmadan önce bu gerçekten doğru mu diye sorgulamak gerekir. Günlük yaşamda karşılaştığımız bilgi ve etkileşimler çoğu zaman farkında olmadan düşüncelerimizi ve kararlarımızı etkileyebilir. Sosyal medya paylaşımlarından haber başlıklarına, iş hayatındaki toplantılardan günlük sohbetlere kadar birçok durumda manipülasyon ve yönlendirmelere maruz kalabiliriz. Zihnimizi bu etkilere karşı korumak, sadece bireysel farkındalık gerektiren bir konu değil, aynı zamanda toplumsal bilinç ve adaletin güçlenmesi için de hayati bir adımdır. Manipülasyona karşı zihinsel bağışıklık kazanmak, tıpkı fiziksel sağlığımızı korumak gibi düzenli ve bilinçli pratiklerle geliştirilebilecek bir beceridir. İşte her gün uygulanabilecek somut egzersizler. Haberleri farklı kaynaklardan doğrulama. Herhangi bir güncel gelişmeyi en az iki farklı haber kaynağından okuyun. Farklı bakış açılarını not alın ve aradaki çelişkileri sorgulayın. Tartışmalarda yanılıyor olabilir miyim diye sorun. Günlük düşünce günlüğü tutun. Sosyal medyada bilgi paylaşmadan önce kontrol edin. Kaynağını ve doğruluğunu araştırın. Özellikle viral olan haberlerde ekstra dikkat gösterin. Grup içinde bağımsız fikir beyan etme bir başka egzersiz ve öneri. Toplantı veya grup sohbetlerinde çoğunun görüşüne katılmadan önce kendi düşüncenizi açıkça ifade edin. Gerekirse ben farklı düşünüyorum çünkü diyerek gerekçenizi sunun. Empati ve perspektif egzersizi. Her gün bir olay veya haber hakkında farklı bir kişinin bakış açısını hayal edin. O olsaydım ne hissederdim? Sorusunu kendinize sorun. Manipülasyona karşı dirençli olmak, yalnızca bireysel bir başarı değil, daha adil, açık ve bilinçli bir toplumun inşası için de gerekli. Bilgimizi sorgulamak, adil ve makul olmak, duygularımızı ve düşüncelerimizi disipline etmek, çoğunluğun etkisine direnmek ve pratik egzersizlerle zihinsel bağışıklığımızı güçlendirmek, hem özel ilişkilerimizde hem de toplumsal düzeyde daha güvenli ve bilinçli bir yaşam sürmemizi sağlar. Bilinçli birey, manipülasyona karşı en sağlam kaledir. Günün dosyasında bugün, manipülasyon türlerine ve bunlara karşı alınabilecek bazı tedbirlere değindik. Ayrıntıları Akre Medya'nın kritik analitik düşünme haber kategorisinde de bulabilirsiniz.

Ve şimdi de hava durumuna göz atalım değerli dinleyenlerimiz. Meteorolojinin paylaştığı son tahminlere, değerlendirmelere göre yurdun bazı noktalarında yağmur, bazı noktalarında kuvvetli rüzgar uyarısını görüyoruz. Şimdi bunlara göz atalım. Özellikle kuzey kesimlerde parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Karadeniz kıyılarında, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel sağanak yağışlar görülüyor. Diğer yerlerse az bulutlu ve açık. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında oldukça kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın ise Marmara'nın güneyinde, kıyı Ege'de, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da saatte 40 ile 60 kilometre şeklinde kuzeyli yönlerden esmesi bekleniyor. Genel olarak bugüne dair değerlendirmeler böyle. Hafta boyunca yağış beklenmeyen İstanbul'da ise gündüz ve gece sıcaklıkları arasında 10 dereceye çıkan farklar var. Poyraz'ın sert esmeye başladığı İstanbul yavaş yavaş üşümeye başladı denilebilir. Hava sıcaklıklarının genel olarak kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı değerlendiriliyor. Bugün İstanbul 28, Bursa ve Çanakkale 30, İzmir ve Muğla 35, Denizli 34, Burdur 32, Antalya 40, Eskişehir, Ankara ve Nevşehir 27, Konya 28, Bolu 25, Düzce 26, Sinop 27, Zonguldak 25, Samsun 26, Trabzon 24, Erzurum 21, Malatya 30, Diyarbakır 35 ve Şanlıurfa 36 derece günün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri.

Hayatın içinden notlarla devam edelim programımıza değerli dinleyenlerimiz. Doğada vakit geçirmenin bir şifa olabileceğine yönelik değerlendirmeler var. Tabii birçoğumuz doğada yürüyüş yaptıktan sonra kendimizi çok daha iyi hissettiğimizi fark ediyoruz. Yapılan araştırmalarda doğal ortamlarda bulunmanın kaygı ve depresyonu azaltmaktan kan basıncını düşürmeye kadar birçok faydası olduğunu gösteriyor. Aslında bu faydaları sağlık hizmetleri alanında da dile getiren uzmanlar var. 1980'lerde yapılan bir araştırmada safra kesesi ameliyatı geçiren hastaların pencereden ağaçları gördükleri takdirde ortalama bir gün daha erken taburcu edilebildikleri tespit edilmiş. Duvar manzarası gören hastalarsa iyileşme sürecinde sadece daha güçlü ağrı kesicilere ihtiyaç duymakla kalmıyor. Aynı zamanda hemşireler onların üzgün ve ağlamaklı oldukları şeklinde daha fazla bildirimde bulunmuşlar. Günümüzde bazı hastaneler ve tıp merkezleri bu fikir üzerine harekete geçirerek buna göre dizayna geçmişler. Yine doğada vakit geçirmenin kendimizi daha iyi hissetmemizi nasıl sağlayabileceğine dair birkaç fikir var. Şöyle ki bu konuda iki ana teori olduğunu söyleyen uzmanlar var. Bunlardan biri doğal ortamların vücudumuza stres seviyelerini düşüren, fizyolojik değişiklikleri tetikleyebildiğini öne süren stres azaltma hipotezi. Bu sistem kalp atış hızının düşmesi gibi durumlarla ilişkilendirilen dinlenme ve sindirim modu olarak adlandırılıyor. Diğer fikir ise dikkat restorasyonu teorisi. Bu teoriye göre doğa dikkat dağıtıcı unsurları engelliyor ve bir şeye odaklanma kapasitemizi geliştirmemize yardımcı oluyor. Kent ortamlarından dikkat dağıtıcı unsurlar çok, trafik ve sesler bunların başında geliyor. Bunlar dikkatimizi zorluyor. Doğada ise durum tam tersi. 50 dakika doğada yürüyüş yapanların şehirde yürüyüş yapanlara kıyasla hafızalarında iyileşme olduğu da görülmüş. Yine gazete sayfalarına yansıyan ve bir başka araştırmaya konu olan haber şöyle. Sosyal medyanın zararları konusunda uyaran açılır pencereler gençlerin sosyal medya kullanımını azaltmaya yardımcı olabilir mi? Tütün ürünlerinin olumsuz etkilerine ilişkin sağlık uyarıları

var. Araştırmacılar sağlık sosyal medyanın da benzer uyarılardan fayda görebileceğini, örneğin sosyal medya kullanımı uyku sorunlarına yol açar ya da çocuklar ve gençler için ciddi ruh sağlığı zararlarıyla ilişkilidir gibi ifadeler kullanılabileceğini söylüyor. Ne kadar etki eder tartışılır. Bu uyarı mesajları yayınlanan bir çalışmada kullanılmış. Mesajlar sosyal medyanın depresyon, kaygı, beden algısının bozulması ve uyku düzeninin sekteye uğraması gibi zararlı etkileri hakkında bilgi veriyordu. Araştırmacılar bunun gençlerin sosyal medyada geçirdiği zamanı daha sağlıklı biçimde yönetmeye yönelik araç kutusuna eklenecek bir başka araç olmasını umuyor. Çalışmanın başyazarı çocuk sağlığı alanında yardımcı doçent Graham'ın sigarada çeşitli bağımlılıklarda olduğu gibi uyarıyı ürünün üzerine koyup bırakmanın mümkün olmadığı, bambaşka bir ürün olan sosyal medya içinse bu uyarıların temelde açılır pencereler şeklinde olması gerektiğini belirtiyor. 13-29 yaş aralığında binden fazla gencin akışta gezinirken 6 sağlık başlığına ilişkin 14 uyarıya maruz kaldıktan sonra sosyal medyanın ruhsal iyi oluşları için taşıdığı renkleri, riskleri daha iyi kavradığını tespit etmişler. Yani işe yarar görünüyor. Uyarılar, sosyal medya bağımlılığı, olumsuz beden algısı, uyku düzeninin bozulması, depresyon, kaygı, genel ruh sağlığına verilen zararlar ve sosyal medyanın gençler için güvenli olduğunun kanıtlanmamış olması gibi konuları kapsıyormuş. Yapılan bildirimler, ekranda çıkan bildirimler bu temalarda hazırlanmış. Araştırmanın yazarları bu uyarı mesajlarının sosyal medya kullanımını azaltacağını tutarlı biçimde ifade ettiklerini belirtiyor. Gençler her bir mesajı şu iki soruya verdikleri yanıtlarla değerlendirmişler. Bu mesaj sosyal medya kullanmayı senin ne kadar azaltıyor? Ve bu mesaj sosyal medya kullanımının zararlarına ilişkin farkındalığını ne kadar artırıyor? En etkili bulunanlar depresyon ve kaygı gibi ruh sağlığına verilen zararlara dikkat çeken mesajlar olmuş.

0: Son mesajları da paylaşalım. Yeni bir hayata adım atan birinci sınıf öğrencilerine hayırlı, mübarek, şükre vesile olacak günler dileğimizle Konya'dan selamlar da ediyor. Erol Bey, Yusuf Bey, tüm akra ailemize hayırlı, bereketli bir hafta dileğiyle demiş mesajında. Ve bir başka dinleyicimiz Şanlıurfa'dan Bekir Bey de Allah'ın rahmeti, bereketi, ikramı, ihsanı tüm arkadaşlarımızın üzerine olsun mesajıyla katılmış programımıza. Teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza. Gün boyunca yine tüm programlarla ilgili görüş önerilerinizi 0501-630-3030 Akra mobil hattımıza yazabilirsiniz.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Günün ilk rakamları şöyle: dolar 48.44, avro 56.28 lirada, altının gramı ise 6.843 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Bugün Akra'da yayına gelecek bazı programları da hatırlatalım sizlere değerli dinleyenlerimiz. Birazdan günün sohbeti var. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşan, sünnet yolu tasavvuf ve tasavvufun asr-ı saadetteki şeklini anlatıyor. En güzel rehber 9.50'de, son peygamber ve İslamiyet 10'da, kulağınızdan gönlünüze 10.15'te yayında olacak. Sesli kitap programımız okudukça 10.50'de, sağduyulu akıl belgeselimiz 11.15'te sizlerle. 13'te ana haber bülteniyle birlikteyiz. 14 haberlerin ardından evdeki huzur programı yayına gelecek ve programda tüketim kültürü konuşulacak. Faziletli dua ve tesbih konusuyla hadisler deryası 15'te, yaşlılarda ağız ve diş sağlığı bakımının konuşulacağı ömür boyu sağlık 16.30'da, sahabe-i kiramın hayatlarının anlatıldığı Onlar Yıldızlar Gibidir 17.15'te yayında oluyor. Gönül dostu alim Mehmet Said Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de, İslam'da estetik ve tevhid kavramlarını anlatılacağı Hüsnü Kelam 23'te Akra'da olacak.

0: Böylelikle bugün için geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Kema yenbeği li celali vecihihi ve li azimi sultani. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'inet tayyibinet tahirin. Emma ba'd. Kur'an'ı yaşamak, Peygamber Efendimizin tavsiyelerini tutmak yeter. Onu yapıyoruz. Kur'an yolundayız. Peygamber Efendimizin sünnetine uygulama yolundayız. Efendim herkes öyle söylüyor. Herkes öyle söylüyor ama söylediğini yapmıyor. Peygamber Efendimiz şöyle yapmış, böyle yapmış, bunlar yapmıyor. Peygamber Efendimiz günde 100 defa estağfurullah çekin, ben de çekiyorum demiş, bunlar çekmiyor. Biz Peygamber Efendimizin tavsiyelerini tutuyoruz, bunlar tutmuyor. Razıyız. Kur'an ne dediyse uyu, tamam. Resulullah ne söylediyse yapalım. Yapmayan onlar, yapan biziz. İmam Gazali diyor ki,

insanlar. İmam Gazali'nin tespiti bu. Siz de inceleyin. Dini zümreleri inceleyin. Göreceksiniz. Aynı şeyi göreceksiniz. Tarihte bu böyle olduğu gibi şimdi de böyle. Şimdi biz bu tarz ile yürürken bazıları bizim bu halimize kızıyorlar. Bu kadar Müslüman olmaz. Şimdi ben sıralamaya başlayayım. Tasavvuf yolu ne yoludur? Takva yoludur. Allah'tan korkmak yoludur. Takva yolu değil midir tasavvuf? Müttakilik yolu değil midir? Allah Kur'an-ı Kerim'de nice ayetlerde ey iman edenler takva ehli olun, Allah'tan korkun demiyor mu? Demek ki ben Kur'an'ı uyguluyorum. Tasavvuf yolu ne yoludur? Vallahi tasavvuf deyince hemen hocam ilk aklıma gelen tesbih oluyor, zikir oluyor. Allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de vezkür isme rabbike bükreten ve asıyla Allah'ın adını sabah akşam zikret. Ya eyyühellezine amen üzkürullaha zikren kesira. Ey iman edenler Allah'ı çok zikredin demiyor mu? Tamam ben Allah'ın emrini tutuyorum. Nereden çıkarttın sen? Peygamber Efendimiz'in zamanında tasavvuf olmadı. Bak zikir varmış, takva da varmış. Sonra tasavvuf deyince başka ne akla geliyor? Nefsin, nefsi emmarenin terbiye edilmesi. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri kat efleha men zekkaha ve kat khabe men dessaha buyurmuyor mu? Kim nefsini terbiye ederse, zapt-ı rapt altına alırsa felah bulur. Nefsini terbiye eden helak olur, mahvolur demiyor mu? Diyor. Nefsin terbiyesine işaret etmiyor mu? Ediyor. Tasavvuf nefsi terbiye etmek için dervişliği nefis terbiyesine yetiştiriyor. Tasavvuftan başka nerede gördünüz siz nefsin terbiye edildiğini? Tasavvuf onu yapıyor. Müslümanları nefis terbiyesinden geçiriyor. Tornadan geçiriyor. Eğitiyor. Nefsini terbiye ettiriyor. Duymadınız mı Yunus Emre'nin nasıl hizmet ettiğini? Duymadınız mı Aziz Mahmud-i Hüdayi Hazretlerinin Üftade Hazretlerinin terbiyesinde nasıl terbiye olduğunu? Var mı? Demek ki nefis terbiyesi de şeyde varmış. Kur'an-ı Kerim'de varmış. Efendim başka ne hatıra geliyor? Tasavvuf deyince işte bir kenara çekiliyor dervişler Allah Allah diyor, zikrediyor. Sen bunu mu ayıplıyorsun? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hıra mağarasına efendim çıkıp da günlerce orada kalmadı mı? Kalmadı mı? Hazreti Hatice validemiz eline yiyecek şeyini alıp da yanına kadar bazen çıkıp yiyecekleri bırakırdı. Orada günlerce ibadet ederdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sen tek başına kalıp da Allah'ı zikretmek, halvet olup da halvet çıkarıp da Allah demenin yani Peygamber Efendimiz'in zamanında olduğunu görüyorsun da niye tasavvuf İslam'da Peygamber Efendimiz'in zamanında yok diyorsun? Nasıl diyebilirsin? Bak Peygamber Efendimiz toplumu terk etmiş, Hıra mağarasına çekilmiş. Öyle bir mağara ki çıkmak için 1,5 saat uğraşmak lazım. Herkes çıkamaz. Yani birisi gelip de selamun aleyküm ya Muhammed nasılsın iyi misin? Seni özledim de geldim diyecek yer değil. Çok zor bir yer. Orada hiç kimse kendisini rahatsız edemeyecek bir yerde günlerce ibadet ederdi Peygamber Efendimiz. Hatta o zamanın halkı Peygamber Efendimiz'in bu alışılmamış haline ne derlerdi? Allah için yaptığını biliyorlardı. Aşıka Muhammedun Rabbahu derler. Muhammed Rabbine aşık oldu. Aşık oldu da efendim Mecnun gibi dağın tepesine çıkıyor dediler. İşte tasavvuf bu. Demek ki Peygamber Efendimiz Hıra mağarasına çekildiği gibi onun o halini takiben Müslüman uzrete çekilip, halvete çekilip çalışıyor. Allah Kur'an'da zikri emrettiğinden eline tesbih alıp zikrediyor. Allah nefsi terbiye etmek gerekir buyurduğundan nefsin terbiyesine çalışıyor Allah'ın rızasını kazanmak için. Efendim, başka insanın ahlakının güzel olmasını, kötü huyları bırakmasını Kur'an-ı Kerim birçok ayetlerde emrediyor. Mesela وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا biriniz ötekisini gıybet etmesin diyor mesela. Ahlaki emirleri var. Sabret diyor. Efendim merhametli olmayı tavsiye ediyor. Ahlak dediğimiz, güzel huylar dediğimiz şeyleri Kur'an-ı Kerim yapsın diye Müslümanlar tavsiye ediyor. Tasavvufta da tasavvuf nedir? Tasavvufta da güzel ahlak öğretiliyor. Efendim kötü huylar bıraktırılıyor. Kötü huylar bıraktırılıyor. Demek ki şöyle tasavvuf deyince akla gelen ne varsa Peygamber Efendimiz'in zamanında var.
Kur'an-ı Kerim'de

0: var ve Peygamber Efendimiz de ashab-ı kiram da bunu uygulamışlar. Peki o zaman ne derlerdi bu işe? Bu hale ne derlerdi o zamanın insanları? Ne derlerdi? Buna ihsan derlerdi. İhsan. İhsan ne demek? Peygamber Efendimiz söylüyor. El ihsanu en ta'budallaha keenneke terahu fe illem tekün terahu fe innehu yerake. İhsan Allah'ı görüyormuş gibi ona ibadet etmek, candan ibadet etmek. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Madem Rabbim beni görüyor, madem Rabbim her yerde hazır ve nazır, ben onu görüyormuşum gibi, onun huzurundaymışım gibi ibadet etmeliyim diye Müslümanın böyle kulluk yapmasını hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. O halde tasavvuf denilen şey neyse, nelerden meydana geliyorsa, onların hepsi Peygamber Efendimiz'de varsa, Kur'an-ı Kerim'de varsa, tasavvuf Peygamber Efendimiz'e zamanında vardır. Sahabe-i kiramın üzerinde vardır. Ama adı ihsan yolu. Tasavvuf değil de ihsan yoludur. Ama adı zühttür. Zühd. Zühd ne demek? Dünyayı büyütmemek gözünde, dünyaya meyletmemek, ahireti düşünmek, ahiret için çalışmak, top gözlü olmak, efendim aç gözlü olmamak, efendim hırslı olmamak. Demek ki bütün bunlardan anlaşılıyor ki Peygamber Efendimiz mutasavvıfların önderiydi, serveriydi, şahıydı. Mutasavvıflar Peygamber Efendimiz'in hayatını tatbik eden insanlar olduğu için, tam onun gibi yapmak istediği için öteki Müslümanlardan farklı görünüyorlar. Herkes ona hayret ediyor. İşte Peygamber Efendimiz'in yaşayışı o. İşte onun için onlar mutasavvıf diye ayrılmış. Ötekisi yaşamıyor ki. Ötekisi sarayda çengileri efendim oynat, çengi çalgıları çaldırmakta, çengileri oynatmakta. İlk devirde başlamış. Saraylarda keyifler, zevkler, sefalar. Emevilerde başlamamış mı? Emevilerde başlamamış mı böyle Allah'ın, Resulullah'ın asr-ı saadetinde yapmadığı şeylerin yapılması? O zaman başlamış. Saraylar var mı? İsraf var mı? Efendim böyle keyif, zevk, sefa var mı? Yok. O zaman başlamış. Var mı böyle orduya dayanıp efendim halka şöyle yapmak, böyle yapmak? O zaman başlamış. Demek ki onlar ayrılmışlar. Resulullah'ın yolundan ayrılan yöneticiler, o devrin zenginleri, o devrin dünya ehli insanları. Resulullah'ın yolunda yürüyenler mutasavvıf diye adlandırılmış. Zühd yolundan, ihsan yolundan, takva yolundan yürüyen insanlar mutasavvıf diye adlandırılmış. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabıyla bu durumdaydı. Peygamber Efendimiz ashabını böyle terbiye ediyordu. Peygamber Efendimiz sarayda oturup, kürsüde oturup İslam'ı konferans tarzında anlatıp çekilip gitmiyordu. Halkla beraber idi, halkın içindeydi, halkın insanıydı. Hatta fukarayı seviyordu. Fakirlerle beraber olmayı seviyordu. Onlarla otururken, kalkarken tavsiye ediyordu. Bak böyle yapmayın. Yanlış olur, günah olur. Şöyle yapın, böyle yaparsanız iyi olur diye eğitiyordu onları, terbiye ediyordu. Aile gibiydi İslam. Yani mesela bir çocuk terbiyeliyse diyoruz ki ailesinden, annesinden güzel terbiye almış. Ev terbiyesi, ana terbiyesi kuvvetli diyoruz çocuğa. Neden? Yatarken, kalkarken anne baba çocuğu evin içinde her halini, her kusurunu görüyor, yetiştiriyor. İyi yetiştirirse anasından babasından iyi terbiye almış diyoruz. Bu mekteptekine benzemiyor. Mektepte çünkü hocası böyle sıraya oturmuş, çocukları yanına geliyor, sınıfa giriyor. Susun bakayım çocuklar, cetveli avucunuza vururum ha. Şu derse çalışın, akşam şu ödevi yapın, sabahçı yapın. Efendim, kalk bakalım, söyle bakalım, bildin, bilemedin, şu notu aldın, bu notu aldın. Bu terbiyede yetmiyor. Terbiye için beraberlik lazım, aile terbiyesi gibi. Peygamber Efendimiz de Müslümanları nasıl yetiştirdi? Aile terbiyesi gibi. Ashabını etrafına topladı. Asr-ı saadette muhabbetli bir efendim zümre olarak yaşadılar. Beraber yaşadılar. Oturdular, kalktılar, namazı beraber kıldılar. Hayatı beraber sürdüler. Her andaki duruma göre Peygamber Efendimiz onları yetiştirdi. Nasıl yetiştirdi? Öyle güzel yetiştirdi ki, öyle terbiyeli yetiştirdi ki, ashabı yıldız gibi. Hangisini tutsa insan, hangisine baksa doğru yoldur. Ashabi, kendicim, benim ashabım yıldızlar gibidir. Bi eyyihim iktedeydüm, ihtedeydüm. Hangisine uysanız, hangisinin eteğine yapışsanız, hangisinin izinden gitseniz hidayet bulursunuz. Neden? Güzel yetiştirdi. Hazreti Ömer, halife olduğu zaman Medine-i Münevvere'den Mekke-i Mükerreme'ye gitmeye karar vermiş. Yanına bir iki arkadaş almış, beraber gidiyorlar. Ne üzerinde şatafatlı emir-i müminin üniformaları var, ne de önünde arkasında şatafatlı askerler var. Üç kişi. Gariban üç kişi, perişan kılıklı belki üç kişi gidiyorlar. Çünkü Hazreti Ömer'in abasında, üzerindeki elbisesinde kaç tane yaması var? Meşhur tarih kitapları yazıyor. Yani öyle şatafatlı insanlar değil de, bu şatafatı çıkartanlar bozdular İslam'ı. İslam'da şatafat var mıydı? Lüks var mıydı? Niye onlara yoktu demiyorsun? Ama tasavvuf üzerine hücum olduğu zaman, tasavvuf tarikat İslam'da yoktu diye çıkıp onlara destek oluyorsun. İslam'da şatafat var mıydı? Devlet adamlarının milletten kopması var mıydı? Peygamber Efendimiz mütevazı yaşadı. Halife Emirül Mümin'in yaya gitti Kudüs'e. Kölesinin devesine bindirdi de Kudüs'e öyle girdiler. Paçaları sıvalı olarak gitti. Şatafat yoktu. Mekke-i Mükerreme'ye giderken yolda bir ağacın gölgesinde gölgeleniyorlar. Unvan yok, asker yok, şatafat yok. Bak burada iki şey var. Eskiden bir yerden bir yere 2-3 kişi gidemezdi. Neden? Yolunu keserlerdi, soyarlardı. İslam gelmiş, o bedevi insanları adam etmiş. Yol kesmek yok artık. Haydutluk yok, haramilik yok. Bu önemli. Sonra oturdular orada, dinleniyorlar. Çoban gördüler, sürü gördüler. Çobana dediler ki, şuradan bize bir kuzu ver, bir kuzu sat. Kesecekler, yiyecekler, yolcu. Ne yapsınlar? Üç kişi, iki kişi neyse. Dedi ki satamam. Neden? Ben çobanım dedi, sahibi değilim. Bana sahibim öyle selahiyet vermedi. Koyunları satamam. Hazreti Ömer'in aklına imtihan etmek geldi. Dedi ki canım ne olacak, ver de. Bir koyun ver de, bir kuzu ver de şuradan, oğlak ver de, neyse yani. Keselim biz. Sayısını fark ederse patron, sahibin kurt yedi dersin, bilmiyorum dersin. Çoban ne dedi Hazreti Ömer'e? İntihar için söylüyor Hazreti Ömer. Bakalım ne yapacak diye. Çoban ne dedi o dağ başındaki çoban? Karşısındakinin Hazreti Ömer olduğunu bilmiyor. Emirül Müminin olduğunu bilmiyor. Halife-i Resulullah olduğunu bilmiyor. Peki dedi, patronu kandırdık ama Allah'a nasıl kandırırız dedi. Allah kanar mı? Allah her şeyi biliyor dedi. Bak dağdaki çobanı İslam nasıl yetiştirdi.
1: Allah-u Teala Hazretleri tevfikini cümlemize refik eylesin. Sevdiği, razı olduğu amelleri işlemeye muvaffak eylesin. Hülasa-i meal, işin sonunda sevdiği kul olmayı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin.
2: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: İnfitar Suresi. Sevgili dinleyiciler, kıyamet sahnelerinden haber veren bir sureden, İnfitar Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. Mekke döneminde indirilmiştir. 19 ayettir. Adını ilk ayette geçen ve yarılmak anlamına gelen infitar kelimesinden alır. Sure, kıyamet koptuğunda gerçekleşecek olan dehşetli gök ve yer olaylarını tasvir ederek başlar. Devamında aldanıp Allah'a karşı gelen insana davranışının nedenini sorar. İnfitar suresinde yaratıp nimet verenin Allah olduğu, kiramen katibin melekleri ve hesabın hak olduğu anlatılmaktadır.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Surenin son ayetlerinde hesap gününün büyüklüğü tasvir edilir. Peygamber Efendimiz'e yöneltilen soru cümleleriyle ahiret gününün dehşeti tekrar vurgulanır ve herkesin bütün gücünden soyutlandığı o günde yalnızca Allah'ın emrinin geçerli olduğu belirtilir. Hesap gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? Yine hesap gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? İşte o gün hiç kimse kimseye bir şey yapamaz. O gün emir yalnız Allah'ındır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Peygamber bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine "O peygamberdi," denilince kadın peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber, "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Ala bin Hadrami'nin Münzir bin Sabah'a gönderilişi. Gönderiliş tarihi, mevkii, sebebi. Ala bin Hadrami'nin Bahreyn'de Münzir bin Sabah'a gönderilişi, Hicretin 8. yılında Zilkade ayının sonuna, Cihrane'den sonraki günlere rastlar. Bahreyn, Hindistan'da Basra ve Umman arasında deniz sahilindeki memleketlerin hepsinin adıdır. Bol kaynakları, akarsuları bulunan geniş bir ülkedir. Her yıl Cumadel Ahire ayının başında açılıp ay sonuna kadar süren Müşakkar panayırı Hecer'de kurulurdu. Bahreyn, Fars memleketlerinden olup Arapların Abdülkays, Bekr bin Vail ve Temim kabilelerinden birçok halk Bahreyn kırlarında oturmaktaydılar. Münzir bin Sabah, Farslar tarafından Bahreyn'deki Araplar üzerine tayin edilmişti. Münzir, Hecer veya Esbez köyünden ve Abdullah bin Zeydül Esbezi oğullarındandı. Esbeziler atlara taparlardı. Bahreyn halkından kimi Mecusi, kimi Yahudi, kimisi de Hristiyandı. Peygamberimiz Aleyhisselam, Ala bin Hadrami'yi Bahreyn hükümdarı Münzir bin Sabah'ı İslamiyet'e davet etmek üzere gönderdi. Ala bin Hadrami'nin yanına Ebu Hureyre'yi de kattı. Kendilerine hayır tavsiyesinde bulundu. Ala bin Hadrami için deve, sığır, davar, meyve vesaire malların zekatları hakkında bir yazı da yazdırdı. Ala bin Hadrami bu yazıyı Müslüman olan halka okuyacak ve zekatlarını ona göre toplayacaktı. Ala bin Hadrami Bahreyn halkını İslamiyet'e davet edecek, yanaşmadıkları takdirde cizye vergi ödemelerini kendilerine teklif edecekti. Peygamberimiz Aleyhisselam Münzir bin Sabah'a ve Hecer'in Mecusi din başkanı Sibuht'a birer mektup göndererek İslamiyet'i kabule yanaşmadıkları takdirde cizye vergi ödemeye kendilerini davet etti. Peygamberimiz Aleyhisselam mektubunda şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed Resulullah'tan Münzir bin Sabah'a. Hidayete uyanlara selam olsun.

0: Bundan sonra derim ki, ben seni İslamiyet'e davet ediyorum. Müslüman ol, selamete er. Allah senin iki elinin altındaki şeyi, hükümdarlığını yine sende bırakır. Şunu da iyi bil ki, benim dinim develerin ve atların gidebilecekleri yerlere kadar uzanacak, hakim olacaktır. Ala bin Hadrami, Münzir bin Sava'nın yanına vardı ve ona, ey Münzir, şüphe yok ki sen dünya işlerinde büyük bir akla sahipsin. Onu ahiret işlerinde küçültme. Şu mecusilik, ateşe tapıcılık kötü bir dindir. Onda ne Arapların ne de ehli kitap bilginlerinin iyi göreceği bir şey yoktur. Onda evlenilmelerinden utanılanlarla, kendileriyle evlenilmemesi gerekenlerle evlenirler. Yenilmesi uygun olmayanları yerler. Kıyamet günü kendilerini yiyecek, yakacak olan ateşe dünyada tapar dururlar. Sen ne aklı kıt ne de görüşsüz bir kimsesin. Bak iyi düşün. Hiç yalan söylemeyen bir kimseyi doğrulamaman, hiç hıyanet etmeyen bir kimseye güvenmemen, verdiği sözden hiç caymayan bir kimseye itimat etmemen, inanmaman sana yakışır mı? İşte böyle olan o ümmi peygamberdir ki, vallahi aklı başında olan kimse hiçbir zaman onun emrettiği şeyin yasaklanması veya onun yasakladığı şeyin emredilmesi gerekeceğini söyleyemeyeceği gibi, onun affederken affını biraz artırması veya cezalandırırken cezasını biraz kısması gerekeceğini de söyleyemez. Akıl, fikir ve basiret sahiplerince bu böyledir dedi. Münzir bin Sabah, elimdeki önümdeki şu saltanatıma baktım. Onu ahiret dışında ve yalnız dünyaya elverişli buldum. Sizin dininize baktım, onu hem ahirete hem dünyaya elverişli buldum. Kendisinde yaşama ve öldükten sonra yaşamaya dönüş umudu bulunan bir dini kabul etmeme ne engel var dedi. Münzir bin Sabah da Mecusi din başkanı Sibut'ta Müslüman oldu. Münzir bin Sabah, İslam ibadet ve amelleriyle Müslümanlığını güzelleştirdi. Yüce Allah ondan razı olsun. Münzir bin Sabah'ın Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mektubuna cevap yazışı. Münzir bin Sabah, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mektubuna yazdığı karşılıkta, Müslüman olduğunu ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın peygamberliğini doğruladığını bildirdikten sonra şöyle dedi. Bundan sonra arz olunur ki, ya Resulallah, mektubunu Bahreyn Hecer halkına okudum. Onlardan İslamiyet'ten hoşlanıp Müslüman olmak isteyenler İslamiyet'e girdiler. Bazıları ise Müslüman olmak istemediler. Ülkemde kendi dinlerinde kalan Mecusiler ve Yahudiler de vardır. Bu hususta ne yapacağımı da bana bildir. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Sağduyunun sesi Akra.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat her gün Akra'da.

0: dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir.
1: Şeyh Şamil.
2: Akra dinliyorsunuz.
3: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş, akşam sefasından ufuklarda.

Batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ın, Laz'ın, Çerkez'in, Dabaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'nda çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teyran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'nda pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı siz güzel dinleyicilerimizin ve bizlerin üzerine olsun efendim. Selam olsun dostlara. Selam olsun gönlünde sevgi barındıranlara. Selam olsun iyi niyet sahiplerine.

Selam, sevenle sevilecek arasında bir dostluk ve muhabbet, bir kardeşlik ve uhuvvet koridoru. Kutadgu Bilig, selamı veren eman verir, selamı alan selamette olur der. Biz de Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatüh der, Sami Yusuf'la ilk eserimizle selam ederiz efendim.

0: Ankara.
1: Yeter gönül bu gaflet, ölüm vardır, ölüm var.
2: Bu çeşme nasıl çeşme, su içecek tası yok. Kırma kimsenin kalbini, yapacak ustası yok. Ne güzel söylemiş şair, değil mi? Gönül kırmak ne kolay, gönül yapmak ne kadar zor. Gelin gönüller yapalım, gönül kırmayalım. Gelin gül devrini beraber kuralım. Sevgiyle, ümitle insanlarımızı kucaklayalım. Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbiriniz başına gelen bir zarardan dolayı sakın ölümü dilemesin. Mutlaka böyle bir şey yapması gerekiyorsa şöyle dua etsin. Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölmek benim için daha iyiyse canımı al. Şimdi de grup dergah ölüm var diyerek hayatımızın en gerçeğini hatırlatıyor bizlere.

Tevhid, cennetin anahtarı. Kelime-i şehadeti söylemek, yani Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve Resulü olduğunu kalbiyle tasdik etmek, Müslüman olmak için temel şarttır. Bu imanın özüdür. Tevhid etsin dilimiz illallahu. Pak olsun hem kalbimiz illallahu. Sırlar görsün gözümüz illallahu. Aykut Kuşkaya'dan dinliyoruz efendim. Bizleri tevhide çağırıyor.

Sam Yusuf'tan Baharake eseri ile programımıza veda ediyoruz değerli dinleyenler. Yeni bir bölümümüze tekrar görüşmek üzere. Hakk'a emanet olun efendim, muhabbetle.

Allah'ım, beni güzel amel işlediği zaman sevinenlerden, kötülük yaptığı zaman da mağfiret dileyenlerden.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun yaşına göre sorumluluk vermek, çocuğun yaşına göre ona davranmak aslında hakkıdır diyorum ben. Mesela anne babanın çocuklar üzerindeki haklarını hep sayarız değil mi? Ve bunları da bazen atlayabiliyoruz. Aslında çocuğun yaşına göre davranmamız onun en ciddi hakkı. Bu hakkına saygı göstermeliyiz. Yani şunu bilmeliyiz ki, ha 1,5 yaşındaki çocuk yemeğini kendisi yiyebilir. 2 yaşındaki çocuk artık tuvaletini tutabilme yetkisine sahiptir. Ve ona tuvalet eğitimi vermem onun hakkıdır. Belli zamanda işte sütten kesmem, ek gıdaya geçmem hakkıdır. Belli zamanda arkadaşlarıyla parkta oynama. Mesela 3 yaş sosyalleşme yaşıdır. Ve çocuğu arkadaşlarıyla bir araya getirmek bizim ona karşı görevlerimizden, sorumluluklarımızdan ve çocuğun da hakkı olan bir durumdur. Çünkü arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde ancak sosyalleşebilecek, akranlarıyla. Bazen ne yapıyoruz? Biz güne gidiyoruz, çocuğu da güne götürüyoruz. İşte gittiğimiz her yere, her zaman etrafında yetişkinler var ve şunu da yapıyoruz. Ah çok uslu çocuk. Gittiği her yerde uyumlanıyor. Asla benimle işte yanımdayken problem çıkarmıyor. Değil. Çocuk çocukluğunu yaşamıyor ki. Çocuğun o andaki hali nedir? Oyun oynamaktır. Arkadaşlarıyla bir şeyleri paylaşmak, belki bazen öfkelenmek, belki bazen üzülmek, ağlamak. Yani çocuk olmayı öğrenmek, insan olmayı öğrenmek onun kendi akranlarıyla bir araya geldiğinde ancak yapabileceği hallerdir. Biz bazen bu hakkını çocukların elinden almış olabiliyoruz. Bunlara dikkat etmek lazım. Hani çocuğun işte odasını zamanında ayırmak, okula gittiklerinde o arkadaşlarıyla olan tutumlarında biraz onu özgür bırakmak ve yani kendini idare etmesi için biraz ona alan açmak. O çok çok önemli. Her zaman çünkü bazen alana izin vermiyoruz ve çok fazla ihlal ediyoruz orayı, işgal ediyoruz. Bu sefer çocukta hareket özgürlüğü olmuyor maalesef.

0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
1: Akradinle farkında ol.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Gökten de bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
2: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
3: Merhaba değerli okuyucular. Efendim Hüzün Yılını okuduk. Hazreti Peygamber ne kadar uğraşsa da Ebu Talip şehadet edemeden vefat etmişti. Ardından Hazreti Hatice Rabbine ulaşmıştı ve peygamber yine ve devamlı tebliğ peşindeydi. Medinelilerle işte böyle karşılaştı Akabe'de. 27. bölüm. Medinelilere biraz Kur'an okudular ve davet buyurdular. Allah'ın dinine giriniz. Medineliler öteden beri Yahudilerden duymaktaydılar. Peygamber gelecek, vakit yaklaşıyor. Kendi ihtiyarları da söylemişlerdi. Mekke'de Fihr evladından bir peygamber gelecek. Teklif karşısında birbirlerine baktılar ve o güne dek işittikleriyle o gün gördükleri arasında öyle bir bedahat duygusuna kapıldılar ki hemen Müslümanlığa can attılar. Allah bir ve sen onun Resulüsün. Bunlar Medineli ilkler, 6 kişi. Es'ad bin Zürare, Rafi bin Malik, Avf bin Haris, Kutbe bin Amr, Ukbe bin Amr, Cabir bin Abdullah. Bunlar Allah'ın Resulü'nün Mekke dışında mukaddes nazarlarını çeken Medine çemberi üstünde 6 kandil. Alevi sıçraya sıçraya öbür kandillere geçecek, Medine çemberini baştan başa tutuşturacak, daire muhitini nokta nokta donatacak. Medine'de başlıca 2 kabile, Hazreç ve Evs. Birbirleriyle geçinemeyen bu 2 kabileden Hazreçli ilk 6 kandil, Evs'i tutuşturacak ve bütün Medine'yi iman çemberi içinde sımsıkı kuşatacaktır. Medinelilere bir yıl sonra yine buluşalım, yine burada emri verildi. Evet ey Allah'ın Resulü, bir yıl sonra aynı yerde tekrar buluşalım dediler ve ruhları alev alev ayrıldılar. Miraç. Allah Resulü'nün yükseklikler alemine uruç etmesi, derece derece ötelerin sırlarına ermesi. Nihayet sonun son haddini de geçmesi ve hadsizlik ufkuna varması. Bütün nispet ve kıyasların içinde kaynayıp yok oldu ve ulvi bir nur ahenginden ibaret kaldığı vahdet çağlayanına girmesi. Allah'ı görmesi, Allah'la konuşması, Allah'tan emir alması. Miraç, kelam aynasında budur ve bunda Allah'a mekan ve istikamet tayini yoktur. Bilmemenin bu keyfiyeti önünde, başımıza vecd örtülerini çekelim, içimize büzülelim, yalnız Zevk idrakinden ibaret kalalım ve zaman ve mekan üstü bir duygudan, aklın arkasından gidemeyeceği bir sezişten başka her kapıyı kapayalım. Aklın bütününü temsil eden Cebrail, son hat çizgisinde Allah'ın sevgilisine ne diyecektir, göreceğiz. Üzerinde bulunduğumuz azim keyfiyet şu bu değil, sevgilisinin Allah'a urucu ve bu arada tabaka tabaka gördüğü alemlerdir. Ve bu büyük oluş ruhani ve cismani, ruh ve madde bir arada mutlaktır. İnananlardan bile bu en büyük oluşun arkasından aklını koşturanlar var. Bir gecede bir oluş mu? O da uyku halinde mi, uyanıkken mi? Yoksa iki oluş da biri uykuda, öbürü uyanıkken mi? Mescid-i Aksa'ya kadar olan uyanıkken de öteki arş-ı alaya varıncaya dek uykuda mı? Madde gözüyle mi gördü, ruh gözüyle mi? Şu nasıl oldu? Nasıl, niçin, neden? İmanın yarısı olsaydı yarım imanlı diyeceğimiz sınıfta şöyle der: Miraç sade ruhidir, cismani değil. Derin mümin ise tam bir esrar anlayışı içinde hükmünü verir. Miraç haktır ve hem ruhani hem de cismanidir. Cisim ve ruh beraber. Allah'ın kudretini ölçmeye de kimsede ve hiçbir akılda mecal yoktur. Dış şekil bir kere de sapasağlam çerçevelendikten sonra teferruat üzerinde her türlü çekişme kabadır. Çekişenler aşk ve zerafet ve ürperti cepheleri noksal olanlar. Nurdan harflerle mayalandırılacak hakikat şudur ki büyük oluş bir keredir, uyanıklık halindedir ve bir arada hem ruhanidir hem cismani. Bunu bin kere tekrarlayınız. İsra gece gitmek manasına, geceleyin gitmek. Büyük oluşun ismi bu. Kur'an onu İsra suresiyle bildiriyor. O Miraç'ta Allah'a giden. Geceleyin beni alıp gittiler. Peygamberliklerinin 10. yılında ve Rebiyül Evvel ayında Kabe'nin hatim kısmında gece vakti yanları üzerine yatmış uyudular. Bir kimse geldi. Başlarında Hazreti Ali ve Ömer bulunan en şanlı ve eminlerden yüzlerce sahabenin imzalarını taşıyıcı İsra hadisesi kat'idir, nasa bitişiktir. Evvela göğüsleri şak ediliyor ve kalpleri yıkanıyor. Bu hadise çocukluklarında başlarından geçen ve sonra tekrarlandığı rivayet edilenle beraber üçüncü. Derken kendilerini bir ak ata, burağa bindiriyorlar. Bu at fazla cüsseli değildir fakat dört nala harekete geçince ayaklarını gözün görebildiği son noktasına basmaktadır. Göğün kapısına varınca bir ses işitiyorlar. Kimsiniz? Cebrail'im. Yanındaki kim? Muhammedül Mustafa. Muhammed Resul oldu mu? Evet. Hoş geldi, Safa geldi ve gökler açılıyor. İlk kademede Adem peygambere rastlıyorlar. Cebrail, bu senin ceddin Adem, selam ver. Selamlaşıyorlar ve Adem peygamber merhaba diyor, Salih oğul ve Salih Nebi. Tabaka tabaka Yahya, İsa, Yusuf, İdris, Harun ve Musa peygamberleri görüyorlar. Yedinci gökte İbrahim peygamber, oradan Sidretül Münteha, bu nokta akıl ve kıyas aleminin son haddidir. Kendilerine kapılarında sayısız meleklerin girip çıktığı Beytül Mamur'u gösteriyorlar ve bir kase süt, bir kase şerbet, bir kase bal uzatıyorlar. Allah'ın Resulü sütü alıyor. Cebrail, sen ve ümmetin diyor, seçtiğin sütün fıtratı üzerindesiniz. İmam-ı Nevevi, süt, İslam ve doğruluk remzi orada. Günde 50 vakit namaza memur ediliyorlar. Emir aldıktan sonra Hazreti Musa'nın tabakasına rücu ettikleri zaman Musa peygamber, ümmetin buna takat getiremez. Ben senden evvel insanları tecrübe ettim. Git Allah'a yalvar, hafifletmesini iste diyor. Birkaç kere gidiş ve geliş oluyor ve nihayet namazın günde 5 vakit olarak farzlaşıyor. Yol mutlak Kur'an delaletiyle Mescid-ül Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, yani Kabe'den Kudüs'teki Beytül Mukaddes'e ve oradan namütenahi esrar alemine. Nispet ve kıyas aleminin ufkunda Sidretül Münteha isimli bir ağaç, bir acayip ağaç dikili. Bu noktada Cebrail en küçük mesafe ölçüsüyle dahi ilerisine imkan görmeyen bir haşyet edasıyla durdu. Ben buradan ileriye geçemem. Niçin? Yanarım. Ya nasıl geçilir buradan ilerisine? Aşkla. ve Allah'ın sevgilisi kendisini tek başına nur fevvaresinin içine bırakıp geçiyor ve huzuru buluyor. Meleğe verilmeyip insana verilen sonsuz sır, ilahi visal anahtarı ve gidişte ve dönüşte daha nice tecelli. Miraç'ta bütün peygamberler onun arkasında namaz kıldılar ve Allah sevgilisinin üstünlüğünü belirttiler. En üstün 4 derece. Birinci öz lakabıyla Allah'ın sevgilisi, ikinci dost lakaplı İbrahim peygamber, üçüncü konuşan lakaplı Musa peygamber, dördüncü ruh lakaplı İsa peygamber. Miraç gecesinin sabahı Allah'ın sevgilisi İsra'yı haber verdiler. Dinleyenler de ışığı milyarlarca senede gelen bir feza noktasıyla dünya arasındaki bir merdivenin helezonları üzerinde yuvarlanır gibi bir hayret. İman sahipleri hemen kabul etti. Haber dalga dalga Mekke'yi tuttu. Henüz teslimiyet sırrının en büyük dehası Hazreti Ebu Bekir'in haberi yok. Haberi akla en zıt şiveyle müşriklerden duyunca şöyle dedi. Bunları o mu söyledi? O söyledi. O söylediyse doğrudur. Hemen peygamberin huzuruna çıkan Ebu Bekir, vaktiyle kendisinin görüp de onun görmediğini bildiği Beytül Mukaddes'i Allah'ın Resulünden çizgisi çizgisine dinledi ve hayran mırıldandı. Hepsi doğru ey Allah'ın Resulü. Mekke'ye gelirken yolda bir deve kervanı gördüm. Buğday yüklü develer. İçlerinde bir erkek deve. Yükünün bir tarafında denk siyah, bir tarafında beyaz. Devenin hizasına geldiğimiz zaman deve ürküp devrildi ve şöyle oldu, böyle oldu. Mekke kapılarında bekleyenler ve kervandakiler bütün teferruat unsurlarının noktası noktasına geldi.

0: gerçekliğini bildirdiler. Lakin iman aklından başka hiçbir anlayış büyük oluşa yatmadı. İman aklı şudur: kıyamette kötülerin yüzleri üstünde yürüyeceklerini söyleyen Allah Resulü'nün kendilerine istifhamla bakanlara verdikleri cevap. Dünyada ayak üstünde yürüten Allah, kıyamette de yüzüstü yürütmeye kadirdir. Bir kaba akıl mümessili bir veliye soruyor: Allah isterse deveyi iğne deliğinden geçirebilir mi? Elbette geçirir. Nasıl geçirir? Deveyi küçülterek mi, iğneyi büyülterek mi? İsterse deveyi küçültür, dilerse iğneyi büyültür. Yahut ne onu yapar ne öbürünü, yine de geçirir. İmanın tam olduğu yerde ispat yoktur. Peygamberliklerinin 8. yılında inşikak-ı kamer, kamerin ikiye bölünmesi. Mehtaplı bir gecede ay ve sema ona tutkun, bu mucize olmuştu. Evvela her şey mucize, her şey Allah'ın mucizesi. Yekün halinde varlık ve tek tek her şey mucize. Göz mucize, kulak mucize, akıl mucize, ruh mucize. İki parmak ucu arasında bir çiçeğin ipek nescini lif lif tadan duygu nedir? Ne sayalım? İnsanın içine ve dışına doğru her şey mucize. Hacim mucize, şekil mucize, renk mucize. Sonradan bütün bunlar basit ve tabii sayılıp da meccani bedahet hissi içine girildi mi, artık bunlardan ötesinde olmaz sanılan şeyler ayrıca mucize. İnsan ne aptaldır. Mucize içindeyken mucize bekler. Ondan da bütün hadiselerin basite irca edildiği zemin üzerinde bile her haliyle mucize olan Allah'ın sevgilisinden de mehtaplı bir gecede mucize istediler. Her noktasına hayran olunacak bu alemin meccani bedaati içinde rahat rahat gezinenler ve bütün bu olurların olmazlarını görmeyenler ondan ayrıca olmazı istediler ve Allah verdi. Zira mucize Allah'ın peygamberleri elinde gösterdiği işte o ayrıca olmazlardır. Ay o parmağını çevirince ikiye bölündü ve Hira Dağı'nın iki yanında iki parça halinde görüldü. Mehtaplı gece, ayın 14'ü. Ayın hayran hayran daldığı güzeller güzeli o. Aya çevrilen mukaddes parmak ve kamer iki parça. Etrafında şaşkına dönmüş mucize isteklisi karaltılar. İşte mucize, ikiye bölünen ayla beraber o. Fakat anlamayana ne fayda?
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

yücesin. Kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana uğratırsın. Ey Yaradan'ım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım, kimden medet beklerim, bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli yakarışımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Gönlündeki aşk ateşini yandır, beni muhabbetine kandır. Senin büyüklüğün önünde oyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım. Beni affına bul, azabından esirge.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmek ne boştur. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına ulaşmak isterim. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Eğer senin affın sadece iyilere olacaksa kötüleri kim bağışlayacak? Belki iyilerden değilim ama en kötülerden de değilim. Günahım büyük ama affın ondan daha büyük. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen beni öyle yarattın ki senden başkasına dönemem. Umudum sensin ama endişem de şudur. Ya beni kapımdan kovarsan nereye giderim? Herkes uykudayken senin şu kulun ellerini açmış sana yalvarıyor. Bu kulu mahcup etme. Ey Muhammed Mustafa'yı gönderen Rabbim, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak dirilt. Peygamberinden şefaat umarım. Beni mahrum etme ya Rab. Beni mahrum etme ya Rab.

sadakayla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölen kişiyi mezara kadar 3 şey takip eder. İkisi geri döner, biri onunla beraber kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli ise onunla beraber kalır. Veren el, alan elden hayırlıdır. Yardım etmeye, geçimini üstlendiğin kimselerden başla. Sadakanın hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Kim insanlardan bir şey istemezse, Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olursa, Allah onu zengin kılar. Kibirsiz ve israf etmeden yiyiniz, içiniz, giyiniz ve sadaka veriniz.

0: Sözlükte men etmek, engellemek, alıkoymak, bağlamak gibi anlamlara gelen akıl, el-akl kelimesi soyut bir kavramdır. Kur'an'da bilgi kaynaklarından biri olarak zikredilen akıl, ilim, idrak, engellemek, bağlamak, korumak, sığınak, kalp gibi anlamlara gelmektedir. Çoğulu ise ukuldür. Kur'an'da akıl kelimesi 49 yerde fiil şeklinde geçmektedir. Bu ayetlerde genellikle akletmenin yani aklı kullanarak doğru düşünmenin önemi üzerine durulmuştur. Kur'an terminolojisinde akıl, bilgi edinmeye yarayan bir güç ve bu güçle elde edilen bilgi şeklinde tarif edilmiştir. Kur'an'da akılla aynı anlama gelmese bile ona yakın bir mana ifade eden kalp, fuat gibi bazı kelimelerin kullanıldığı dikkat çekmektedir. Sezme, anlama ve bir şeyin mahiyetini kavrama gücü anlamına gelen bu kelimeler daha çok insanın deruni, vicdani alemine ve gönül dünyasına hitap etmek maksadıyla kullanılmıştır. Şimdi bu terimleri ayrıntılı olarak inceleyelim.
1: Kur'an'da yer alan akıl terimleri 1. Lüb, Ulul Elbab.
0: Her şeyin özü, en hayırlısı, bizzat kendisi, hakikati, cevheri anlamına geldiği gibi hayal ve evham karşılıklarından her türlü manevi pislik, şüphe ve kirden arındırılmış mukaddes nurla nurlandırılmış akıl manasına da gelmektedir. Kur'an'daki şekliyle Ulul Elbab'sa aklını her türlü kir, şüphe ve İslami olmayan düşünce ve davranışlardan arındırmış saf ve temiz akıl sahipleri anlamını taşımaktadır. Ancak akıl sahipleri Ulul Elbab ibret alırlar. Bakara 269, Ra'd 19. Ulul Elbab denilince aynı anda hem kalp hem de akıl kastedilmektedir. Bu soyut akıldan çok aklı selim ve kalbi selim sahibi kimseler şeklinde ifade edilmektedir.
1: İki, Fuat.
0: Kur'an'da 16 kez kullanılan ve hepsi de isim olan Fuat lafzı Arapça bir isimdir. Lügat manası olarak yanıp tutuşmak ve pişmektir. Bu isim kalbin, sevgi ve acı gibi duygular sebebiyle yanıp tutuşması ve böylece pişip olgunlaşmasından dolayı verilmiştir. Aklın sadece ölçüp biçen bir yanı yoktur. Onun bir de değerlendiren, bütünü kavrayan ve böylece insanı nazari ve ameli yetkinliğe ulaştıran yanı vardır. Kur'an'da yer alan Fuat, kalp kavramı aklın bu yanına da işaret eder.
1: Sadır.
0: Kelime olarak başkan, kumandan, bir şeyin baş tarafı, en üst kısmı, bir bölümü, kişinin yöneldiği taraf ve boyundan karın boşluğuna kadar olan vücudun ön kısmı anlamına gelen sadır, aynı zamanda şehvet, öfke ve heva gibi manalar da ihtiva etmekle birlikte esas olarak akıl ve ilim anlamında kullanılmaktadır. Mecazi anlamda Kur'an'ın kalp yerine maddi kalbin yeri olan sadr kelimesini kullandığı görülmektedir. Kur'an'da sadr kelimesinin geçtiği ayet sayısı 44'tür. Genelde kalp manasında kullanılan bu kelime yer yer arzu ve ihtiyaç mahalli, kalplerin bulunduğu mekan, bilgilerin konulduğu yer, kin, kibir, korku ve vesveselerin yer ettiği mahal anlamlarında da kullanılmış ve böylelikle aklın mekanı olduğu vurgulanmıştır.

0: 4. Kalp.
1: Kalp kelimesi sözlükte bir şeyi bulunduğu halde bir başka hale çevirmek, insanın yol ve elbisesini değiştirmesi gibi anlamlara gelirken, aynı kelime çeşitli etkiler sebebiyle sürekli bir değişim içinde oluşu ve insanın maddi ve manevi özünü oluşturmasından dolayı kalbe at olmuştur. Kur'an kalbi sadece akıl anlamıyla sınırlandırmamış, onu imana zemin oluşturan bir zenginlik üzerinde değerlendirmiştir. Farklı kalıplar şeklinde Kur'an'da 132 yerde zikredilen kalp, insanın gerçek benliği, ölüm ve ötesini kavrayan bir fark ediş ve sezme kudreti olarak ele alınmıştır.
0: 5. Fıkıh.
1: Sözlükte yarmak ve açmak anlamına da gelen fıkıh kelimesi, bir şeyi iyice bilmek ve anlamak, derinlemesine ve fetanetle şuurlu bir şekilde kavramak, bir şeyin künhüne vakıf olmak manalarında da kullanılmaktadır. Fıkıh, delile dayalı ve delillerden hareketle yeni bilgiler, hükümler elde etmeye yönelik bir faaliyettir.
0: 6. Hikmet.
1: Kur'an-ı Kerim'de ilmi ifade etmek için çokça kullanılan kavramlardan biri de hikmettir. Bu bazen hüküm şeklinde, bazen de hikmet şeklinde geçmektedir. Hikmet, derin ve yararlı bilgidir. Bu bilgi ancak düşüncenin ürünü olacağından Yüce Allah Celle Celaluhu, ancak sağduyu sahipleri düşünüp ibret alır. Kur'an'ın kastettiği hikmet bir yığın işe yaramaz felsefi nazariye değildir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yararlı bilgi isteyin, yararsız bilgiden Allah'a sığının buyurarak, insanların kafasını gereksiz ve faydasız şekilde uğraştıran bu tür nazariyelerden kaçınmayı tavsiye etmiştir.

0: 7 Nüha.
1: Bir şeyin sonu, zihin, zeka, bir şeyin en üst seviyesi ve çakılan kazığın başı gibi anlamlara gelen Nüha, insanı çirkin olan şeylerden uzaklaştıran akıl anlamında da kullanılmaktadır. Akılda olduğu gibi Nüha'da da temel anlam engellemek ve sakındırmaktır. Kötü şeylerden alıkoyduğu için akla da Nüha denilmiştir. Aynı zamanda Nüha, duyularla algılananı aşıp duyular ötesine ulaşan akla denilmektedir. Nüha, Kur'an'da her ikisi de Taha suresinde olmak üzere sadece iki kere geçer.
0: Sekiz, Hicr.
1: Akıl yerinde hicr kelimesi, men etmek, engellemek, koruma altına almak, örtmek, yasaklamak, haram kılmak ve alıkoymak anlamındadır. Kur'an'daki bir sureye de ad olan bu kelime, zihicr olarak kullanıldığında tam akıl sahibi anlamına gelmektedir. Kur'an'da yasaklanan veya akrabalık kurularak yahut da etrafı taşla çevrilerek koruma altına alınan şeye de hicr denilmektedir.

0: 9. Hilm.
1: Kelime olarak aslen teenni ve akıl demek olan hilm, aynı zamanda metanet, güç, fiziki bütünlük ve sağlık, sükunet, bağışlama ve yumuşak huyluluk, ahlak ve karakter sağlamlığı, ihtiyat ve ılımlılık gibi manalara da gelmektedir. Bazı lügatçılar hilm için aslında aklın anlamını ihtiva etmediği halde aklın sebeplerinden olduğu için bu anlamda kullanıldığını ileri sürmüşlerdir. Kısacası hilm, üstün bir akıl gücünün işaretidir. Hilm kelimesinin akılla irtibatlandırılmasının sebeplerinden birisi de gazap kuvvetini aklıyla kontrol altına almada etkin rol almasıdır.
0: Basar.
1: Basar, canlılarda görme işlemini gerçekleştiren göz anlamında kullanılmaktadır. Bütün göklerin ve yerin gaybını bilmek de Allah'a mahsustur. Kıyametin oluş işi ise başka değil, ancak göz açıp kapama yahut daha da kısa bir anda olup biter. Şüphe yok ki Allah her şeye kadirdir. İşte orada müminler çetin bir imtihana tabi tutulmuş, şiddetle sirkelenmiş ve kuvvetli bir şekilde sarsılmışlardır. Ahzab 11 ayetlerinde bu anlamda kullanılmıştır.
0: 11. Rüşt.
1: Hayra isabet etmek, ısrarla hak yolda istikamet üzere olmak ve hidayet anlamlarına gelmektedir. Çoğu kez akıl yoluyla istikameti bulma anlamında kullanılsa da dini meselelerde İstikamet üzere bulunmak manasında daha çok kullanılmaktadır.
0: Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964, 1974 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.

0: Yahudi ve müşrikleri insanların en azgını bulacaksın. Müminlere sevgi bakımından en yakın olarak da biz Hristiyanlarız diyenleri bulacaksın. Çünkü onların içinde keşişler, yol gösterici bilginler ve rahipler vardır. Onlar hak ve gerçeği kabul etmekte büyüklük taslamazlar. Resul'e indirilen Kur'an'ı Hristiyanların anlayışlıları dinledikleri zaman gerçeği anladıklarından dolayı onların gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Derler ki, ey Rabbimiz, inandık, bizi de Hakk'a şahit olanlarla beraber yaz. Bize ne oluyor ki Rabbimizin bizi iyiler topluluğuyla beraber cennete koymasını arzu edip dururken Allah'a ve bize gelen gerçeğe, Kur'an'a ve peygambere inanmayalım. İşte böyle demelerine mukabil Allah da onları içinde ebedi kalacakları alt tarafından ırmaklar akan cennetlerle ödüllendirdi. Bu güzel hareket edenlerin mükafatıdır. Küfre sapanlar ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar da cehennemlik kimselerdir. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı temiz yiyecek ve giyecek şeyleri kendinize yasak ederek ve helal kazancınızı meşru olmayacak şekilde harcayarak haramlaştırmayın ve sınırı da aşmayın. Çünkü Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size temiz ve helal olarak verdiği rızıklardan yiyin. Kendisine iman ettiğiniz Allah'tan korkun. Helallerden kendinizi men etmeyin, yasak olanlardan da sakının. Allah sizi kasıtsız ve rastgele yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat kasıtlı yaptığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutar. Bu tür yemini bozmanın kefareti, ailenize yedirdiğinizin ortalamasından 10 yoksulu yedirip doyurmak yahut giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Bunlara imkan bulamayan kimse 3 gün peş peşe oruç tutsun. İşte bilerek yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizi bozmanın kefareti budur. Yeminlerinize sadık kalın. Allah şükredesiniz diye ayetlerini size böylece açıklıyor. Ey iman edenler! Şarap, içki, kumar, tazim edilen dikili taşlar, şans, fal okları ve zarları, şeytan ve kötü insana ait murdar, pis işlerdir. Artık bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumarla sadece aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan tamamen vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin, Resul'e de itaat edin, ona karşı gelmekten sakının. Eğer itaatten yüz çevirirseniz kendinize yazık etmiş olursunuz. Bilin ki Resulümüzün üzerine düşen açıkça tebliğden başka bir şey değildir. İman edip salih amellerde bulunanlara, takvalı oldukları, Allah'ın emrine uygun yaşadıkları, günahlardan sakındıkları ve hakkıyla iman edip salih amellere devam ettikleri, yine takvalı olup kesin inandıkları, nihayet takva ile beraber güzel ve hayırlı harekette bulundukları sürece, haram olunmadan önce yiyip içtikleri haram şeylerden dolayı bir günah yoktur. Allah iyilikte ve güzel harekette bulunanları sever. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Maide suresi 67 ila 93. ayetlerini dinledi.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Allah kuvvetlilerin başaramadığını bir zayıfa başartmaya kadirdir.
1: Şeyh Şami.
2: Akra dinliyorsunuz.
3: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim çatık kırkaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Babaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde sazım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'nda çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'nda pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefensizim. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Allah'ım, zillete ve sapıklığa düşmekten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan, cahillikten ve hakkımızda cehalete düşülmesinden sana sığınırız.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Nasıl aslında kıyafet alırken, yemekle ilgili bir şeye bakarken, içinde ne var, hangi yağı kullanmış, son kullanma tarihi nedir, bunları kontrol ediyorsak, gözümüzden, gönlümüzden ve kulağımızdan gireni de aynı şekilde kontrol mekanizmasından geçirdiğimizde daha sağlıklı bir şekilde kullanmış olacağız. Amacına uygun kullanmış olacağız. Amacına uygun kullanıldığında çok daha işlevsel olduğunu biliyoruz ve farkındayız. Amaçlı kullanım dediğimiz bir kullanımdan bahsediyoruz. Amaçlı kullanımdan da kastım şu. Yani ben hangi amaçla ve niçin bunu tüketiyorum? Ben ailelere de, çocuk ve gençlere de şunu söylerim hep. Sen bir markete gittiğinde, bir malzemeyi aldığında, onun son kullanma tarihine bakıyorsun. Kim tarafından üretilmiş bakıyorsun. Arkasındaki bilgileri okuyorsun. En azından eline alıp bir ilk aldığın bir üründe bunu kontrol ediyorsun. O zaman sosyal medyada ya da internet ortamında maruz kaldığın bir şeyi neden kontrol etmiyorsun? Yani burada aslında ha beslenme ha bu. Çünkü biri görsel beslenme, İşitsel beslenme, biri midemizi doyuran şey. Biri gönlümüzü, gözümüzü, kulağımızı doyuruyor, biri midemizi doyuruyor. Ama ben birini bir konuda çok kontrol sahibi ve dikkatli olurken bir konuda neden o kadar dikkatli değilim? Yani o yüzden aslında çocuk ve gençlere de, ailelere de bu bağlamda anlattığınızda çok daha anlaşılır. Yani ben yemeği de atamam satamam bir şekilde tüketmem gerekiyor hayatta kalabilmem için. O bir ihtiyaç. Şu anın aslında zamanın ihtiyacı da bu teknolojik alet. Halihazırda bununla beraber bir yaşam sürmem gerekiyor. Ama bunu nasıl kullanmam lazım? Bu konuda birazcık daha okur yazar olmaya ihtiyacımız var. Ki aslında yemekte de, yediğimizde de ne kadar yiyoruz, beslenme problemlerimiz nedir, buna bakmakla gerektiği gibi burada da aslında teknolojik alet kullanımlarında, internet kullanımında da buna da bakmak gerekiyor. Modellemek çok önemli. Ben burada şunu söylüyorum. Evde bir kişi diyet yaptığında bu diyeti sürdürmesi daha zordur. Çünkü mutfağa girene, masaya geçene vesaire orada iradesini daha da kontrol etmesi gerekir. Daha da aslında kontrollü ve kendini denetliyor olması gerekir. Ama evdeki tüm ahali bununla ilgili bir diyete girerse, o dolap değişirse bunun için daha kolaylık sağlanır. Teknoloji kullanımında da aslında evdeki tek kişi değil. Hep beraber ne yapıyoruz? Hep beraber nasıl kullanıyoruz? Hep beraber nasıl hayatımızda bu? Komple aslında evdeki sistemi bu anlamda değiştirmek çocuğun da ya da gencin de kullanım sistemini değiştirecektir. Burada çocuğun ya da gencin ihtiyaçlarını da gözeterek, burada farkında olarak gitmek aileye önereceğim konu olur.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik.

0: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Çekut'tan okula başlayan çocuklara doğa dostu hediye. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, çocuklara anlamlı bir eğitim yılı hediyesi sunmak amacıyla Okula Dönüşün Meyvesi Hangisi kampanyasını başlattı. Bu kapsamda öğrenciler adına zeytin veya antep fıstığı fidanı bağışlanabilecek. Ağacını seç, bağışını yap sloganıyla yürütülen kampanyaya velilerin yanı sıra doğaya katkı sağlamak isteyenler de destek verebiliyor. Bağışlanan fidanlar için öğrencilerin adına kişiye özel dijital fidan sertifikası hazırlanıyor. Çekut kampanyayla çocukların doğayla bağ kurmasını ve çevre bilincinin küçük yaşlarda gelişmesini hedefliyor. Çocukların yeni eğitim dönemine doğaya yapılan bir katkıyla başlamasını amaçlayan kampanyaya dikiliağacımvar.com internet adresindeki dijital bağış platformundan destek olunabiliyor. Sağlık uyarıları gençlerin sosyal medya süresini azaltabilir. Sosyal medyanın muhtemel zararlarına ilişkin sağlık uyarılarının gençlerin kullanım süresini azaltmaya yardımcı olabileceği belirtildi. Yayınlanan bir araştırmada 13 ila 29 yaş aralığında 1000'den fazla genç sosyal medya kullanımı sırasında depresyon, kaygı, uyku bozukluğu ve olumsuz beden algısı gibi risklere dikkat çeken 14 farklı uyarı mesajıyla karşılaştı. Uyarıların gençlerin sosyal medyanın ruh sağlığı üzerindeki riskleri ilişkin farkındalığı arttırdığı ve kullanım isteğini azaltabildiği görüldü. En etkili mesajların ise depresyon ve kaygı gibi ruh sağlığı sorunlarına dikkat çeken uyarılar olduğu belirlendi. Araştırmacılar bu tür bildirim ve mesajların gençlerin sosyal medya kullanımını daha sağlıklı biçimde yönetmesine yardımcı olabilecek araçlardan biri olabileceğini ifade ediyor. Tüketim çağında sade yaşamın önemi. Günümüzde artan tüketim alışkanlıkları ailelerin yaşam biçimini de değiştiriyor. Daha fazla eşya ve seçenek arasında uzmanlar, daha çok şeye sahip olmanın her zaman daha huzurlu bir hayat anlamına gelmediğine dikkat çekiyor. Türk İslam kültüründe köklü bir yere sahip olan sade yaşam anlayışı, imkanlardan uzak durmak değil, sahip olunanlarla dengeli bir ilişki kurmak anlamına geliyor. Kanaat, ölçülü olmak, paylaşmak ve israftan kaçınmak bu anlayışın temelini oluşturuyor. Kur'an-ı Kerim'de de tüketimle ölçülü olmaya vurgu yapılıyor. Furkan suresinin 67. ayeti kerimede dengeli harcama tavsiye edilirken, Araf suresinin 31. ayeti kerimesinde israftan kaçınılması öğütleniyor. Uzmanlar özellikle çocuklarda fazla eşya, seçenek ve uyarının zihinsel yorgunluğa yol açabileceğini belirtiyor. Sürekli artan seçeneklerin ise karar yorgunluğu ve memnuniyetsizliği beraberinde getirebileceğine dikkat çekiliyor. Ailelerin sade yaşam kültürü oluşturabilmesi için ihtiyaç ve istek ayrımı yapması, kullanılmayan eşyaları paylaşması, israftan kaçınması ve dijital tüketimi sınırlandırması öneriliyor. Bu kapsamda Akramedya sosyal medya hesaplarında bugün hayatımız ki fazlalıklardan kurtulalım başlıklı bir video paylaşımı yapıldı. Videoda bir gün lazım olur düşüncesiyle saklanan eşyalardan kullanılmayan kitap ve kıyafetlere, telefonda yıllardır duran fotoğraflardan gereksiz alışverişlere kadar hayatımızı dolduran fazlalıklara dikkat çekildi. Sadeleşmenin her şeyden kurtulmak olmadığı vurgulanan paylaşımda ihtiyaç duyulmayanları ayırarak değer verilen şeylere daha fazla yer açılması ve alışveriş öncesinde gerçekten ihtiyaç olup olmadığının sorgulanması çağrısında bulunuldu. Sade yaşam, daha azına sahip olmak değil, hayatta gerçekten değerli olanlara daha fazla yer açmak anlamına geliyor. Doğada vakit geçirmek sağlığa iyi geliyor. Doğada vakit geçirmenin stres ve kaygıyı azaltmanın yanı sıra hafıza ve dikkat üzerinde de olumlu etkileri olduğu vurgulandı. Araştırmalar, doğal ortamlarda bulunmanın kan basıncını düşürmeye ve genel iyilik halini desteklemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Yapılan bir çalışmada 50 dakika boyunca doğada yürüyüş yapan kişilerin hafızalarında şehirde yürüyenlere göre daha fazla iyileşme görüldü. 1980'lerde yapılan başka bir araştırma ise penceresinden ağaçları gören ameliyat hastalarının duvar manzarası görenlere kıyasla ortalama bir gün daha erken taburcu edildiği belirlendi. Duanın stres seviyesini azaltarak zihinsel yorgunluğun giderilmesine ve dikkatin yeniden toparlanmasına yardımcı olabileceğine dikkat çekildi. Minikler için okul yolu başladı. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa başlayan öğrenciler için okula uyum haftası bugün itibariyle başladı. 11 Eylül'e kadar sürecek programla öğrencilerin yeni okul öğretmen ve arkadaşlarına daha kolay alışmaları hedefleniyor. Bu kapsamda okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5 gün, 5. sınıf öğrencileri içinse 3 günlük özel program uygulanacak. Oyun ve etkinlik temelli çalışmalarla çocukların okul ortamını tanımaları, kendilerini güvende hissetmeleri ve okula aidiyet geliştirmeleri amaçlanıyor. Çocuklarda kaygı performansı nasıl etkiliyor? Sınavlar, yeni başlangıçlar ve önemli kararlar. Bu dönemlerde yaşanan kaygının doğal bir duygu olduğu aşikar. Ancak uzmanlara göre çocuklarda kaygının çok az ya da fazla olması performansı etkileyebilir. Psikologların ortaya koyduğu yaklaşımlara göre en yüksek performans orta düzeyde kaygı seviyesinde görülüyor. Çok düşük kaygı motivasyon eksikliğine, aşırı kaygı ise konsantrasyon kaybına yol açabiliyor. Çocuk ve ergen psikoloğu Pınar Atatanır, kaygının çocukların gelişimi ve sorumluluk alması için gerekli bir duygu olduğunu ancak fazlasının da azının da performansı etkileyebileceğini belirtiyor. Ailelerin çocukları her türlü stresten uzak tutmaya çalışmasının da doğru olmadığı vurgulanıyor. Çocukların yaşlarına uygun sorunlarla karşılaşmasına ve kendi çözümlerini üretmesine fırsat verilmemesi, ilerleyen dönemlerde özgüven ve sorumluluk sorunlarına yol açabiliyor. Anne babaların çocuklardaki kaygıyı sağlıklı düzeyde tutabilmesi için öncelikle kendi kaygılarını fark etmeleri gerekiyor. Aile içindeki tutum ve yaklaşımlar çocukların duygusal gelişiminde önemli rol oynuyor. Avustralya'da sosyal medya algoritmalarına yeni düzenleme. Avustralya'da sosyal medya kullanıcılarına içerik akışlarını belirleyen algoritmaları kapatma seçeneği getirilmesi planlanıyor. Bu hafta parlamentoya sunulması beklenen kanun teklifiyle kullanıcıların sosyal medya platformlarında algoritmik içerik akışını kullanıp kullanmamayı tercih edebilmesi öngörülüyor. Düzenlemenin sansürle ilgili olmadığını, kullanıcıların çevrim içi ortamda karşılarına çıkan içerikler üzerinde daha fazla söz sahibi olmasını amaçladığı belirtildi. Algoritmaları kapatma seçeneği sunmayan şirketlerin ise ciddi cezalarla karşılaşabileceği de aktarıldı. Teklifin ayrıca platformlara yeme bozukluklarını teşvik eden içerikler gibi zararlı paylaşımları engelleme sorumluluğu getirmesi de bekleniyor. Endonezya'da uçuşlara volkan engeli. Endonezya'daki Sunda Boğazı'nda bulunan Anak Krakatau Yanardağı dün sabaha karşı patladı. Yanardağ'dan yükselen volkanik kül ülkenin batı kesimlerine yayıldı. Kül bulutunun ulaşımda aksamalara neden olması üzerine başkent Jakarta'daki bazı uçuşlar durduruldu. Gün boyunca süren kısıtlamalardan yaklaşık 500 uçuş ve 150 bin yolcunun etkilendiği belirtildi. Endonezya, Hint ve Pasifik okyanusları arasında 17 binden fazla adadan oluşan ve yoğun volkanik faaliyetlerin görüldüğü bir ülke olarak biliniyor.
1: Hava durumu.

0: Sevgili Akre dinleyenleri, şimdi gelin meteorolojinin bugüne dair değerlendirmelerine göz atalım. Yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel sağanak yağışlar var. Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Bu sebeple sel ve su baskınlarına dikkat. Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Kuvvetli rüzgar uyarısı da var. Marmara'nın güneyi ve batısı, kıyı Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da saatte 40 ile 60 kilometreye varabilir. Bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: İstanbul 28, Bursa ve Çanakkale 30, Denizli 34, İzmir ve Muğla 35, Hatay 34, Antalya 40, Ankara, Eskişehir ve Nevşehir 27, Bolu 25, Düzce 26, Rize 23, Trabzon 24, Erzurum 21, Malatya 30, Diyarbakır 35, Mardin 34 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 42, Medine 45, Taşkent 38, Saraybosna 33, Üsküp 32 ve Melbourne 17 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Dilovası Kavşağı kesiminde İstanbul istikameti otoyol trafiği kapalı, ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Afyonkarahisar, Konya, Gaziantep, Kilis, İnebolu, Küre, Kastamonu, Balıkesir, Dursunbey güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde de çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 48.43, 1 avro 56.34 Türk lirası, altının gramı ise 6.865 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akre'den hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur programımızda tüketim kültürü üzerine konuşulacak. 16.30'da Ömür Boyu Sağlık programında yaşlılarda ağız ve diş bakımı üzerine konuşulacak. 17.40'da Esmaül Hüsna, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Sükunetin Sesi, 23'te İslam'da estetik kavramının anlatılacağı Hüsnü Kelam programlarını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya,

0: O Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekette can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: اِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: Hani sizden iki taife savaş başlamadan zaaf gösterip yılgınlığa meyletmişti. Oysa Allah onları koruyup gözetecekti. Böyle durumlarda müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar. Nitekim siz güçsüzken Bedir'de Allah size yardım etmişti. Artık Allah'tan korkun ki şükretmiş olasınız.
0: اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: Allah size yardım ederse hiç kimse size galip gelemez. Sizi yüzüstü bırakırsa da ondan başka kim size yardım edebilir ki? Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Müminler öyle kimselerdir ki, Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artar ve sadece Rablerine güvenip dayanırlar.
0: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
1: Göklerin ve yerin gaybı ancak Allah'a aittir. Her iş sadece O'na dönüp dayanır. Öyleyse Habibim, sen O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yaptıklarından habersiz değildir.
0: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Onlar ki zorluklara hep sabrederler, Rablerine de daima güvenip dayanırlar.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ
1: Çok güçlü, aziz ve çok merhametli, rahim olan Allah'a güvenip dayan.
0: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينَ
1: O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hak üzeresin.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا
1: Allah'a güvenip dayan. Vekil olarak Allah yeter.
0: اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: O Allah ki kendisinden başka ilah yoktur. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

0: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
1: De ki, Rahman O'dur. Biz O'na iman ettik ve sadece O'na güvenip dayandık. Ey inkarcılar! Artık kimin apaçık sapkınlık içinde olduğunu yakında bileceksiniz. De ki, ne dersiniz? Suyunuz çekilip kurusa, yerden kaynayan bir suyu size kim getirecek?
0: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
1: Bütün namazları, özellikle de orta namazı kılmaya titizlikle devam edin. Huşu duyarak Allah için namaz kılın.
0: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون.
1: Ahirete iman edenler Kur'an'a da iman ederler. Üstelik onlar namazlarını sürekli ve özenli kılarlar.
0: وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
1: Müminler Allah'ın belirlediği sınırları koruyup gözetenlerdir. Habibim, böylesi müminleri cennetle müjdele.
0: اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ
1: Şüphesiz Rabbim her şeyi görüp gözetendir.
0: وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
1: Biz korumamız için bize emanet ettiğin şeyi çok iyi koruruz.
0: فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
1: Allah en iyi koruyandır. O merhametlilerin en merhametlisidir.
0: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
1: Şüphesiz zikri yani Kur'an'ı biz indirdik ve onu elbette biz koruyacağız. لَهُ

0: مرد له وما لهم من دونه من وال.
1: Allah'ın emriyle insanı önünden ve arkasından takip edip denetleyen melekler vardır. Bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir topluluğa kötülük dilediğinde buna hiç kimse engel olamaz. O topluluk için Allah'tan başka bir koruyup kollayıcı yoktur.
0: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ
1: Göğü de korunaklı bir tavan yaptık. İnkarcılarsa göğün alametlerinden ibret almayıp yüz çeviriyorlar.
0: وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ
1: Rabbin her şeyi koruyup kollayandır.
0: وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ
1: Her isyankar şeytandan göğü korusun diye onu yıldızlarla donattık.
0: وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
1: Dünya semasını kandillerle süsledik ve onu iyice koruduk. İşte bu çok güçlü olanın, aziz, her şeyi bilenin alim takdiridir.

0: Hafiz.
1: Her nefsin üzerinde mutlaka bir gözetleyici vardır.
0: قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: Onlara de ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır.

0: ise müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
1: وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوْ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
0: Allah sana bir sıkıntı verirse ondan başkası bu sıkıntıyı gideremez. Sana bir hayır dilerse onun lütfunu hiç kimse geri çeviremez. O lütfunu kullarından dilediğine verir. Çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim odur.
1: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّب۪ينَ
0: Yeryüzündeki her canlının rızkı ancak Allah'a aittir. Allah, onların yerleşeceği yeri de, emanet edileceği yeri de bilir. Hepsi apaçık bir kitapta kayıtlıdır.
1: İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbik.

0: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayandım. Her bir canlının perçeminden tutan ancak O'dur. Şüphesiz benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir.
1: وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
0: Hayvanlardan nicesi rızkını yanında taşımaz. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. Her şeyi işiten Semi'a, her şeyi bilen Alim O'dur.
1: مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: Allah, insanlara bir rahmet kapısı açarsa, hiç kimse o rahmete engel olamaz. Bir şeye engel olursa da, ondan başka hiç kimse onu serbest bırakamaz. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
1: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ قُلْ

0: أرادني برحمة أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
1: Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan kesinlikle Allah derler. Habibim de ki, Allah'tan başka kulluk ettiğiniz şeyler hakkında ne dersiniz? Eğer Allah bana bir sıkıntı dilerse, onlar onun verdiği sıkıntıyı giderebilecek mi? Yahut o bana bir rahmet dilerse, onlar onun verdiği rahmeti engelleyebilecek mi? De ki, Allah bana yeter. Güvenip dayananlar sadece ona güvenip dayanırlar.

Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden herhangi biri bir gecede Kur'an'ın 1/3'ünü okuyabilir mi? Bu sahabelere güç geldi ve şöyle dediler: ya Resulallah, bizim hangimiz buna güç yetirebilir? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem,

şöyle buyurdu. İhlas suresi Kur'an'ın üçte birisidir. Yatağına girdiğin zaman Ayetül Kürsi'yi başından sonuna kadar oku. Senin yanında Allah tarafından sürekli bir koruyucu bulunur ve sabaha kadar şeytan sana asla yaklaşamaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her yatağa girişinde İhlas, Felak, Nas surelerini üçer defa okur ve her defasında avucuna üfürerek bedenine sürerdi. Ayrıca hasta olduğunda da Felak, Nas surelerini okuyup üzerine üflerdi. Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör.

0: Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Jim Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
0: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik.

0: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Sağlık uyarıları gençlerin sosyal medya süresini azaltabilir. Sosyal medyanın muhtemel zararlarına ilişkin sağlık uyarılarının gençlerin kullanım süresini azaltmaya yardımcı olabileceği belirtildi. Yayınlanan bir araştırmada 13 ila 29 yaş aralığında 1000'den fazla genç sosyal medya kullanımı sırasında depresyon, kaygı, uyku bozukluğu ve olumsuz beden algısı gibi risklere dikkat çeken 14 farklı uyarı mesajıyla karşılaştı. Uyarıların gençlerin sosyal medyanın ruh sağlığı üzerindeki riskleri ilişkin farkındalığı arttırdığı ve kullanım isteğini azaltabildiği görüldü. En etkili mesajlarınsa depresyon ve kaygı gibi ruh sağlığı sorunlarına dikkat çeken uyarılar olduğu belirlendi. Araştırmacılar bu tür bildirim ve mesajların gençlerin sosyal medya kullanımını daha sağlıklı biçimde yönetmesine yardımcı olabilecek araçlardan biri olabileceğini ifade ediyor. Minikler için okul yolu başladı. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa başlayan öğrenciler için okula uyum haftası bugün itibariyle başladı. 11 Eylül'e kadar sürecek programla öğrencilerin yeni okul, öğretmen ve arkadaşlarına daha kolay alışmaları hedefleniyor. Bu kapsamda okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5 gün, 5. sınıf öğrencileri içinse 3 günlük özel program uygulanacak. Oyun ve etkinlik temelli çalışmalarla çocukların okul ortamını tanımaları, kendilerini güvende hissetmeleri ve okula aidiyet geliştirmeleri amaçlanıyor. Avustralya'da sosyal medya algoritmalarına yeni düzenleme. Avustralya'da sosyal medya kullanıcılarına içerik akışlarını belirleyen algoritmaları kapatma seçeneği getirilmesi planlanıyor. Bu hafta parlamentoya sunulması beklenen kanun teklifiyle kullanıcıların sosyal medya platformlarında algoritmik içerik akışını kullanıp kullanmamayı tercih edebilmesi öngörülüyor. Düzenlemenin sansürle ilgili olmadığını, kullanıcıların çevrim içi ortamda karşılarına çıkan içerikler üzerinde daha fazla söz sahibi olmasını amaçladığı belirtildi. Algoritmaları kapatma seçeneği sunmayan şirketlerin ise ciddi cezalarla karşılaşabileceği de aktarıldı. Teklifin ayrıca platformlara yeme bozukluklarını teşvik eden içerikler gibi zararlı paylaşımları engelleme sorumluluğu getirmesi de bekleniyor. Endonezya'da uçuşlara volkan engeli. Endonezya'daki Sunda Boğazı'nda bulunan Anak Krakatau Yanardağı dün sabah karşı patladı. Yanardağ'dan yükselen volkanik kül ülkenin batı kesimlerine yayıldı. Kül bulutunun ulaşımda aksamalara neden olması üzerine başkent Jakarta'daki bazı uçuşlar durduruldu. Gün boyunca süren kısıtlamalardan yaklaşık 500 uçuş ve 150 bin yolcunun etkilendiği belirtildi. Endonezya, Hint ve Pasifik okyanusları arasında 17 binden fazla adadan oluşan ve yoğun volkanik faaliyetlerin görüldüğü bir ülke olarak biliniyor.
1: Hava durumu.
0: Sevgili Akre dinleyenleri, şimdi gelin meteorolojinin bugüne dair değerlendirmelerine göz atalım. Yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel sağanak yağışlar var. Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Bu sebeple sel ve su baskınlarına dikkat. Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Kuvvetli rüzgar uyarısı da var. Marmara'nın güney ve batısı, kıyı Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da saatte 40 ile 60 kilometreye varabilir. Bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: İstanbul 28, Bursa ve Çanakkale 30, Denizli 34, İzmir ve Muğla 35, Hatay 34, Antalya 40, Ankara, Eskişehir ve Nevşehir 27, Bolu 25, Düzce 26, Rize 23, Trabzon 24, Erzurum 21, Malatya 30, Diyarbakır 35, Mardin 34 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 42, Medine 45, Taşkent 38, Saraybosna 33, Üsküp 32 ve Melbourne 17 derece. Akre'den hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur programımızda tüketim kültürü üzerine konuşulacak. 16.30'da Ömür Boyu Sağlık programında yaşlılarda ağız ve diş bakımı üzerine konuşulacak. 17.40'da Esmaül Hüsna, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Sükunetin Sesi, 23'te İslam'da estetik kavramının anlatılacağı Hüsnü Kelam programlarını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Birbirlerinde sükun bulan aile bireyleri olma gayesiyle gerçek huzuru hedefleyen ve yuvasında mutlu olmak isteyenlere seslenen Evdeki Huzur, az sonra iyilik ve doğruluğun sesi Akra'da.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.

0: Yeni bir evdeki huzurda bir kez daha birlikteyiz kıymetli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün ailemizde ekonomiyi konuşacağız. Kiminle? Stüdyomuzda değerli bir misafirimiz var. İktisatçı Sayın Büşra Ökten bizimle birlikte. Hoş geldiniz Büşra Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz.
0: Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Derseniz sizinle aileyi ve ekonomiyi konuşalım. Neden önemli ve aile ekonomisi dediğimizde ne anlamalıyız?
1: Evet, aile ekonomisi aslında aile ve ekonomi kavramlarından oluşuyor. Aile, kan ve evlilik bağıyla birbirine bağlanmış iki veya daha fazla kişiden oluşan bir gruptur.
0: Evet.
1: Ekonomi de kendi başına ayrı bir tanımı olan, günümüz dünyasında bu asırda insanların dikkatlerini en fazla yoğunlaştırdıkları materyalist bir dünya görüşü içerisinde adeta hayatın gayesi haline getirdikleri bir konunun adıdır. Aslında bu iki kavram birbirine çok uzak gibi gözükse de tamamen birbiriyle bağlantılıdır. Neden? Çünkü insanın hayatında, dünyevi hayatında iki önemli yönü vardır. İşi ve eşi. İşinin bulunduğu yer işletmesidir, eşinin bulunduğu yerde ailesidir. İnsan iş yerinde işinden kazandığını, işletmesinde kazandığını evine getirir, eşiyle birlikte aile ortamında bunu harcarlar. Yani insan işinden getirdiğini evine getirir ve işinin sermayesi aş olur. Ve bu şekilde bu döngü içerisinde yeni nesiller üretilmeye devam edilir. Bu sebeple de mal ve hizmetlerin üretildiği işletme ile insan nesillerinin yetiştirildiği aile toplumun iki temel taşıdır.
0: Evet.
1: Ailelerin yaklaşımları, tüketime olan yaklaşımları, eğilimleri, meyilleri işletmelerinde üretimlerini yönlendirir. Yani neyi daha çok üretmeliyiz? Ailelerin tüketimine göre bu şekilde yönlendirir ve bu şekilde karşılıklı olarak mal ve hizmet üretimi devam etmiş olur. Aile içerisinde yetişen insanlar da eğer Allah'tan korkan, hak hukuka dikkat eden, helal haram ayrımı yapan kişilerse toplumda da bu şekilde bir düzen sağlanmış olur.
0: Evet, o kadar önemli bir hususa değindiniz ki materyalist bir dünya görüşü içerisinde neredeyse hayatın gayesi haline geldi iktisat ve tüketim. İsterseniz biraz da tüketim kavramına değin.

0: inelim. Tüketim dediğimizde ne anlamalıyız? Her aldığımız bizim için tüketim konumunda mıdır? Her alışveriş.
1: Şöyle, tüketim olayı sadece mal ve hizmet satın alma eyleminden oluşmaz. Tüketim aslında bir süreçtir ve ihtiyacın ortaya çıkması ile başlayan, satın alma öncesi, satın alma sırası ve satın alma sonrasını da etkileyen bir süreçtir. Bir bütünlüğü ifade eder. Tüketimde sadece biz ihtiyaçlarımızı almıyoruz. Aslında duygusal ihtiyaçlarımızı da gidermeye çalışıyoruz. Bunun için sadece metalist dünyadaki maddi bir alışveriş olarak görmemek lazım tüketimi.
0: Duygusal ihtiyacımız arttıkça tüketim artıyor. Tüketimi yaptıkça da o açlığımız büyüyor sanki.
1: Evet, açlığımız büyüyor. Ama simgesel tüketime daha doğru yönelmiş durumdayız şu an bu dünyada. Bir kimlik duygusu gelişimini adeta çevreleyen olgularla iç içe geçmiş durumda. Bu nedenle de tüketim ekonomik olduğu kadar hem toplumsal, hem psikolojik, hem de kültürel bir olgu olarak.
0: Evet, bunları tek tek açmak gerekiyor yine program içerisinde. Simgesel tüketim dediniz, ona da değinmenizi rica edeceğim ama onun öncesinde İslam'da tüketim kuralları nelerdir? İslam nasıl yaklaşıyor bu duruma?
1: İslam'da ihtiyaç kavramı hacet kelimesinden geliyor, biliyoruz. Bir şeye ihtiyaç, hacet ne demek? Bir şeye onsuz olamayacak kadar bağlı olmak anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de de ey inananlar, size verdiğimiz rızıkların iyilerinden, helal ve temiz olanlarından yiyin, Allah'a şükredin diye Bakara suresinde ayette geçiyor, biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Burada bizim itidalli olmamız gereken konu eli sıkı olma, büsbütün eli açık olma, yani ikisinin ortasında bir yerde olmamız ihtiyaç konusunda.
0: Evet.
1: İslam'da tüketim bu şekilde açıklanıyor. Ayrıca İmam Gazali'nin bir üretim faaliyetlerini üçe ayırıyor. Buna da değinmek istiyorum.
0: Lütfen.
1: Üretim faaliyetleri, birincisi zaruri ihtiyaç maddelerinin üretimi. Bunlar temel ihtiyaç maddelerimiz, yiyecek, içecek, gıda türündeki ihtiyaç maddelerimiz. Bunların üretimi, birincisi zaruri üretim. İkincisi hayatı kolaylaştırıcı, rahatlatıcı üretim faaliyetleri. Bunların üretimi 5 özelliğin muhafazası ve devamı için şarttır. Bunlar da temel ihtiyaçları karşılayan bir insandan sonra hayatını kolaylaştırmak için yapacağı üretimler, alacağı tüketim malzemeleridir.
0: 5 temel özelliğin muhafazası dediniz Büşra Hanım. İsterseniz onu biraz açalım. 5 temel özellik derken neyi kastediyorsunuz?
1: Burada 5 temel özellik derken iman, hayat, akıl, üretme ve servet sahibi olmak. 5 temel özelliği muhafaza ettikten sonra ikinci aşama olarak bu hayatı kolaylaştırıcı şeyler geliyor. Mesela şu anda örneklerle gidelim. Zaruri ihtiyaç maddeleri dediğimizde gıda, beslenme tarzı şu an güncel ihtiyaçlarımız. Kolaylaştırıcı dediğimizde belki bugün telefonlar buna girebiliyor.
0: Bir telefonla eve sipariş verebiliyoruz diyelim,
1: evet,
0: ki.
1: Hayatımızı bunlar kolaylaştırıcı. Yani bu telefon olmadan yaşayabilecek seviyedeyiz. Ama bu bizim hayatımıza kolaylaştırıcı olduğu için kişiden kişiye de değişebiliyor.
0: Evet.
1: Bu ikinci üretim aşama faaliyeti oluyor. Üçüncü üretim faaliyeti ise zarafeti arttırıcı üretim faaliyetleri. Bunlar kişinin ruhunu besleyen, rahatlık sağlamanın ötesinde estetik, güzellik, zarafet ve sanat duygularını tatmine yarayan mal ve hizmetlerin üretimiyle ilgilidir.
0: Evet. Bir anne yemeği pişirdi, onu masadaki süslemesi, görünüme de dikkat etmesi.
1: Aynen.
0: Demek anladığım kadarıyla.
1: Süsleme, sunum dediğimiz artık,
0: evet,
1: çok güncel olan, bazı sitelerde falan da gördüğümüz sunum aşaması oluyor. Tabi bu İslam sanatlarına da girer. Bu tesip, hat, bu gibi ihtiyaçlar ya da musiki sanatı gibi, bunlar da bir üretim faaliyeti içerisinde bizim ihtiyacımızı gideriyor. Yani burada bize asıl verilmek istenen mesaj şu: bir insan zaruri ihtiyaçlarını karşılamadan direkt zarafet arttırıcı ihtiyaçlarına gitmemelidir. Yani burada aşama aşama gitmeliyiz. Önce zaruri ihtiyaçlarımız, daha,
0: evet,
1: sonra hayatı kolaylaştırıcı ihtiyaçlarımız, en son olarak zarafeti arttırıcı ihtiyaçlarımız. Burada şöyle bakabiliriz. Yani bu kişiden kişiye değişir. Diyelim bir insan maddi durumu iyiyse ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamış, hayatını kolaylaştırıcı şeyleri de sağlamışsa, bu insanın bir uçağı olması ya da başka şeyleri olması bunu müsrif yapmaz. Yani o, eğer o güncel ihtiyacını karşılıyorsa, zekatını da veriyorsa, yardımını da sağlıyorsa, bu kişi için bu zarafet arttırıcı üretilen faaliyetler ona hitap ediyor demektir. Biz burada her gördüğümüz zengin insanı da müsrif olarak değerlendirmememiz.
0: Evet. İsraf konusuna ayrıca değinelim. Kime müsrif deriz? Hangi şartlar gerçekleşirse o insan israf etmiş olur. Onu da ilerleyen dönemlerde değinelim inşallah. Yine İslam'ın tüketim kurallarına bakış açısını da görmüş olduk. İsterseniz biraz da tüketime tarihsel olarak bakalım. Tüketim kültürü dediğimizde tam olarak nelerden etkileniyor? Bu döngü nasıl değişiyor? Günümüze hangi aşamalarda aşamalardan geçerek geldik.

0: Tarihsel açıdan da tüketim kültürü ve yaşam biçimleri kapitalizm gelişim sürecinden geçiyor. Fordist dönem deniyor buna. Daha sonra buna rakip olarak yine post-Fordist dönem çıkıyor ortaya. Kapitalizm gelişim süreciyle birlikte özellikle Amerika'da imalat ve ticaretin gelişmesiyle yükselen yeni orta sınıfın gösterişli tüketime yönelmesiyle birlikte verimlilik sonucu artıyor, refah artıyor, tüketimin demokratikleşmesi gibi kavramlar ortaya çıkıyor.
1: Burada tüketim desteklenmiş oluyor.
0: Tabii tüketim destekleniyor.
1: Hareket olması refahı artıran bir unsur olarak algıladım.
0: Evet, refah artıyor. İnsanların maddi durumları arttığı için artık servet israf boyutlarına geliyor ve gösteriş aşamasına geçiyor. Daha sonra bu dönem işte 1970'lere kadar sürüyor. Kitle üretimiyle temel tüketim birimi olan aileyi tüketim kültürü ve yaşam biçimlerinin başlıca özelliği olarak belirliyor.
1: Çok özür dilerim. Kapitalizm gelişim süreci dediniz. Onun öncesinde sadece belirli ailelerde ya da üst düzeydekilerde olan durum halka mı yayılmış oluyor kapitalizmle beraber?
0: Şöyle, kapitalizm aslında yine burjuva kesiminin daha çok beslendiği kesim. Yani orada aslında bir demokratikleşmeden söz ediliyor ama yine fakir olan halk yine fakir olmaya devam ediyor. Zengin olan daha zengin olmaya devam ediyor. Aradaki uçurum artmış oluyor. Fakat bize bunu şey olarak aktarıyorlar. Hani kapitalizm diye aktarıldığında, işte liberalizm diye anlatıldığında, işte her şeyin özgürleşmesi, liberalleşme böyle bir şey. Herkes rahatça ticaret yapacak ama aslında tarihsel seyrine baktığımızda bu hiç de böyle değil.
1: Biraz göz boyama olmuş
0: evet,
1: sanki.
0: Evet, göz boyama oluyor. Ya zengin daha zengin olmaya devam ediyor.
1: Evet.
0: Daha sonra Fordist dönemden sonra yüksek ücretli çalışan genç kadın ve erkeklerle çeşitli meslek sahibi sınıflar, yani tüketici gruplar ortaya çıkıyor. Ayrıca bundan sonra daha sonra artan gelirle birlikte eğlence endüstrisi ve televizyon başta olmak üzere reklam ve diğer kitle iletişim araçları bu dönemde tüketim pazarını geliştirmede önemli rol oynuyor. 70'lerden sonra 80'lere geldiğimizde görülen post-Fordist döneme geliyoruz burada. Burada üretim dönemi, tüketim kültürü ve yaşam biçimi olarak tüketimin niteliğinin daha hızlandığı fast food dediğimiz olay daha ucuz ve farklılaşmış. Yani yiyeceklerde bu fast food ama diğer malzemelerde de hani marketlerin, büyük marketlerin açıldığı, daha sonraki dönemde alışveriş merkezlerinin açıldığı döneme gelmiş oluyoruz. Burada toplumda tüketim kültürünün hem üreticisi hem tüketicisi konumunda olan, eğitim seviyesi yüksek, küresel değerlere bağlı ve çok uluslu firmaların hizmet sektöründe bol kazançlı işlerde çalışan tüketicileri yer alıyor.
1: Evet, esnafın ortadan kalktığı bir dönem diyebiliriz.
0: Evet.
1: Karşılıklı sohbetle gerçekleşen alışverişin yerine büyük mağazaların, alışveriş merkezlerinin,
0: süpermarketlerin
1: evet,
0: aldığı,
1: standart fiyat ya da standart uygulamanın yer aldığı bir dönemi görüyoruz.
0: Evet, maalesef.
1: Evdeki huzurda birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenler. Stüdyoda misafirimiz Sayın Büşra Ökten bizimle birlikte. Bugün aile ve ekonomiyi konuşuyoruz. Aile nedir, ekonomi nedir ve tüketim kavramı üzerinde durdunuz Büşra Hanım ve İslam'ın tüketime nasıl yaklaştığından bahsettiniz. Yine buradan devam edecek olursak tüketimin etkilendiği döngüden de tarihsel olarak yaklaşımına değindiniz. Aynı zamanda tüketim kültürünü yaygınlaştıran faktörler de var tabii ki. Biraz da buna değinelim isterseniz. Buyurun.
0: Tabii bu dönemde geçmişten beri tüketim kültürünü yaygınlaştıran faktörler var. Bunlar kitle iletişim araçları, biliyorsunuz televizyonun icadıyla, televizyonun yaygınlaşmasıyla, önce televizyon reklamları, daha sonra bilgisayarların icadı, telefonlar ve sosyal medya bağlantısıyla bu reklam faaliyetleri, pazarlama faaliyetleri bir hız kazandı. Ve bunlar da tüketimi çok arttırdılar. İhtiyacımız olmayan şeyleri dahi bize ihtiyacımız gibi gösterip tüketimi yaygınlaştırma adına hizmet eder duruma geldiler şu an kitle
1: evet.
0: iletişim araçları.
1: Derler ki göz görürse gönül ister. Biz internet sayesinde dünyadaki her şeyi görebilir olduk ve çok kolay bir yolla gördük. Gördükçe talep eder hale geldik. Dediğiniz gibi bu kitle iletişim araçları hızlandırdı tüketimimizi.
0: Evet.
1: Peki başka nelerden etkileniyoruz?
0: Başka reklamlardan etkileniyoruz. 1920'lerde önemli bir öğe olan reklamcılık tüketicinin satın alma kararını etkileme üzerine bir çalışmaydı. O dönemlerde daha çok sloganlardan oluşuyordu. Daha sonra bu tabii reklamlar çeşitlenerek afiş boyutu, daha sonra kitle iletişim araçlarındaki oynayan reklamlar ve bugün günümüzde artık her yerde karşımıza çıkan sosyal medyada, telefonlarda karşımıza çıkar hale geldi.
1: Reklam aslında tanıtım amaçlı olması gerekiyor, değil mi? O konu...

0: hakkında bizim bir fikrimiz olması gerekiyor, o ürün ya da hizmet hakkında. Ama şimdi reklama baktığımızda sanki sadece empoze etmek, dayatmak, onu ihtiyaçmış gibi göstermek, cazip hale getirmek için kullanılan bir yöntem oldu.
1: Evet, sanki hep hayatımızda bir boşluk var ve o reklam sanki evet işte o boşluğa ben hitap ediyorum izlenimi vermeye çalışıyor. Her reklam mesela çok alakasız bir telefon reklamı görüyorsunuz ama doğada çekilmiş yeşillikler içerisinde. Aa evet ne kadar hoş falan insanı yönlendirmeye çalışıyor.
0: Evet, etkiliyor.
1: Aslında bu nöropsikolojiyle de çok alakalı. Artık reklamcılık nöropsikolojiyle de yönetiyor bizi. Artık bu hücresel boyutlara indi yani beynimizi yönetiyorlar.
0: Evet.
1: Diğer bir maddemiz de moda. Moda yine tüketim kültürünü yaygınlaştıran faktörlerden. Moda da yalnızca kıyafet tercihi konusunda değil. Sanat, müzik, tiyatro, edebiyat, yemek, mimari, bahçe bakımı yani bütün bu konularda moda artık her türlü moda akımı mevcut
0: Evet,
1: durumda.
0: evimizin şeklini, eşyalarımızın düzenini bile modaya göre yapıyoruz. Bir dönem herkes beyaz mobilya alıyorsa, diğerleri de alıyor,
1: Evet.
0: değiştiriyor.
1: Şu anda kitle iletişim araçları tabii buna çok güzel hizmet ediyorlar. Sosyal medya özellikle bu modanın yaygınlaştırılmasında, modanın bize aktarılmasında çok hizmet ediyor.
0: Evet.
1: Sanıldığı gibi aynı zamanda düşünce ve davranışlarıyla sahip olduğu bilgi ve ortaya çıkardığı eserleriyle, insanın sadece bedeniyle değil, aynı zamanda düşünce ve davranışlarıyla sahip olduğu bilgi ve ortaya çıkardığı eserleriyle ilgilidir moda.
0: Evet.
1: Bu çerçevede moda, tüketici endüstrinin gelişmesinde ve canlanmasında bir davranış modeli olarak karşımızdadır.
0: Evet. Ve modadan etkileniyoruz. Çocuklarımız da etkileniyor. En çok onlar da etkileniyor tabii ki. Özellikle de alışveriş merkezleri de bunu cazip hale getirdi sanırım tüketimi. Bu konuda yaklaşımınız, düşünceniz nedir?
1: Yine tüketim kültürünü yaygınlaştıran diğer bir etmen de dediğiniz gibi alışveriş merkezleri. Dediğiniz zaman tıklım tıklım yani her alışveriş merkezi ve bu tüketim toplumun bir yansıması olduğu ilk zamanlar belki sadece alışveriş maksatlı her şeyi toplu bir arada buluyoruz diye gittiğimiz yerler şu an çocuklarımızla birlikte sosyalleştiğimiz mekanlar haline geldi.
0: Vakit geçirilecek.
1: Maalesef bu bize yaşam alanı olarak sunuldu. Yani eş, dost, akraba, sıla-i rahim yerine
0: Yerine.
1: hadi bir alışveriş merkezine gidelim orada bir şeyler yiyelim içelim sinemaya gidelim alışveriş yapalım kültürü haline gelmiş oldu. Bu da çok üzücü bir durum.
0: Yapay ışıklar altında, oysa doğada, güneşin altında çocukların hem ruhi hem bedeninin desteklendiği, rahat hissettiği ortamlar varken, kapalı, sürekli elektriklerin geçtiği, büyük akımların geçtiği, insanı daha çok sinirlendiren, geren ortamlar. Ama nedense daha çok talep edilir hale geldi alışveriş merkezleri.
1: Evet, orada da tabii pazarlama argümanları yine önümüze
0: Devreye
1: çıkıyor.
0: giriyor.
1: Mesela hiçbir alışveriş merkezinde saat göremezsiniz.
0: Yüksek sesli müziklerle de algımız değişiyor.
1: Evet, orada ihtiyacımız olmayan bir şey bile gidip ihtiyacımız gibi alma ihtiyacı
0: Evet.
1: hissediyoruz burada. Yani yaşam alanı sunan alışveriş merkezleri artık yapay eğlence dünyalarının pazarlarını da büyütüyor. Orada tamamen çocukların işte lüne parklarından barınacak evlere kadar sunulan bir alışveriş merkezi. Panayır yeri gibi eğlence dev eğlence parkları ve tatil köyünü andırıyor.
0: Ve cazip hale geliyor tabii ki
1: Evet.
0: çocuklar için. Siz zaman zaman değindiniz ama özellikle sormak istediğim husus, ihtiyaç dışında neden tüketiyoruz biz? Hem kesemize zarar, hem emeğimiz, sadece çünkü paramız gitmiyor. Onu aldığımızda ona da hizmet ediyoruz. Eşyalara ya da diğer hizmetlere ne kadar çok bağımlı hale gelirsek kendimizden uzaklaşmış oluyoruz. Buna rağmen neden daha çok tüketiyoruz biz?
1: Daha önce bahsetmiştik Gazali'de ihtiyaçlar üçe ayrılıyordu. Temel ihtiyaçlar, zaruri ihtiyaçlar, hayatı kolaylaştırıcı ihtiyaçlar ve zarafet ihtiyacımızı giderecek üretim faaliyetleri diye. Bunlar bizim tamamen hakkımız olan ve alabileceğimiz İslami boyutta ihtiyaçlarımız. Bir de bu tüketici mal ve hizmetlerini satın almayı yönelten unsurlar ekonomik, işe yararlılık, duygusal sosyal etken, duygusal bağ kurma ve kimlik ile bağlantılı etmenler var. Fakat biz günümüzde tabii ki bu ihtiyaçları sadece ihtiyacımız var diye almıyoruz. Neden
0: Evet.
1: ihtiyaç dışında tüketiyoruz dersek çeşitli sebepleri var. Macera amaçlı tüketebiliyoruz. Macera amaçlı alışverişlerimiz var. Yani heyecan olması, başka bir dünyada olma hissi, arama, kendinizi böyle bir yerde arama hissi. Örneğin alışveriş merkezlerinde ya da çeşitli mağazalarda tüketicilerin zamanlarını ve çevrelerini unutarak tüketim deneyimleri içerisine girmesi adeta. Diğer bir sebebimiz rahatlama amaçlı. Hadi bir sıkıldım.

0: bir alışveriş merkezine gideyim. Olumsuz ruh halinden çıkmak, stresten uzaklaşmak amacıyla yapmış olduğumuz rahatlama amaçlı
1: Evet, işte eskiden
0: var.
1: Açık havaya çıkıp varken şimdi alışveriş merkezinde sadece orayı gezerek değil, dediğiniz gibi alarak, o içindeki açlığını doyurmak amacıyla alışveriş yaparak kapatmaya çalışıyor.
0: Evet, bir de sosyal amaçlı alışverişi var. İşte çoğunlukla arkadaş ya da aile üyeleriyle yapılan, amacı diğer insanlarla iletişim kurarak sosyalleşme ihtiyacı. Bu eskiden ne oluyordu? Konu komşu ziyareti oluyordu, akraba ziyareti oluyordu.
1: Ya da evimize davet
0: Evet.
1: ediyorduk o insanları.
0: Şu anda buluşacağımız zaman bile alışveriş merkezinde sözleşebiliyoruz hep
1: Maalesef.
0: birlikte. Özellikle büyük departmanlı mağazalar ya da alışveriş merkezleri kontrollü ve güvenli ortamlar olmalarıyla tercih ediliyor çocuklarla birlikte.
1: En güvenli ortam oysa evimiz. Bunu her zaman
0: Evet.
1: vurgulamakta fayda var.
0: Evet.
1: Her ne kadar alışveriş merkezlerinde güvenlik olsa da, söz konusu olsa da, yine pek çok rahatsız edici durumlarla da karşılaşılabiliyor.
0: Fikir sahibi olma ve moda izleme amaçlı alışveriş var yine bir başkası. Tüketicilerin yeni gelişmelerden haberdar olmak, aman ne çıkmış, modayı takip etmeliyim gibi kaygılarla bu tür alışverişler yaptıkları oluyor.
1: Kendileri de gündemde kalmak istiyorlar. Belki bir toplantıda konuşulduğu zaman hiç haberdar olmamak kendilerini yabancı hissettirecek, ait hissettirmeyecek.
0: Bunun için de alışveriş yapılabiliyor. Bir de başkalarını mutlu etme amaçlı alışverişi var. Bu da tüketicilerin sevdiği insanları mutlu etmek için, aile üyeleri, arkadaşları, çoluk çocuklarını mutlu etmek
1: Evet.
0: için yapılan alışveriştir. Bu kişiler için bu tür alışverişler kendilerini daha iyi hissetmelerini, birilerine bir şeyler vermenin, hediye almanın, özellikle kadınlar için mutlu etme amaçlı alışveriş sevgi göstergesi olarak
1: Algılanıyor. İşte
0: algılanır.
1: çocuk sınavdan çıktı. Hadi seni yemeğe götüreyim ya da alışveriş merkezine götüreyim. Ya da eşiyle yaşadığı bir tatsızlıktan sonra barışma halinde hadi alışveriş merkezine gidelim. Dediğiniz gibi neredeyse sevgiyi ifade etme biçimi oldu alışveriş merkezlerine gitmek.
0: Evet, maalesef bu şekilde oldu. Bir de son olarak fırsatları yakalama amaçlı alışveriş. İşte indirimlerle bizi zaten çekiyorlar ya bu alışveriş merkezleri. İndirim var diye gidiyorsunuz ama o indirime ulaşana kadar indirimi olmamış ya da yine hiç ihtiyacınız olmayan milyonlarca şeye maruz kalıyorsunuz ve illa içlerinden bir iki ürün sizi ikna edip kendisini aldırtıyor. Ve burada fırsatları yakalama amaçlı gittiğimiz alışverişlerde de muhakkak aslında o indirim için gidiyoruz ama o indirimin bedeli kadar bir maliyeti oraya bırakıp geliyoruz. Yani zamanında ihtiyacımız neyse almak en iyisi. İndirim var diye bir yere alışverişe gittiğinizde bir ürün alacaksanız indirime girdi diye 3 ürün alıyorsunuz. Aslında ihtiyacınız bir ürün ve bütçenizden aslında indirimsiz halinden daha büyük zarara uğruyorsunuz.
1: Evet. Üstelik firmalar bunu bildikleri için sürekli kampanyalar düzenliyorlar ve bundan haberdar ediyorlar tüketiciyi. Ya size sürekli mesaj geliyor ya da sosyal medyada gezinirken bile hiç ilgi alanınız olmayan bir şeyle ilgili bile mesaj gelebiliyor. Yahut ki bir görüntü, reklam geliyor. Bu noktada da size cazip hale geliyor. Gidip alıyorsunuz. Firmalar da bunu iyi değerlendiriyor reklam yönüyle. İnsanlar da o tuzaklara düşebiliyor maalesef. Bu sebeplerle de dediğiniz gibi ihtiyacımız olmayan pek çok şeyi eve alıp yiyebiliyoruz açlığımızı doyurmak adına. Aslında yavaş yavaş programın sonuna geliyor. Sizinle konuşacağımız çok önemli hususlar da var elbette. Süremiz bugün için doldu. Son olarak isterseniz toparlayalım. Ekonomi deyince ve tüketim deyince ne algılıyoruz? Olması gereken nedir? Birkaç cümleyle özetleyelim. Sonra asıl konularımızı diğer programda devam edelim inşallah.
0: Genel olarak aile ekonomisinden bahsettik. Yani bizim küçük gibi gördüğümüz ailemizde günlük olarak tükettiğimiz mutfak, giyim, kuşam gibi alışverişlerin aslında ne büyük çerçevede ne kadar etki ettiğini gördük. Onun için herkes fert fert kendi ailesinde, kendi mutfağında en iktisatlı şekilde olmaya çalışırsa, en itidalli şekilde olmaya çalışırsa, ihtiyaçlarını hakikaten bu benim ihtiyacım mı diye kendisi sorgulayarak almaya çalışırsa en iyi şekilde davranmış olur ve hani ülke ekonomisine katkımız bu şekilde olmuş olur. Ülkemizin kalkınması bu şekilde en üst seviyelere gelmiş olur. Aile ekonomisi gerçekten bunun için çok önemli bir kavram. Çocuklarımıza da bunu öğretmemiz lazım. Bir dahaki programda inşallah işleyeceğiz.
1: Ona değinelim. En çok anneler mi mesul bu durumdan? Onu da isterseniz biraz izah edelim.
0: Evet, aslında aile ekonomisi tamamen annelerin üzerinde. Çünkü biz beyleri yönlendirebiliyoruz gerçekten. Yani ihtiyaç var dediğimizde beyler
1: çok sorgulamıyor.

0: Çünkü sadece bulunduğumuz dönemi de kapsamıyor bu tüketim. Nesilleri etkiliyor. Yaklaşımlar, düşünceler. Dolayısıyla annelere özellikle çok iş düşüyor. Bu konuda duyarlılık gerekiyor. Bir kez daha çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Tekrar birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun. Kıymetli dinleyicilerimiz, iktisatçı Büşra Ökten'i ağırladık. Kendisine bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Yeniden evdeki huzurda birlikte olmayı diliyoruz. Allah'a emanet olunuz, selametle kalınız.
1: Evdeki huzur.

0: yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.
1: Akran, yol arkadaşım.

0: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumundaysa, Allah'ım benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat. Ölüm hayırlıysa canımı al.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr. Ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal:
2: Men kâle hîne yusbihu ev hîne yumsî, Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va'dike mestetâtu, eûzübike min şerri mâ sanâtu, ebu'u leke bi nimetike aleyye ve ebu'u bi zembî fâgfirlî, fe innehu la yâgfirü zünûbe illa ente, femâte min yevmihi ev min leyletihi dehelel cenneh. Sadaka Rasûlullah. Fîmâ kâl ev kemâ kâl. Ahmed İbni Hanbel'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Nese'yi'de, İbni Mace'de, İbni Abdilber'de, İbni Hibban'da, Müstedrek'te mevcut bir hadis-i şerif, yani sağlam hadis kitaplarının çoğunda sağlam rivayetle bize kadar gelmiş bir hadis-i şerif ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir dua bize talim buyuruyor. Buyurmuş ki: Men kâle hîne yusbihu ev hîne yumsî. Her kim ki sabaha erdiği zaman veyahut akşama erdiği zaman şu sözü söylerse, o sözü uzunca okudum, o sözü söylerse ne olur? Femâte min yevmihi ev min leyletihi. Onu okuduğu o günde, onu okuduğu o gecede ölü verirse dehalel cennet, cennete girer. Bu duayı okuduğu gün ölürse cennete girer. Acaba rivayet sağlam mı değil mi? Çok kuvvetli hadis kitaplarında gelmiş bir hadisi şerif. Bizim sabahları okumuş olduğumuz Evrad-ı Şerif kitabımızın da başında vardır. Efendim Seyyidül İstiğfar diye de şöhret bulmuştur. Kardeşlerimin de tahmin ederim çoğu elhamdülillah bunu ezbere bilmektedir. Hangi şey okunduğu zaman o gün ölürse, o gece ölürse cennete sokmasına vesile olacak olan dua şu: Allahümme ente rabbi, la ilahe illa ente, halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vaadike mestetatu, eûzübike min şerri ma sanatu, ebu'u leke bi nimetike aleyye ve ebu'u bi zembi fagfirli fe innehu la yagfiru zünube illa ente femate min yevmihi diye gidiyor. Şimdi demek ki bu duayı okursa insan cennetlik olacak, ezberlememiz lazım demek. Hem yazılsın hem de manası bilinsin diye yavaş yavaş tane tane söyleyip manasını söyleyelim. Yazan da yazmaya imkan bulsun. İlk cümlesi: Allahümme ente Rabbi. Şimdi Allahümme, ey Allah'ım demek, ama Allahümme sözü Arapların indinde son derece hürmetli, son derece kıymetli bir söz. Yani sıradan bir söz değil, başka bir yerde kullanılan bir söz değil. Fevkalade itibarlı, son derece böyle tesirli, ağızlarına olur olmaz zamanda almadıkları bir söz. Yani mutlaka çok istedikleri zaman, bir şeyin doğruluğuna çok böyle garanti vermek istedikleri zaman kullandıkları bir söz Allahümme. Bir garip kelime, yani Arap dili bakımından da izah edilmesi, başı nedir, sonu nedir, sonu niye şeddelidir, böyle kadim bir kelime, eski dillerden beri gelmiş bir kelime. Çok kıymetli bir söz. Ey Allah'ım, ey benim Allah'ım, ente Rabbi, sen benim Rabbimsin. Şimdi Rab ne demek? Sen benim Rabbimsin. Birçok kelimeyi kullanırız da manası sorulduğu zaman derin derin düşünüp ne olduğunu bilmeyiz. Rab ne demek? Rab bir şeyi geliştiren, yetiştiren demek oluyor. Şimdi Allah-u Teala Hazretleri, biz küçücüktük,

O kadar küçük, o kadar küçük, o kadar küçüktük ki mikroskopla görünecek kadardık. Allahu Teala Hazretleri bizi ana rahminde büyüttü. Efendim bir kan pıhtısı iken bir et parçası haline getirdi. O et parçasına efendim şekil verdi, suret verdi, geliştirdi, dünyaya geldik. Elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız tam dünyaya geldik ama ondan da bugüne gelinceye kadar gene her anımız, ayakta durmamız için gene bir beslenmeye ihtiyacımız var. Gene bir ihtimama ihtiyacımız var. Gene su içmek zorundayız. Gene dinlenmek zorundayız. Gene bir şeyler yemek zorundayız. Yani bizim yetişmemize her an bir lütuf lazım. Bu lütuf kesiliverse hava alamaz olsak bitti işimiz. Havasız kalıverse etrafımız, havasız bir yere düşsek veyahut birisi gelse çökse üstümüze, göğsümüze otursa, ağzımızı burnumuzu kapatsa bitti. İşimiz biter. Gırtlağımıza bassa işimiz biter. Yemek yemesek işimiz biter. Su içmesek işimiz biter. Yani her an, her gün özel bakımla, ihtimamla büyütülüyoruz. İşte bu bakım, bu büyütme, bu yedirme, içirme, besleme, terbiye etme, geliştirme, azdan çoğa, küçükten büyüğe böyle ne hallere geldik? İşte bunu yapan Rab. Yani terbiye ediyor, efendim mürebbi gibi. Ondan sonra riba dediğimiz şey mesela malda fazlalık demek. Bizim bedenen kuvvetlendiriyor, boy pos bakımından daha büyük ediyor. Yani geliştiriyor. Bizi geliştiren, bizi besleyen, bizi yaşatan, bizi sayısız nimetlerine her an mazhar eden. Bir vermiş de ondan sonra defol kapımdan. Yeter be, ne bu dilenci misin? Ne biçim dilencisin? Kapımdan hiç ayrılmıyorsun. Bir kere verdik ya deriz biz dünyada. Birisi gelse kapımıza açarız bakarız. Yanımızda da biraz bir şey vermeye gönlümüz kesiyorsa, varsa biraz bir şeyimiz, evde biraz eskimiş yemek varsa, bizim yemeyeceğimiz, efendim giymeyeceğimiz şey varsa, nasıl olsa çöp tenekesini atacağız, buna vereyim de sevap kazanırım deriz. Efendim veririz. Bir daha geldi mi, ya geçen demin kapıyı sen çalmadın mı? Hadi bakalım deriz. Ama biz hiç utanmıyoruz. Her an Rabbimizin nimetine mazharız. Her an. Ve o kerim Rabbimiz de bizi hiç kapısından kovmuyor. Her an lütfuyla ayaktayız. Kuvveti kesse yığılıp kalacağız. Ölüp kalacağız. Yani bazı insan yürüyüp giderken hop yere yığılıyor. Başına üşüşüyorlar. Ellerini ovuşturuyorlar. Şakaklarını ovuşturuyorlar. Su döküyorlar. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bitti işi. Bitti. Her an bize lütfunu ihsan edip bizi lütfuna gark eden bir sahibimiz var. Bir yetiştiricimiz var. Bir besleyicimiz var. İşte umumiyetle sahipler böyle yaptığı için. Mesela bir koyunu kim bakar, besler, korur, gözetir? Bir tavuğu kim korur? Kim besler bakar? Sahibi. Onun için Rab kelimesi Arapçada her ne kadar böyle geliştirmek manasına oradan çıkmışsa da sahip manasına da geliyor. Umumiyetle bakan, büyüten, geliştiren sahip olduğu için Rab sahip manasına da geliyor. Onun için mesela Rabbul Mal, mal sahibi. Efendim Rabbul Beyt veya Rabbul Dar, evin sahibi manasına da geliyor. Yani sahip manasına da gelen. Sahibimiz de Allah bizim. O manası da doğru. Bizi yetiştirme manası doğru, geliştirme manası doğru, yedirme, içirme, giydirme, donatma manası doğru. Terbiye etmek mürebbi gibi böyle, onu öyle yapma, bunu böyle yap diye. Efendim terbiye manası doğru, sahip manası da doğru. Evet, biz onun kuluyuz, kölesiyiz, abdiyiz. O da bizim Rabbimiz, sahibimiz, malikimiz, her şeyimiz. Ha, ilk başta insan bu cümleyle başlıyor duaya. Allahümme, ey benim yüceler yücesi Allah'ım, sen benim Rabbimsin, sahibimsin, besleyicimsin, beni bu hale getiricimsin, her an lütfuna beni mazhar edeceksin. Ne güzel bir cümle. Yani izah etmeyince güzelliği anlaşılmıyor. Ya Rabbi deyip geçiyoruz ama o Ya Rabbi'nin altında ne derin manalar olduğunu insan düşünemiyor. Ya Rabbi sen benim, ey benim yüce Allah'ım, ey büyük Allah'ım, sen benim Rabbimsin. La ilahe illa ente. Senden gayrı bir mabut, bir ilah, bir tapılacak varlık yok. Sen varsın. Başka hiçbir şey yok, sen varsın. İşte la ilahe illallah veya burada muhatap hitap ettiğimiz için, el açıp hitap ettiğimiz için senden gayrı yok ya Rabbi diyoruz hitap ettiğimizden dolayı. La ilahe illallah veyahut la ilahe illa ente. Son derece mühim bir söz. Demek ki ibadet edilmeye, sözü dinlenilmeye, önünde boyun bükülmeye, secdeye gidilmeye, efendim ahkamına uyulmaya, efendim hatırına riayet edilmeye, rızası gözetilmeye layık bir tek Rabbimiz var.
Allah-u Teala. Onun rızasını gözeteceğiz. Onun buyruğunu tutacağız. Onun yolunda yürüyeceğiz. Efendim ona kulluk edeceğiz. Ona bağlanacağız. Gayriye değil. Gayriye değil, ona bağlanacağız. Peki Allah bir şey buyurmuş, bir başkası bir başka bir şey. O zaman ne olacak? Çok kolay. İşte ilk, demin söyledin ya hocam, kolay. İki kere, iki dört ettiği gibi. İşte demek ki Allah'ın sözü dinleyecek. E hocam, annem babam beni karşıma oturttu. Ben senin annen baban mıyım dedi. Ben de tabii dedim. Ben seni bu yaşa kadar getirdim, büyüttüm mü dedi. Tabii. İç bakalım şu içkiyi dedi. Al bakalım iç şunu. İçecek miyim, içmeyecek miyim? İçmeyeceksin. Neden? E annem babam, içmeyeceksin çünkü Allah içme dedi. Anne de olsa baba da olsa. Peki hocam dedi. Hocanın demeye selahiyeti yok. Dediyse hoca değil. Kalp hoca da diyemez. Kul Rabbinin karşısında onun emrini, onun haramını helal kılabilir mi? Kılamaz. Helalini haram kılabilir mi? Kılamaz. Haramını helal kılabilir mi? Kılamaz. Bitti. E o zaman ne olacak? Kur'an'a uyacaksın. O şahsa diyeceksin ki aklını başına topla. Biz de sana şey dedik ama doğru yolda gitmiyormuşsun. Sen Kur'an'ı bilmiyormuşsun diyecek. Başka çare yok. Yani işin tutamak noktası neresi? Çözüm noktası nerede? İlacı nerede? Kur'an'da. Herkes Kur'an'a sarılacak. Hocası da, babası da, dedesi de, şeyhi de, müridi de, efendim şusu da busu da. Herkes Kur'an'a sarılacak. Niye Kur'an'a sarılıyoruz hocam? Kur'an Allah'ın kelamı olduğu için herkes ona sarılacak. İş orada bitiyor. Peki Kur'an öyle demiş ama değiştirsek? Allah'ın hükmünü değiştirmeye kulun salahiyeti yok. Birisi Allah öyle dedikten sonra böyle diyemez. İçki helal diyemez, efendim namaz kılmayın diyemez, zekat vermeyin diyemez, hacca gitmeyin diyemez. Efendim bilmem, farz edelim ki insanın anasıyla babasıyla nikahlanması yokmuş ama ben şimdi yapıyorum diyemez. Olmaz. Yani Allah'ın emri Allah'ın emridir, tutulacak. İşte mabut öyle. Hükmü tutulacak, fermanı dinlenecek. Yoksa iş lafta kaldı mı la ilahe illallah ehli olmamış oluyor. Ey benim yüceler yücesi Rabbim, Allah'ım sen benim Rabbimsin. Sen beni besledin, bu hale getirdin, büyüttün, yetiştirdin, bu nimetlere gark ettin. Sahibim, malikim, bendeki varlığın hepsi senin. Her şeyimsin sen benim. Her şeyime sahipsin. Senden gayri ilah yok. Halakteni, beni sen yarattın ya Rabbi. Halakteni, beni sen halkettin, yarattın. Ve ene abdüke, ben de senin kulunum ya Rabbi. Madem sen beni yaratmışsın, o halde ben de senin kulunum. Sen benim Rabbimsin, ben senin kulunum, ben senin buyruğunu tutacağım. Kul, kul ne demek? Hem Türkçe'de hem Arapça'da ikili manası var. Bir, esir oluyor, birisinin malı oluyor bir insan, ona kul diyorlar. Köle manasına. Bir de işte yaratık, yaratılmış manasına. Türkçedeki her iki manasıyla da biz Allah'ın kuluyuz. Yani o bizim sahibimizdir, biz onun kölesiyiz desen doğru. O bizim Rabbimizdir, o bizi yarattı, biz de onun kuluyuz, yaratığıyız. O da doğru. Ya Rabbi, beni sen yarattın, ben senin kulunum. Ve ene ala ahdike ve vaadike. Ya Rabbi, ben sana olan ahdim üzerindeyim. Sana verdiğim vaat üzerindeyim. Ha, şimdi iş karıştı. Sen Allah'a ne zaman vaat verdin? Ne zaman vaat ettin? Sen ne zaman ahitleştin Allah'la? Galu bela zamanında Allahu Teala Hazretleri seni daha dünyaya getirmeden ruhlar aleminde senin ruhunu öteki ruhlarla beraber hepsini bir aradayken efendim bir araya getirdi de sordu. Elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bakın bakalım. Kalu bela, Rabbimizsin ya Rabbi dediler. İkrar ettiler elest bezminde, o ruhlar aleminde. Bu dünyadan evvel, insan dünyaya gelmeden evvel ruhu öbür taraftayken Allahu Teala Hazretleri bu dünyadayken biz bundan gafildik, anlayamamışız, fark edememişiz, bu hakikati sezememişiz demesinler diye orada bütün ruhlara ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Bütün ruhlar efendim kalu bela, bela dediler. Başka rivayetler var. Efendim kimisi şaşırdı da şöyle dedi, böyle dedi filan diyorlar ama bu ayeti kerimede böyle. Elestü bi rabbiküm kalu bela. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Evet Rabbimizsin ya Rabbi dediler. Evet Rabbimizsin dediler. Şimdi ruhlar aleminde Rabbimizsin demek ne demek? İnsanın tabiatı, hılkatı, aklı, fikri, mantığı, muhakemesi, varlığı
varlığı Allah'ın birliğini, varlığını kavrayacak kabiliyette demek. O kabiliyette yaratılmış. Yani benim aklım trigonometri anlar mısın? Anlamam hocam. Lisede biraz okuduk ama zaten matematikten de zayıf alırdım. Beceremem. Peki logaritma anlar mısın? Hiç anlamam. Hesap cetveli versem kullanabilir misin? Anlamam. Hani böyle diyebiliyor ya.

0: İnsan neden? Unutmuşum, anlamıyorum filan. Şimdi kullar bu dünyada beceremedim ya Rabbi, aklım ermedi, anlayamadım demesinler diye ruhlar aleminde elestü bir Rabbiküm buyurmuş. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet, Rabbimizsin dedirtmiş. Herkes, yani insanın tabiatı Allah'ı anlamaya kabiliyetli, itiraza mecali yok. Yarın ya Rabbi sezemedim, anlayamadım, kavrayamadım, dünya hayatında şöyle oldu, böyle oldu. Yok, ona ahit deniliyor, vaat deniliyor. İşte ben ya Rabbi o zamanki o ahdimde, o vaadim üzerindeyim. Sana la ilahe illallah demişim, kulluğumu ikrar etmişim, senin buyruğunu tutacağım. Sözümde duruyorum, sözümden çıkmış değilim, sözümü bozmuş değilim. Ve ene ala ahdike ve vaadike, seninle yaptığım ahit üzereyim, bozmadım ya Rabbi, onu değiştirmedim, dönmedim sözümden ve vaadimden dönmedim. Mestetatü, yalnız burada bir tevazı cümlesi var. Evet, Rabbimizin vaadi üzerindeyiz. Ona verdiğimiz ahit üzerindeyiz. Müslüman olarak yaşamaya gayret ediyoruz yani, ama nasıl? Mestetatü. Ma'ud deymume derler buradaki ma'ya. Olduğu müddetçe manasına gelir. Gücüm yettiği kadar ya Rab. Gücüm yettiği müddetçe, takat getirebildiğim müddetçe ahdime, vaadime sadıkım ya Rab. Bozmayacağım inşallah. Bozmak istemiyorum. Niyetim öyle. Gücüm yettiğince, istitaatim yettikçe ahdimde, vaadimde sadık kalacağım. Sana kulluğumda devam edeceğim. Dönmeyeceğim. Yan çizmeyeceğim. Eûzübike min şerri mâ sanâtü. Ya Rabbi, ben yapmış olduğum şeylerin şerlerinden sana sığınırım. İnsanoğlu sabahleyin uykudan kalkar, başlar konuşma, çarşıya pazara gider, başlar bir şeyler yapma, akşama kamyonlara sığmayacak, tırlara sığmayacak, efendim gemilere sığmayacak günahlar yüklenir gelir eve. Neler neler söyler, neler neler yapar, ne haksızlıklar, ne eksiklikler yapar yapar. İşte onlar nedir? İnsana şer getiriyor, kötülük getiriyor. Ya Rabbi, ben bilerek bilmeyerek bu yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım diyor insan. Ebu'u leke bi nimetike aleyye. Ya Rabbi, senin bana olan nimetlerini kabul ediyorum, itiraf ediyorum. Evet, sen bana nimetlerini ihsan ettin. Ve ebu'u bi zenbi, ben günahımı da itiraf ediyorum. Hata bende. Sen lütfettin, kerem eyledin, bana lütfunu, ihsanını kesmedin ama ben hata ettim. Kabahat bende ya Rabbi diyor, durumunu itiraf ediyor. Ondan sonra fagfirli, beni affeyle ya Rabbi. Yine senden kerem. Ben senin kulluğundan dönmüş değilim ama hatalar işledim. Yaptığım işlerin çeşitli efendim günahları birikti boynuma. Biliyorum senin bana nimetin çoktur. Kabahat bende, günahımı kabul ediyorum, benim günahımı affet ya Rabbi. Pişmanım, yaptığıma pişmanım, affet beni ya Rabbi. Fe innehu la yagfiru zünube illa ente. Çünkü ya Rabbi, günahı senden gayri kimse affu mağfiret edemez. Sen edersin. Bağışlarsan ya Rabbi beni, sen bağışlarsın. Başka kimse bağışlayacak değildir. İşte bu sözler. Manası kısaca bu. Kısaca tekrar başından söyleyelim. Ey benim yüceler yücesi Rabbim, ey benim yüceler yücesi Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Beni besleyen, bu hale getiren, bu nimetlere erdiren sensin. Senden gayrı ilah, mabut yok. Beni sen yarattın, ben senin kulunum. Ben sana ahdim ve vaadim üzerinde devam ediyorum, edeceğim gücüm yettikçe. Yaptığım şeylerin şerrinden, günahından sana sığınırım. Senin bana nimetlerini itiraf ederim. Bu nimetlerine rağmen hatalı, kusurlu işler yaptığımı da kabul ediyorum. Kabahat bende. Ya Rabbi beni affet, mağfiret eyle. Çünkü senden gayrı günahları affı mağfiret edecek bir yer, merci yok ya Rabbi diyor. İşte bu sözü söylerse sabahleyin, o gün ölürse efendim cennete girer. Akşam söylerse, o akşam ölürse, o gece ölürse cennete girer. Bu mana. İşte bu manayı hatırınızda güzel tutmaya çalışın. Demek ki burada duanın adabını da öğrenmiş oluyor. İnsan Rabbinin kendisine nimetlerini hatırlıyor. Onun kendisini yarattığını, kendisinin onun kulu olduğunu, kendisine çok nimetler verdiğini, bu nimetlere rağmen gene şaşırıp şaşırıp ayağa kayıp kayıp hatalı işler, günahlı işler yapa geldiğini ama gene affedecek olanın Allah olduğunu biliyor, geliyor affediyor. Şimdi Allahu Teala Hazretleri ilgili bir kul gelip kendisinden böyle af dileyince affeder. Vaadi var. Onun için şeytan demiş ki, hadis-i şerifte bildiriliyor, şu insanları günahlara soktum, çıkardım, batırdım, sapıttım, efendim intikam almak için hepsini yoldan çıkarttım, bellerini kırdım. Bu insanları günahlara düşürdüm, bellerini kırdım. Onlar da tevbe istiğfar edip benim belimi kırdılar. Çünkü tevbe istiğfar edince Allah affediyor. Affedince de mel'unun beli kırılıyor. Tuh, yaptığım bütün hileler, oyunlar boşa gitti. Gene Allah affetti diye. Çünkü Allah gaffar-ı zünüptür. Vaat etmiş Kur'an-ı Kerim'inde bir büyük böyle kapı açmış ki içinden herkes geçebilir. Diyor ki innallaha yagfiru zünübe cemi'a. Hiç şüphe yok ki Allah günahları affu mağfiret ediverdi. Ümitsizliğe düşmeyin. Emretmiş. Ümitsizliğe düşse Allah bazılarının günahını affeder ama benim günahımı affetmez. Çünkü benim günahım çok büyük dese bir insan günah. Bu sözü günah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek, Allah beni affetmez demek günah. Öyle bir vaadi var Allah'ın. Hepimizin yüzünü güldürecek bir şeydir. Tevbe istiğfar etti mi Allah affediyor. O zaman herkes cennete gider hocam. Allah'a dua etseler gidecek ama sen git bir dolaş bakalım şu dışarısın. Hiç Allah'ın adını anan var mı? Şair diyor ki, yazık oldu Süleyman Efendi'ye diye bir şiir yazmış. Ayakkabısı ayağını vurmasa Allah'ın adını anmazdı diyor. Ayağı sıkışacak, nasırı acıyacak da uf Allah aman diyecek. Yani Allah'ı sevdiğinden değil, ayağı acıdığında ayakkabısı vurmasa Allah'ın adını anmazdı diyor. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye de şiir yazmış alaylı böyle. Allah yolundan ayırmasın. Kapısından kovduklarından etmesin.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi. Akra.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.
1: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Dabaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Han'i, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizim. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizim. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsimde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

0: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.
1: Allah'ım, senden hemen veya ileride verilecek bildiğim veya bilmediğim her türlü hayrı, iyiliği isterim. Hemen veya ileride gelecek bildiğim veya bilmediğim her türlü şerden, kötülükten sana sığınırım. Allah'ım, kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği bütün iyilikleri ben de senden isterim. Kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı bütün kötülüklerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti ve beni cennete götürecek davranışları yapmayı, sözleri söylemeyi isterim. Cehennemden ve beni cehenneme düşürecek davranış ve sözlerden sana sığınırım. Benim için takdir ettiğin her şeyi hayırlı kılmanı isterim.
0: La ilahe illallahul alimul halim. La ilahe illallahu rabbul arşil azim. La ilahe illallahu rabbus semavati ve rabbul ardı ve rabbul arşil kerim.
1: Her şeyi bilen, kullarına karşı daima müsamahakar ve hoşgörülü olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin ve yerin, ayrıca yüce arşın sahibi, koruyup kollayıcı

0: Kendisi olan Allah'tan başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'aluke bismike t-tahiri t-tayyibi l-mubarakil ahabbi ileyk. Allazi iza du'ite bihi ecebt. Ve iza su'ilte bihi a'tayt. Ve iza sturhimte bihi rahimt. Ve iza sufrijte bihi ferrajt.
0: Allah'ım, kendisiyle sana yakarıldığında mutlaka icabet edeceğin, bir şey istendiğinde mutlaka vereceğin, merhamet dilendiğinde mutlaka merhamet göstereceğin, rahatlık ve ferahlık istendiğinde mutlaka vereceğin o temiz, hoş, mübarek ve sana en sevimli gelen isminle senden isterim.
1: Allahümme inni es'aluke l'afve vel afiyete fid dunya vel ahira. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي
0: اللهم senden hem dünyada hem ahirette bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allahım, dinim ve dünyam, ailem ve malım hakkında bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allah'ım, ayıplarımı ve kusurlarımı ört. Beni korkularımdan güvende kıl. Önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden beni koru. Ayaklarımın altındaki yerin beni yutmasından sana sığınırım.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسوله.
0: Allah'ım, seni, arşını taşıyan meleklerle diğer melekleri ve yarattığın bütün varlıkları, senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, Muhammed Mustafa'nın da senin kulun ve Resulün olduğuna şahit tutarak sabaha çıktım.
1: Allahümme munzilel kitab, seri'al hisab, ihzimil ahzab, Allahümme hzimhum ve zelzilhum.
0: Ey kitabı indiren, kimin neyi hak ettiğini anında hesap eden Allah'ım, sana karşı birlik olanları hezimete uğrat. Allah'ım, onları parçala ve darmadağın et.
1: Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve veccehtu vechi ileyk ve fevvadtu emri ileyk ve elcehtu zahri ileyk rağbeten ve rahbeten ileyk la melce'e ve la menca minke illa ileyk amentu bi kitabike lezî enzelt ve bi nebiyike lezî erselt.
0: Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. Vereceğin sevabı umarak her işimi sana havale ettim. Gazabından korkarak sırtımı sana dayadım. Senden başka sığınabileceğim ve korunabileceğim bir yer yoktur. İndirdiğin kitap Kur'an'a, gönderdiğin peygamber Muhammed Mustafa'ya iman ettim.
1: Allahümme inni es'aluke hayral mevleci ve hayral mehrec. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا.
0: Allah'ım, senden girdiğim yere hayırlı şekilde girmeyi, çıktığım yerden hayırlı şekilde çıkmayı isterim. Girdiğimiz yere Allah'ın adıyla gireriz, çıktığımız yerden Allah'ın adıyla çıkarız. Biz Rabbimiz olan Allah'a güvenip dayanırız.
1: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهِ.
0: Allah'ım, bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bizden razı ol ve yaptıklarımızı kabul et. Bizi cennete koy, cehennemden uzak tut, her halimizi düzgün eyle.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel fakri vel kılleti vel zillah. وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم.
0: Allah'ım, fakirlikten, yoksulluktan ve hor hakir olmaktan sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ceal sarirati hayran min alaniyeti ve ceal alaniyeti saliha ve ceal alaniyeti saliha. Allahümme inni es'aluke min salihi ma tu'tin nas min el mal vel ehl vel veled gayri'd dal vel mudil.
0: Allah'ım, gizli halimi aşikar halimden daha hayırlı eyle. Aşikar halimi de düzgün kıl. Allah'ım, mal, aile ve evlat olarak insanlara lütfettiğin şeyler arasından bana düzgün olanını, sapmayan ve saptırmayanını lütfetmeni isterim.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel cubn ve a'udhu bike en uradda ila arzalil umr ve a'udhu bike min fitnetid dunya ve a'udhu bike min azabil kabr.
0: Allah'ım, korkaklıktan sana sığınırım. Ömrümün en düşkün haline düşmekten sana sığınırım. Dünyada iyi veya kötü şeylerle denenip kaybetmekten sana sığınırım. Kabirde azap görmekten sana sığınırım.
2: Hadislerle Pazartesi günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Kaliteli vakit geçirmek, birbirini insanların dinlediğini fark edebilmek, karşıdakinin benliğini fark edebilmek, karşıdaki de kendisinin orada o ortama ait olduğunu hissedebilmek, o ortamla bağ kurmak. Bunu ebeveyn çocuk ilişkisi olarak baktığımızda, yani çocuğun kendisini ailesiyle bulunduğu ortama ait hissedebilmesi neredeyse. Evin içerisindeyse evin içine ait olmak, dışarıda vakit geçiriyorsa dışarıda ait olmak. Bu da çocukluk itibariyle gelişim sürecinde ailenin çocuğa sağlayacağı kültürle alakalı bir şey. Bazen ufacık bir hediye o bağ kurmaya vesile olurken, bazen çok pahalı alınan bir şey aynı bağın oluşmamasına sebep oluyor. Diğer türlü çok ciddi araştırmalar var. Gecesi gündüzü evde geçirilen anne babaların çocuklarıyla kuramadıkları diyalogları, belirli zamanlarında evlerinde olan insanların daha iyi kurabildiklerini söylüyorlar. Yani dolayısıyla gece gündüz çocukla ya da eşle aynı ortamda olmak meselesi değil aslında kaliteli vakit geçirmek. Ortamda olanların varlığını hissetmek ve kendinizin varlığını o ortamda belirleyebilmek. Şöyle bir tahayyül edelim. Yani akşam gittik, evdeyiz. Gittiğimizde fiziksel olarak mı oradayız sadece? Yani fiziksel olarak eve vardık, ailemiz, eşimiz, çocuklarımız bizle beraber ama biz farklı bir dünyadayız. Zihinsel olarak belki hala yarım kalan işi takip ediyoruz ya da bir sosyal mecrada geziniyoruz ya da bir konuyu anlatırken karşı taraftaki çocuk ya da eş dinliyormuş gibi yapıyoruz. Dolayısıyla öyle bakıldığında orada bir kaliteli vakit yok. Peki farklı bir açıdan bakıldığında çocuğunuzun yaş grubuna göre onun anlayacağı dille, onunla samimiyetle muhabbet edebilmek, onun gününü dinleyebilmek, eşinizde anlatacağı bir şey varsa dinleyebilmek ya da ona bir şeyler aktarabilmek, kısa da bir zaman dilimi olsa orada olduğunuzu hissettirdiğiniz anda bir bağ kurmuş oluyorsunuz aslında karşı tarafla. Bu bağ da neden önemli? Çünkü ailede kurulan bağlar dışarıya yansıyan bir mesele. Çocuk dışarıdaki ilişkide kendisini bulamadığında ya da kendisini dışlanılan bir ortamda ilk kuracağı bağ, onu en iyi tanıyan ve kendisini ait hissettiği ortam, yani ailesi olacaktır. Çocukların psikolojik dayanıklılık konusu, özgüven konusu, duygu durum konusu, bunun gibi birçok konu aslında gelişimsel olarak ailede kaliteli vakit geçirmeyle alakalı bir şey.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.
4: haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

seçimlerini biz taksim ettik. Bir kısmı diğer bir kısmını işçi edinsin diye bir takım derecelerle kimini kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Bol rızık verilenler ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını kendileriyle eşit seviyeye çıkacak derecede vermezler. Halbuki Allah onların rızkını kendilerine emanet olarak vermiştir. Bu böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu göremediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah kullarından dilediğine rızkını yayar, bol verir. Dilediğine de kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Allah dilediği kimsenin niyet ve amellerine göre rızkını genişletir ve dilediğine de daraltır. O inkarcılar dünya hayatıyla sevinmekle yetinirler. Halbuki dünya hayatı, ahiret hayatı yanında geçici bir faydalanmaktan başka bir şey değildir.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik.

0: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Tüketim çağında sade yaşamın önemi. Günümüzde artan tüketim alışkanlıkları ailelerin yaşam biçimini de değiştiriyor. Daha fazla eşya ve seçenek arasında uzmanlar, daha çok şeye sahip olmanın her zaman daha huzurlu bir hayat anlamına gelmediğine dikkat çekiyor. Türk İslam kültüründe köklü bir yere sahip olan sade yaşam anlayışı, imkanlardan uzak durmak değil, sahip olunanlarla dengeli bir ilişki kurmak anlamına geliyor. Kanaat, ölçülü olmak, paylaşmak ve israftan kaçınmak bu anlayışın temelini oluşturuyor. Kur'an-ı Kerim'de de tüketimle ölçülü olmaya vurgu yapılıyor. Furkan suresinin 67. ayeti kerimede dengeli harcama tavsiye edilirken, Araf suresinin 31. ayeti kerimesinde israftan kaçınılması öğütleniyor. Uzmanlar özellikle çocuklarda fazla eşya, seçenek ve uyarının zihinsel yorgunluğa yol açabileceğini belirtiyor. Sürekli artan seçeneklerin ise karar yorgunluğu ve memnuniyetsizliği beraberinde getirebileceğine dikkat çekiliyor. Ailelerin sade yaşam kültürü oluşturabilmesi için ihtiyaç ve istek ayrımı yapması, kullanılmayan eşyaları paylaşması, israftan kaçınması ve dijital tüketimi sınırlandırması öneriliyor. Bu kapsamda Akramedya sosyal medya hesaplarında bugün hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulalım başlıklı bir video paylaşımı yapıldı. Videoda bir gün lazım olur düşüncesiyle saklanan eşyalardan kullanılmayan kitap ve kıyafetlere, telefonda yıllardır duran fotoğraflardan gereksiz alışverişlere kadar hayatımızı dolduran fazlalıklara dikkat çekildi. Sadeleşmenin her şeyden kurtulmak olmadığı vurgulanan paylaşımda ihtiyaç duyulmayanları ayırarak değer verilen şeylere daha fazla yer açılması ve alışveriş öncesinde gerçekten ihtiyaç olup olmadığının sorgulanması çağrısında bulunuldu. Sade yaşam, daha azına sahip olmak değil, hayatta gerçekten değerli olanlara daha fazla yer açmak anlamına geliyor. Çocuklarda kaygı performansı nasıl etkiliyor? Sınavlar, yeni başlangıçlar ve önemli kararlar. Bu dönemlerde yaşanan kaygının doğal bir duygu olduğu aşikar. Ancak uzmanlara göre çocuklarda kaygının çok az ya da fazla olması performansı etkileyebilir. Psikologların ortaya koyduğu yaklaşımlara göre en yüksek performans orta düzeyde kaygı seviyesinde görülüyor. Çok düşük kaygı motivasyon eksikliğine, aşırı kaygı ise konsantrasyon kaybına yol açabiliyor. Çocuk ve ergen psikoloğu Pınar Atatanır, kaygının çocukların gelişimi ve sorumluluk alması için gerekli bir duygu olduğunu ancak fazlasının da azının da performansı etkileyebileceğini belirtiyor. Ailelerin çocukları her türlü stresten uzak tutmaya çalışmasının da doğru olmadığı vurgulanıyor. Çocukların yaşlarına uygun sorunlarla karşılaşmasına ve kendi çözümlerini üretmesine fırsat verilmemesi, ilerleyen dönemlerde özgüven ve sorumluluk sorunlarına yol açabiliyor. Anne babaların çocuklardaki kaygıyı sağlıklı düzeyde tutabilmesi için öncelikle kendi kaygılarını fark etmeleri gerekiyor. Aile içindeki tutum ve yaklaşımlar çocukların duygusal gelişiminde önemli rol oynuyor. Avustralya'da sosyal medya algoritmalarına yeni düzenleme. Avustralya'da sosyal medya kullanıcılarına içerik akışlarını belirleyen algoritmaları kapatma seçeneği getirilmesi planlanıyor. Bu hafta parlamentoya sunulması beklenen kanun teklifiyle kullanıcıların sosyal medya platformlarında algoritmik içerik akışını kullanıp kullanmamayı tercih edebilmesi öngörülüyor. Düzenlemenin sansürle ilgili olmadığını, kullanıcıların çevrim içi ortamda karşılarına çıkan içerikler üzerinde daha fazla söz sahibi olmasını amaçladığı belirtildi. Algoritmaları kapatma seçeneği sunmayan şirketlerin ise ciddi cezalarla karşılaşabileceği de aktarıldı. Teklifin ayrıca platformlara yeme bozukluklarını teşvik eden içerikler gibi zararlı paylaşımları engelleme sorumluluğu getirmesi de bekleniyor. Haberleri aktardık. Mültenimize Akra Mercek ile devam ediyoruz.
1: Akra Mercek.
0: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda okula dönüş zamanı ve eğitimin başarısını etkileyen uykuyla düzenli beslenmeden söz edeceğiz. Yeni eğitim öğretim dönemi başlarken öğrencilerin eğitim başarısını etkileyen hususlardan söz edeceğiz. Uzmanların hatırlatmaları eşliğinde bunlardan biri tatil sonrası yeni uyku düzeni. Kulak Burun Boğaz Kliniği'nden Dr. Vural Fidan öğrenci ve ailelere uyku tavsiyelerinde bulundu. Teknoloji ve sanal ortamların çocukların uykusunu ciddi derecede etkilediğini ve ailelerin uyku düzeni bir düzene oturtmaları gerektiğini kaydetti Fidan. Bireylerin fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmesini sağlayan uyku düzeni tatil dönemlerinde değişime uğramakta. Uyku okul başarısını etkilemekte. Bu nedenle okula başlayacak öğrencilerin uyku düzenine alışmaları için televizyon programları, korku kitapları, bilgisayar oyunlarından uzak tutulmaları gerekmekte. Öğrencilerin sanal oyun merakı, geceleri, sosyal medya ve internet kullanımı, kısacası teknoloji günümüzde uyku yoksunluğunun temel faktörü. Özellikle gençlerde uyku

0: Uyku yoksunluğunun en önemli nedeni geç saatlere kadar oynanan sanal oyunlardır, dedi. Dolayısıyla yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte yeniden teknolojinin daha kısıtlı ve bilinçli kullanarak uyku düzeninin sağlanması ve neticede uykusuz kalınmayarak ertesi günde derslerin daha dikkatli bir şekilde takip edilmesi tavsiyesi var. Günümüzde uykusuz kalıp ders esnasında uyuklayan öğrenciler olmaması için. Başarı etkileyen bir diğer faktör vitamin eksikliği. Doktor Coşkun Usta ise vitamin eksikliklerinin çocuğun okul başarısını olumsuz etkilediğini belirterek hiçbir zaman vitaminleri eksik olan bir çocuktan %100 performans başarı beklenemez diyor. Çok basit bir vitamin eksikliğinin dahi okul başarısını ciddi şekilde etkileyebildiğini vurgulayan usta, demir eksikliğinin de önemli faktörlerden biri olduğunu anlatıyor. D, B12, B1, B6 vitamini folik asit eksiklikleri direkt olarak çocuğun okul başarısını etkileyecek bir hastalık durumu oluşturabilir. Demir eksikliği kansızlık yapar. Bu durumda olan bir çocuk hiçbir şekilde kendini konsantre edemez, okuduğunu rahat anlayamaz diyen usta, çocuğun hafızasını çok geliştiremeyeceğini, sınıfta uzun süre ders dinleyemeyeceğini söylüyor. Kan yapımında demirin önemli olduğuna işaret eden usta, folik asit ve B12 eksikliklerinin de kansızlık yaptığını, bunun da çocuğun okul başarısını olumsuz etkilediğini bildiriyor. B6, B1 vitaminlerinin beyinde öğrenmeyle ilgili süreçlerde rol oynayabildiğini belirten uzman, çocuğun gelişimi ve eğitimdeki başarısı için vitaminlerin doğru şekilde alınması gerektiğini ifade ediyor. Yumurtanın sarısında bulunan kolin maddesinin de bellek ve öğrenme olaylarında rol oynadığını hatırlatan doktor usta, çocuklar yeterince doğru yumurta yemediklerinde yeteri kadar kolin içeren maddeleri alamayacak, bu da öğrenmeyi etkileyecektir. Özellikle vitaminler bizim çocuklarımızın başarısını etkileyebilen önemli faktörler. Veli olarak buna dikkat etmek gerek. Eksik vitaminleri doğal yollardan besin yoluyla almamız çok daha mantıklı. O yüzden de vitamin değeri yüksek besinleri seçmek çok önemli, ama ciddi bir yetersizlik varsa bunu besin yoluyla düzeltemeyeceğimiz için mutlaka ilaç olarak bu vitaminleri takviye etmemiz gerekir. Hiçbir zaman vitaminleri eksik olan bir çocuktan da tam anlamıyla bir performans ve başarı bekleyemeyiz, dedim. Çocukların başarısızlığının altında kansızlık hastalığının yatabileceğini belirten usta, okul başarısını her zaman çocukların ve öğretmenlerin üzerine yıkmamak gerektiğini söyledi. Her vitamin eksikliğinin bir belirtisi olduğunu vurgulayarak, çocuğun ten renginden, gözlerinin içinin kırmızılığından, dikkatini bir şeye verememesinden, her şeye konsantre olamamasından şüphelenmek gerektiğini aktardı. Her eksik vitamin için ayrı tedavi gerektiğine de dikkat çekerek, beslenmemizde köydeki yaşantıya dönmek gerekiyor. Doğal, paketli olmayan, katkı maddeleri içermeyen ürünleri kullanmamız gerekiyor. Eve ne alırsanız çocuk da onu tüketiyor. Yumurta, süt, balık, sebze, meyve tüketilmeli, dedi. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ercan Tutaksa, çocukların okul hayatında başarılı olmasını isteyen velilere önerilerde bulunarak, çocuklar eğitim öğretiminin başladığı bu dönemde ambalajlı, katkı maddesi içeren, karbonhidrat içeriği yüksek ve öğün atlamasına neden olacak gıdalardan kaçındırılmalı, sabah kahvaltısı muhakkak yaptırılmalı ve kesinlikle atlanmamalı, dedi. Tutak, okul yaşına kadar doğru beslenip sağlıklı bir uyku düzenine oturtmayı başaran ve okulun başlamasıyla kahvaltısız, uykusuz şekilde okula giden çocuğun hastalıklara karşı direncinin çok zayıf olacağını aktararak, çocuklar okulda mümkünse öğle saatlerinde onlar için kalorisi uygun şekilde hazırlanan sulu yemekleri yemeli. Mümkün değilse anneler kendi hazırladıkları çantaya süt, yoğurt, protein ağırlıklı olan bir sandviç koymalı. Aynı zamanda tok tutan ve çocukların zeka gelişimini destekleyen meyve, kuru yemiş, kuru kayısı gibi ürünleri koymalı. Ceviz, fındık, fıstık ve bademler hem demir eksikliğinin önüne geçecek hem de doğal ve dengeli bir şekilde beslenmelerine vesile olacaktır, diye konuştu. Doktor Tutak, okul döneminde anne babaların çocuklarına bol bol harçlık vermemesini de önererek, okul dönemi aynı zamanda harçlık olarak verilen paranın nasıl kontrol edileceğinin de öğrenildiği bir dönemdir. Hem aile ve çocuk hem de okul işbirliği içerisinde paranın nasıl kullanılacağı öğretilmeli ve bu dönemde çocuklara kontrolsüz harçlık vermenin önüne geçilmeli, dedi. Kontrolsüz ve bol verilen harçlıkların alınan şekerlemelerle hastalığa bozukluğa dönüşeceğini işaret eden Doktor Ercan Tutak, çocuklar bu yaşlarda eline geçen parayı ne kadar söylenirse söylensin uygunsuz şekilde harcayacaklardır. Okul yönetiminin de okul kantininde çocuklara uygun olmayan gıdaların satılmasını engellemesi çözüm olabilir. Çünkü artık çocukluk çağında obezite çok yaygınlaştı ve çocuklarımızı obeziteye karşı sağlıklı ve doğal besleyerek koruyabiliriz. Obeziteye neden olan şeylerse kalorisi çok yüksek çikolatalar, şekerlemeler ve ambalajlı yiyeceklerdir. Bunun önüne geçmek de okul yönetimi tarafından mümkün olabilir. Ailelerin de çocuklara şeker, çikolata gibi ürünleri ödül olarak sunmaması çok büyük önem arz ediyor, dedim. Doktorların, uzmanların hem çocuklar hem de velileri için yaptığı önemli hatırlatmaları ve uyarıları paylaştık. Düzenli beslenme ve düzenli bir uykunun okul başarısını ne yönde etkileyeceğine dair hatırlatmaları paylaştık. Öğrencilere ve öğretmenlere kolaylıklar ve başarılar dileyerek programımızı noktalayalım. Bir başka programda yeniden birlikte olmak temennisiyle hoşça kalın.
1: Akra Magic.

sadakayla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah yolunda bir çift mal sadaka verir, hayır yaparsa kendisine cennetin kapılarından şöyle seslenilir. Ey Allah'ın kulu, buraya gel. Bu kapı hayırlardan bir hayırdır. Her kim de sadaka ehlinden, sadaka veren birisi ise sadaka kapısından çağrılır. Kişinin ailesi için yaptığı harcama sadakadır. Ne mutlu o Müslümana ki malını Allah yolunda harcar. O maldan miskinlere, fakirlere, yetimlere ve yolda kalmışlara verir. Sevgili dinleyenler, sadakayla ilgili 3 hadisi şerifi paylaştık.

0: ömür boyu sağlık. Sağlıklı kalmanın yollarını, sosyal hayatta aktif olmanın önemini ve iyi yaşamın yöntemlerini uzmanlarla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık başlıyor.
1: Yeni bir programla daha huzurlarınızdayız kıymetli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün programımızda yaşlılarda ağız ve diş sağlığını konuşacağız. Yaşlı bireylerdeki ağız içi değişiklikler nelerdir? Diş eti hastalıkları neden daha sık görülür? Nasıl önlenilebilir ve nelere dikkat etmek gerekir? Aynı zamanda ağız kuruluğu bir sorun mudur? Çözümü var mıdır? Ve ağız diş temizliğinde kullandığımız diş fırçalarının özellikleri nasıl olmalı? Nelere dikkat edeceğiz? Bütün bu soruları değerlendireceğiz değerli dinleyenler. Stüdyoda misafirimiz diş eti hastalıkları uzmanı doktor öğretim üyesi Sayın Ebru Sağlam bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza Ebru Hanım.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Merhabalar. Daha önceki programımızda genel anlamda beslenmenin ağız ve diş sağlığına etkisini konuşmuştuk. Bugün de istedik ki yaşlılarda ağız ve diş sağlığında nelere dikkat edeceğiz? İlk olarak isterseniz yaşlı kesimden bahsediyoruz. Evet, yaş almak güzel bir şey ama evet, sağlıklı yaş almak hepsinden çok daha önemli. Yaş geçtikçe sorunlar artıyor, bunu biliyoruz. Bunu azaltmak için nelere dikkat edeceğiz? Onun öncesinde isterseniz hangi kesimden bahsediyoruz, bununla başlayalım.
2: Evet, yaşlanma doğal bir süreç olup yaşla birlikte çeşitli sağlık problemleri de ortaya çıkabilmekte. Ama yaşlı derken hangi yaşı kastediyoruz? Evet. Kimi kastediyoruz? Yaşlı bireyler 3 grupta sınıflandırılıyor günümüzde. 65 ila 74 yaş arası genç yaşlı, 75 ile 84 yaş arası orta yaşlı, 85 ve üstü ise ileri yaşlı olarak gruplandırılıyor artık. Sınıflandırmayı bu şekilde yapıyoruz. Günümüzde insan ömrü uzamış durumda. Tıptaki gelişmelerle birlikte artık sağlığa olan erişim imkanlarının artmış olmasıyla birlikte. Tabii bu uzayan insan ömrüyle birlikte yaşlı birey popülasyonu da artıyor. Bununla birlikte bu bireylerin ihtiyaçları, yani tıbbi ve dental ihtiyaçlarında da artık farklılıklar karşımıza çıkıyor. Ve yaşa bağlı olarak da hani genel vücutta olduğu gibi ağız ortamında da, ağız dokularında da yaşa bağlı olarak değişiklikler karşımıza çıkmakta. Bunları hani genel anlamda başlık halinde değinecek olursak nedir bu değişiklikler? Mesela diş çürüklükleri ya da diş eti problemleri, eklem rahatsızlıkları, tükürük salgısındaki çeşitli değişiklikler olarak genel anlamda sınıflandırabiliriz.
1: Evet, yaşa bağlı dediniz, diş çürüklükleri daha sıklıkla görülebiliyor. Bunu biraz daha açacak olursak nelere dikkat etmek gerekir?
2: Diş çürükleri her bireyde görülen bir durum. Ancak yaşla birlikte özellikle yaşlı bireylerde kök yüzeylerinin zaman içerisinde açığa çıkmasına bağlı olarak özellikle kök yüzey çürükleri karşımıza çıkıyor. Ve yaşa bağlı olarak genel çürük prevalansında da bir artış, yani çürük sayısında da artış söz konusu. Kök yüzey çürükleri, hani neden kök yüzeyi diyecek olursak, kök yüzeyi daha mine dokusuna göre pürüzlü bir yüzey. Dolayısıyla temizlenebilirliği daha zor bir yüzey. Yaşa bağlı olarak bu manipülasyon yetilerisi de azaldığı için artık hani kök yüzeyinin tam anlamıyla plaktan uzaklaştırılıp temiz tutulabilmesi daha zor hale geliyor. Dolayısıyla kök yüzey çürükleri de yaşla birlikte daha sık karşımıza çıkıyor.
1: Mineler dişimizi koruyor diyebilir miyiz?
2: Tabii mine dokusu zaten en sert doku vücutta bulunan ve çüreğe karşı da bu anlamda diğer dentin ya da sement dediğimiz diş dokularına, diş sert dokusuna kıyasla daha dirençli bir doku. Kök yüzeyi sementle kaplıdır çünkü mine ile kaplı değildir. Dolayısıyla çürükten etkilenmesi daha yüksek
1: daha
2: olmakta.
1: Daha hızlı olabiliyor. Kök yüzeyinin açığa çıkması dediniz. Bu diş etinin çekilmesi manasına mı geliyor?
2: Evet, yaşla birlikte diş eti çekilmeleri de karşımıza çıkan bir diğer faktör. Bununla birlikte diş eti hastalıkları da karşımıza çıkıyor. Diş etinde görülen enflamasyon yaşla birlikte en sık gördüğümüz kronik hastalıklardan. Fırçalama yetersizliğine bağlı olarak oluşuyor. Bakteriler o bölgede hani birikip çeşitli faaliyetler sonucunda diş etinde enflamasyon olarak karşımıza çıkıyor.
1: Sadece diş fırçalama eksikliğinden kaynaklanan bir durum mu? Ya da bunu hızlandıran bir etki mi?
2: temelinde diş fırçalama eksikliği var. Olmayan bir durum, yani diş eti sağlıklıyken ve ağız hijyeni tam sürdürülebilirken enflamasyon karşımıza çıkmıyor. Ancak böyle bir yatkınlık var ve hani fırçalama eksikliği de bunun üstüne ilave olduğunda daha şiddetli şekilde karşımıza çıkabildiği durumlar olabiliyor. Evet. Bu da nasıl, hani klinik olarak karşımıza nasıl çıkar? Diş eti enflamasyon olup olmadığını ya da diş etinde iltihap olup olmadığını nasıl anlarız dersek de en sık diş etinde şişlik, kanama, ağrı, yemeklerden sonra yaygın bir huzursuz, künt bir ağrı, diş etlerinde çekilme ya da işte diş taşı birikimi, fırçalama ile birlikte ya da kendiliğinden diş eti kanaması, dişlerde yelpaze gibi açılmalar, diş hareketlerinde sallanmalarında artışlar diş eti problemi açısından klinik bulgular olarak karşımıza çıkmakta.
1: Peki bunların tedavisi var mı?
2: Bunların tabii günümüzde tedavileri mevcut. Tabii kaybolan dokuyu yerine koymak her zaman mümkün olmayabiliyor ama diş eti tedavileri günümüzde yapılan ve yaygın bir şekilde gerçekleştirilen tedavi prosedürleri arasında.
1: Konuya başlarken ağız kuruluğuyla ilgili de konuşacağımızı söylemiştik. Ağız kuruluğu bir problem mi?
2: Evet, yaşla birlikte tükürük salgısındaki azalmayla karşımıza çıkan bir durum ağız kuruluğu da. Tabii sadece yaşla birlikte değil, Sjögren hastalığı, hipotiroidizm, şeker hastalığı yani diyabet ya da kullanılan çeşitli ilaçlara bağlı olarak da ağız kuruluğu oluşabilmekte. Bu bireylerde tükürük azalıyor. Yeme içme, çiğneme ve konuşma fonksiyonları dolayısıyla etkileniyor tükürük azlığından ötürü. Çürük ve diş eti hastalığına karşı yatkınlık artıyor. Mukozanın direnci azalıyor. Tükürük azaldığı için tat alma duyusu etkileniyor. Tat almada bozulmalar ya da azalmalar söz konusu oluyor. Ayrıca mantar enfeksiyonlarına yatkınlık da bu bireylerde artıyor. Tabii bunun da günümüzde önerilen işte alternatif tedavileri var. Ağız kuruluğunu tamamen ortadan kaldırmak hani mümkün olmasa da her zaman. Sık sık su tüketimi bu bireylerde tavsiye ettiğimiz en sık yöntem. Ya da yapay tükürük preparatları var. Bu preparatların kullanımını tavsiye ediyoruz.
1: Özellikle yemesi içmesi gereken besinler ya da yememesi içmemesi gereken besinler var mı?
2: Yok, bu anlamda hani ayrı bir kısıtlama ya da şunlara dikkat ediniz dediğimiz besinsel anlamda bir şey yok. İlaca bağlı hani olan durumlarda belki hani muadili varsa farklı bir ilaç kullanımına yönlendirebiliyoruz. Ama onun haricinde sıvı tüketimini tavsiye ediyoruz.
1: Artırmalarını söylüyoruz. Ağız dokularında görülen hastalıklar var mıdır? Bunlar nelerdir?
2: Yaşla birlikte tabii ağız dokularında protez stomatiti ya da angular şelitis yani perleş dediğimiz hastalıklar karşımıza çıkabiliyor. Yaşla birlikte çünkü kişilerin diş kaybı artıyor. Mevcut diş kaybı arttı da ağız ortamında özellikle hareketli protezler, bu büyüklerimizin gece uyurken çıkarıp yandığı bardağın içerisinde suya koyduğu hareketli protez dediğimiz tam ya da parsiyel protez kullanımı artıyor. Bu protezlerin kullanımına bağlı olarak mekanik temizliklerinin tam yapılamaması sonucunda ağız dokularında karşımıza çıkan protez stomatiti dediğimiz

0: temizlenip sabaha kadar da işte beklerken bir suyun içerisinde saklanması gerekli. Ama maalesef kişiler buna dikkat etmediği için ağızlarında protezlerle uyuyabiliyorlar ve kendi yumuşak dokularını da temizlemiyorlar. O bölgede protezle yumuşak doku arasındaki mikroorganizmaların faaliyeti sonucunda da artık yumuşak damakta enfeksiyonlar karşımıza çıkabiliyor.
1: Evet, biz dişimizi normal fırçayla ve macunla temizliyoruz. Diş protezi çıktıktan sonra damak nasıl temizlenir? Diş fırçasıyla mı?
0: Diş fırçasıyla temizleyebilirler. Kibarca yumuşak dokuya travmatize etmeden, yani orta sertlikte ya da yumuşak sertlikte bir fırça ile yüzey temizliği olarak düşünün bunu. Oradaki eklentilerin uzaklaştırılması olarak düşünebilirsiniz. O bölgenin genel anlamda bir temizliğinin yapılmasını tavsiye ediyoruz.
1: Evet.
0: Ama protezlerde fırça kullanımını tavsiye etmiyoruz. Çünkü protez yüzeyinde çizilmelere sebebiyet verebiliyor. O protezin cilasının bozulmaması önemli. Çünkü mikroorganizmalar bu sefer çiziklere tutunarak o bölgede kolonize olabiliyorlar, üreyebiliyorlar.
1: Daha kalıcı oluyorlar.
0: Evet, protezin sağlığını bozmuş oluyoruz kendi elimizle. Bir diğeri de angular şerit istedim. Ona değinmeden geçmeyelim.
1: Lütfen.
0: Yine yaşla birlikte diş kaybı sonucunda kişilerin dikey yüz yüksekliği dediğimiz yükseklik var. Yani çenelerin kapanışı değişiyor. Dikey yüz yüksekliğindeki değişiklikle birlikte dudak kenarları daha çok örtülüyor birbirine. Dudak kenarlarında karşımıza çıkıyor zaten bu durum. Dudak kenarlarının sürekli nemli kalması ile birlikte o bölgede zamanla oluşan kırmızı, ağrılı, çatlakların görüldüğü bir durum aslında. Perleş olarak da biliniyor bu halk arasında. Aynı zamanda yani mayalar ve bakteriler sorumlu bu durumun oluşumundan ama demir eksikliği, anemisi ve B12 vitamini eksikliğinin de bu durumu etkileyebileceği söyleniyor çalışmalarda. Ortadan kaldırılması için de bu durumun kişinin yani diş kayıplarının dantel olarak tedavi edilmesi gerekiyor. Ya da ısrarla hani geçmeyen durumlarda da bir doktor muayenesiyle reçete edilen bir ilacın kullanılması gerekebiliyor. Topikal olarak o bölgelerde bir ilaç uygulaması gerekebiliyor.
1: Evet, ki başka rahatsızlıklar var mı yaşlılarda, özellikle ağız diş sağlığında görülen?
0: Yaşlılarda ağız kanserleri açısından dikkat etmek gerekli bir diğer faktör bu. Israrla iyileşmeyen bir lezyon varlığında ağız kanseri de aklı getirilebilmeli. Özellikle yaşlı erkeklerde ve sigara, alkol tüketimi sık olan kişilerde göz önünde bulundurulmalı ağız kanseri durumu. Kendiliğinden kanayan, eroziv ya da ülseratif formda dediğimiz lezyonlar söz konusu olabilir. Dişlerde bu lezyon etrafında yer değiştirmeler olabilir. Şişlikler söz konusu olabilir diş etinde ya da ağızın herhangi bir bölgesinde. Ağrılı ya da ağrısız olabilir bu şişlikler. İlla işte ağrılı olmasına ya da ağrısızsa bir problem yoktur gibi bir düşünce oluşması yanlış. Ya da çene altındaki lenf nodlarında belirgin şişlikler söz konusu olabiliyor bu bireylerde. Travmatize etmekten kaçınmalı öncelikle kişi o bölgedeki yarayı. Uzun süreli ve iyileşmeyen bir durumda da mutlaka bir diş hekimine muayene olmasını tavsiye ediyoruz.
1: Ben özellikle onu soracaktım. Hangi hekime gitmek gerekiyor bu ağız yaraları ve biraz önce bahsettiğiniz sorunlar oluştuğunda?
0: Diş hekimlerine gidebilirler ama tabii ki daha spesifik olarak değerlendirilmek gerektiğinde de ağız diş çene cerrahlarından bu konuda biz yardım alıyoruz.
1: Ki çene eklemlerinde görülen rahatsızlıklar var mıdır?
0: Yaşla birlikte evet, çene ekleminde de hani fizyolojik olarak değişiklikler söz konusu olabiliyor. Eklem diski inceliyor bu bireylerde. Eklem yüzeylerinde bozulmuş düzleşmeler, eklem kıkırdağında parçalanmalar, kemikte yapısal değişiklikler gözlenebiliyor. Ve bu değişikliklere bağlı olarak da çenede fonksiyon sırasında ya da sabah uyandığında kulak ön bölgesinde ağrılar oluşabiliyor. Normalde her yaşta görülebilir eklem rahatsızlıkları bu arada ama yaşla birlikte sıklığı ve şiddeti artarak karşımıza çıkıyor. Özellikle kadınlarda daha sık karşımıza çıkıyor cinsiyet açısından bakacak olursak. Hani klinik olarak eklem rahatsızlığı vardır diyebilmemiz için neler olmalı dersek de, hangi bulgular karşımıza çıkıyor dersek de, çene ve eklem bölgesinde künt bir ağrı söz konusu olabilir. Konuşmada ya da yemek yeme sırasında kulak bölgesine yayılan bir ağrı söz konusu olabilir. Eklem fonksiyonunda çene, ağız açma kapama hareketlerinde kısıtlanmalar ya da eklemden gelen sesler söz konusu olabilir. Sabah uyandığınızda çiğneme kaslarında ya da çiğneme kasları çevresinde kulak ön bölgesine denk geliyor. Bir katılık, sertlik

0: söz konusu olabilir. Zamanla hani kendiliğinden geçebiliyor bu sertlikler. Ağız açma kapamada zorluk olabilir dedik. Ya da klik sesi dediğimiz ya da bu kara basınca duyduğumuz ses krepitasyon sesi olarak geçiyor. Krepitasyon sesi eklemden gelebilen bir ses olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki tedavisi var mıdır?
0: Tedavileri var. Çeşitli plaklar ya da eklem içi müdahaleler olabiliyor. Hani mevcut rahatsızlığın durumuna göre uygun tedaviyi yönlendirmek, şekillendirmek gerekiyor. Tabii öncesinde bir mevcut durumu
1: Tespit
0: tespit
1: etmek
0: etmek
1: gerekiyor.
0: lazım. Evet.
2: Sıhhatli bir hayata dair tavsiyelerle ömür boyu sağlık Akra'da.
1: Şimdi en can alıcı noktası ağız ve diş bakımı, özellikle yaşlı bireylerde nasıl olmalı, nelere dikkat etmeli, hep merak edilen diş fırçası konusu da var.
0: Evet.
1: İsterseniz konuya başlayalım. Ben özellikle diş fırçasını da soracağım. Neleri tercih edeceğiz? Çünkü
0: Evet.
1: bu konuyla ilgili çok sık kafa karışabiliyor.
0: Evet. Şimdi bu kısım aslında sadece yaşlıları ilgilendiren bir bölüm değil. Sadece hani
1: Herkesi.
0: herkes ağzında diş bulunan tüm bireyleri ilgilendiren bir kısım. Sadece tabii yaşla birlikte artan hani diş kayıpları ya da ağız içerisindeki sabit ya da hareketli protez sayısındaki artışla birlikte ilave kullanılması ve dikkat edilmesi gereken ürünler devreye girebiliyor. Bir de yaşlılarda özel olarak belirtmek gerekirse manipülasyon yeteneğinde hani yaşla birlikte nörolojik fonksiyonlardaki değişiklikler azalmayla, hani duysal motor faaliyetlerdeki azalmayla birlikte belki bir yetersizlik karşımıza çıkabilir diyebiliriz.
1: Zorluk
0: Zorluklar
1: oluşabilir.
0: oluşabilir ağız hijyenini tam anlamıyla sağlamada. Bu anlamda dikkat edilmesi gereken ilave noktalar var. Ama onun haricinde diğer tüm hani bahsedeceğim kısımlar hepimizi ilgilendiren fırçalama
1: Evet.
0: alışkanlıkları. Yani normalde biz zaten 6 ayda bir diş hekimi muayenesi öneriyoruz. Ama yaşla birlikte tükürük akışında azalma, ağız hijyeni alışkanlığında bozulmalar, eksiklikler, aktif diş çürükleri varsa ya da uzun dönemde mesela sistemik bir rahatsızlığından ötürü uzun dönem hastanede kalma gibi durumlar söz konusu olabiliyor yaşlı bireylerde. Bu tarz hikayeler varsa daha 3-4 ayda bir daha sık hani diş hekimi kontrolü öneriyoruz yaşlı bireylerde. Normalde ideali daha önceki yayında da belirtmiştik. Sabah akşam iki kere florürlü bir diş macunu ile dişleri fırçalamak aslında. Burada en çok karşımıza çıkan hastalardan da hani bilgilendirmek için aldığımız sorular: nasıl bir fırça kullanalım? Diş macunu kullanalım mı? Florürlü mü kullanalım? Florürsüz mü kullanalım? Diş fırçalamak tek başına yeterli olur mu? İlave başka bir şey kullanalım mı? Hani bunlara da değinmek
1: Lütfen.
0: gerekirse farklı sertliklerde olan fırçalar var. İşte manuel fırçalar var, otomatik fırçalar var. Yani çok farklı ürün yelpazesi çok geniş artık günümüzde. Her bireyin de sosyoekonomik seviyesi farklılık arz ediyor.
1: Evet.
0: Ya yani illa en son teknolojiyi alın kullanın, mutlaka hani bununla en yüksek performans elde edersiniz gibi bir durum söz konusu değil. Kişiyi kendi bütçesine uygun, en basit, en temel özellikleri sağlayan bir diş fırçası kullanabilir. İdeal bir ağız diş sağlığını bununla temin edebilir. Yani
1: Sertlik derecesi neye göre değişiyor?
0: sertlikler sert, orta, yumuşak ya da ekstra yumuşak olarak çok farklı sertlikler var. Biz sert önermiyoruz hastalara. Orta ya da yumuşak sertlikte bir diş fırçası tercih edebilir. Ekstra yumuşağı önerdiğimiz durumlar olabiliyor özel hastalarda, yani diş eti problemi olan, diş eti çekim medisine yatkınlığı olan bireylerde. Bu sertlik seçiminde önemli olan dokuda travma oluşturmayacak ama yeterli, ideal plak kontrolünü sağlayacak, yeterli etkin temizliği yapacak bir sertlik olmasıdır. Genellikle orta ya da yumuşak fırça tavsiye ediyoruz. Eğer yumuşak fırça yetersiz kalıyorsa, yani plak tam uzaklaştırılamıyorsa ideal bir fırçalama sonrasında, sertliğini bir tık arttırıp orta sertliğe geçmesini tavsiye edebiliyoruz
1: Evet.
0: biz.
1: Hareketli protezlerde diş fırçasını önermediniz. Onun çizilebilir özelliğinden, yapısından dolayı.
0: Evet.
1: Dişlerimizin çizilebilmesi de ihtimal dahilinde mi?
0: Şöyle, hareketli protezler gibi, yani hareketli protez akrilik dediğimiz bir maddeden hani yapılıyor. Yüzeyde hani direkt her yerde çizik oluşturuyor, biliyor musun? Hani minenin direkt fırçaya bağlı olarak çizilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Sadece sert fırçalama neticesinde özellikle mine ve sementin, yani dişin kronu ve kökü dediğimiz birleşim noktasında kama şeklinde aşınmalara sebebiyet verebilir. Sert ve kontrolsüz bir fırçalama ve o bölgede diş eti çekilmesine sebebiyet verebilir. Çünkü sement dokusu mineye göre daha yumuşak bir doku dedik. Diş eti çekilmesiyle açığa çıkarsa, sement dokusu kök yüzeyi ağız ortamına açık hale gelirse, zamanla fırçalamayla birlikte o bölgede fırça travmasına bağlı olarak madde kayıpları, kama şeklinde defektler karşımıza çıkıyor. Bu sebeple fırçanın sertliği bu anlamda da önemli. Etkin bir temizliği yapacak sertlikte olmalı ama dokuya da zarar vermemeli.
1: Zaten düzenli fırçalama yapılıyorsa günde iki kez, orada birikme olmayacağı için hafif hareketle orta yumuşaklıktaki bir fırçayla da temizlenebilir diye düşünüyoruz.
0: Tabii çoğu zaman orta olmasına gerek bile kalmayabiliyor. Yumuşak bir diş fırçası da çok güzel etkin plak kontrolünü sağlayabiliyor. Başlığa değinecek olursam, yani illa mesela çapraz kıl teknolojisi olması zorunda değil.
1: Evet, farklı renklerde, farklı dizaynlarda, şekillerde
0: orada
1: var.
0: Orada önemli olan özellikle mesela arka bölgeye gittikçe, ağız ortamında 20 yaş dişlerine doğru gittikçe fırçanın adapte edilebileceği alan daralıyor. İdeal olan tam adaptasyonu sağlayabilecek boyutta bir başlığın olması, dar alanlara da ulaşabilecek boyutta olmasıdır. Çok küçük olmasını da istemiyoruz. Hani çok ekstra zaman gerektirir diğer türlü. Hani kişinin ağız büyüklüğüne bağlı olarak ideal başlıkta bir fırçayı hani temin edip tam manipülasyonu sağlayacak bir fırça kullanması yeterli olur. Bunun için hani en ucuz diş fırçasını da alıp kullanabilir açıkçası.
1: Evet. Bir de geleneksel diş fırçalarıyla beraber otomatik fırçalar da var. Bunu da önerir misin?
0: Evet, şimdi bu da çok sıklıkla karşımıza gelen bir soru aslında. Otomatik fırça tavsiye eder misiniz ya da ben otomatik fırça kullanıyorum, nasıl diş eti problemim olur diye de geri dönüşler alıyoruz. Yapılan çalışmalara göre geleneksel diş fırçalarının yanında otomatik diş fırçaları hani kıyaslandığında etkinlik açısından bir fark yok aralarında. Burada dediğim gibi önemli olan fırçanın dişlere, diş yüzeyine tam adaptasyonu ve etkin fırçalama. Tabii bizim hani otomatik fırçayı önerdiğimiz durumlarda olabiliyor. Özellikle yaşla birlikte dediğim gibi mesela motor fonksiyonlarda azalmalar olabiliyor. Kişi tam elinde handikap olabiliyor. Yani tam etkin bir manipülasyon sağlayamayabiliyor. Ya da mental retarde hastaların ağız diş bakımını yapan kişiler, hani yardımcılar, bakıcılar fırçalarken daha kolaylık olsun diye otomatik diş fırçalarını ya da sonik, ultrasonik diş fırçalarını önerebiliyoruz. Ama günümüzde en yaygın, en popüler olanları otomatik diş fırçaları. Otomatik diş fırçalarını kullanırken de dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. İlk üretildiklerinde, ya şimdi çok farklı yelpazeleri var onların da, ama ilk piyasaya çıktıklarında mesela hani bunlar vibrasyon ve rotasyon hareketiyle, yani kendi etrafında dönme ve titreşim hareketiyle çalışan fırçalar, şarjlı. Kendiliğinden hani dönen cihazlar. İlk üretildiklerinde belli bir, yani ne kadar kuvvet uygularsanız uygulayın, herhangi bir durma, yani stop, yani kontrol mekanizması yoktu bu cihazlarda. Ama artık günümüzde belli bir torkun, Newton'un üstünde artık basınç uygulandığında otomatik olarak duruyorlar. Yani dönmeye devam etmiyorlar.
1: Bu dişi çok korumuş oluyor.
0: Bu dişi korumaya, diş etini korumaya yönelik çok önemli, olumlu bir özellik aslında. Eğer kullanılan hani otomatik fırçanın böyle bir özelliği yoksa uygulanan kuvvete ekstra dikkat etmek lazım. Yüksek bir kuvvet uygulanmaması gerekiyor. Yoksa yine diş eti çekilmesine ya da dişlerde aşınmalara sebebiyet verilebilir. Ayrıca nasıl otomatik fırça kullanıyorum gibi bir rahatlık olabiliyor kişide. Fırçayı tam adapte edemediğinin farkında olmuyor. Çünkü yine dönme hareketiyle çalıştığı için bu dönen bir şeyi adapte etmek çok daha zor.
1: Sizin kontrolünüzde değil aslında.
0: O yüzden hızını da çok iyi ayarlamak gerekiyor, yani bu fırçanın. Tam adapte olduğundan emin olmak lazım. Yoksa hani fırçaladığını zanneder kişi ama aslında o bölgede zaman içerisinde diş taşları oluşur. Zaman içerisinde diş taşının yüzeyini cilalamaktan öteye geçmez maalesef bu durum.
1: Peki diş fırçasını ne kadar sıklıkla değiştirmek gerekir? Ya da onun da hijyeni, temizliğini nasıl sağlayacağız?
0: Evet, bu da çok iyi bir soru. Şimdi normalde biz diş fırçasını 3-4 ayda bir değiştirilmesini tavsiye ediyoruz. Dolayısıyla çok yüksek maliyetli bir diş fırçası kullanmaya gerek yok bu anlamda. Otomatik diş fırçasının hani başlıkları da farklı temin edebiliyor kişiler. Ama günümüzde artık fırça sterilizatörleri söz konusu. Hani fırça başlıklarını ya da fırçaları direkt hani koyup steril edebiliyorsunuz. Aslında daha doğrusu dezenfekte edebiliyorsunuz. Tabii bunlara yönelik çalışmalara, ilave çalışmalara ihtiyaç var. Henüz çok yeni cihazla etkinliklerini tam ispatlayabilmiş değiller. Hani ne kadar efektif kullanımları ya da güvenilir kullanımları var soru işareti. Ben kendim hani güvenip uzun süre aynı fırçayı kullanmaya devam edemem açıkçası henüz günümüzde.
1: Karbonatlı suda bekletmek bir çözüm müdür?
0: Çözüm
1: ya da
0: değil. Yıkamak. Fırça ideali fırçayı 3

0: 4 ay sonrasında yenilemektir. Çünkü güzel. Zamanla fırça kıllarında da deformasyon karşımıza çıkıyor. Kıllarda yön ve şekil değişiklikleri söz konusu. Etkinliğini kaybediyor fırça. Yenilemeyi tavsiye ediyoruz.
1: Evet. Peki misvak kullanılmasını önerir misiniz?
0: Bu konuda yapılmış çok fazla çalışma var aslında. Misvan ilave hani olumlu özelliklerinin olduğunu söyleyen çalışmalar olmasının yanında kesinlikle kullanın ya da kullanmayın gibi bir şey yok. Ama tabii ki hiç fırça kullanmamaktansa misvak gibi bir alışkanlığı varsa misvak kullanımına devam edebilir.
1: Programımızın da sonuna geldik. Konumuz yaşlılarda ağız ve diş sağlığı dedik ve genel olarak da diş sağlığında, ağız temizliğinde nelere dikkat edeceğiz? Diş fırçalarımız nasıl olacak? Bunlara değindiniz. İsterseniz son olarak toparlayalım. Tam bir ağız hijyenini sağlamak için neler önerirsiniz?
0: Evet.
1: Ve yaşlılara tavsiyeleriniz ne olur bu
0: evet.
1: konuda?
0: Şimdi fırçalamaktan bahsettim. Fırçalamak tek başına yeterli olmuyor çoğu zaman kişilerde. Özellikle diş ipi ve arayüz fırçası dediğimiz ürünler var. Bunlara tekrar değinmemiz çok önemli. Diş ipini ve arayüz fırçasını ihmal etmemek lazım. Günde 2 defa fırçalamaya ilave olarak özellikle en azından 1 defa akşamları fırçalama ile birlikte diş ipi ise diş ipi, arayüz fırçası gerekliyse arayüz fırçası kullanımı şart, gerekli, elzem yani artık hani bir zorunluluk diyebiliriz. Yaşlı bireylere yönelik hani söylemem gereken ise şu, yaşla birlikte ağız içerisindeki protez sayısı artıyor. Yani sabit ve hareketli protez değişebilir ya da işte dental implant uygulamaları diş eksikliklerini gidermek için artık hani günümüzdeki çok popüler tedavi yöntemlerinden biri. Bu implantların üstüne sabit ya da hareketli protezler yapılabiliyor. Sabitse eğer ağızdaki protez yani çıkarılamıyorsa ağızdan bu protezlerin altının bu için özellikle üretilmiş diş ipleri ile özellikle temizlenmesi lazım. Buna yönelik çok güzel videolar var internet ortamında. Hangi ürünü nasıl kullanabiliriz diye araştırabilir dinleyenler. Çünkü görsel bir anlatımla daha rahat ifade edilebiliyor. Hareketli protez kullanan bireylerde ise protezlerin çıkarılıp akan su altında temizlenmesi ve haftada 2 kere en azından temizleme tabletleri var bu iş için üretilmiş. Marka fark etmeksizin haftada 2 kere bu tabletlerden destek alınarak protez temizliğine ekstra önem gösterilmesini tavsiye ediyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok verimli bir program oldu. Çok önemli bilgiler paylaştınız. Çok sağ olun, var olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, diş eti hastalıkları uzmanı, doktor öğretim üyesi Sayın Ebru Sağlam'ı ağırladık. Bir kez daha gönülden şükranlarımızı sunuyoruz. Yeniden birlikte olmak dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.
2: Ömür Boyu Sağlık Programı'nı dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
3: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonya Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi.

0: dediği için genç boksere kızan hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değilim.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet. Bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
4: Akra.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.

0: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Merhaba değerli dinleyiciler. Bugün sizlere iki hanım sahabeden ve bir de tabiinlerden Muhammed İbni Şirin Hazretlerinden söz edeceğiz. İlk olarak Hatem Ettai'nin kızı Seffane binti Hatem Ettai radıyallahu anha ile başlıyoruz.

0: Babası cömertlikle meşhur olan bu cömertleri tarif için Hatem'den daha cömert denilen Hatem et-Tayi'ydi. Erkek kardeşi Adi İbni Hatem ise kavmi arasında ganimetin dörtte biriyle geçinip gidiyordu. O Resulullah'ın ashabının geldiğini haber alınca dindaşlarına katılmak için Şam'a kaçmıştı. Hazreti Ali radıyallahu anh Tay kabilesine baskın yaptı ve onlara "La ilahe illallah deyin, canınızı ve malınızı kurtarın" dedi. Kadınlar Seffane binti Hatem'e "Onlar kadınları dağıtıyorlar" dediler. Seffane binti Hatem "Nasıl?" dedi. "Onlar beni esir olarak mı götürecekler? Eğer bunu yaparlarsa kendimi öldürürüm" dedi. Kadınlardan biri ona "Kim İslam'a girerse esir olarak alınmaz. Ali İbni Ebi Talib'in "La ilahe illallah deyin, canınızı ve malınızı kurtarın" dediğini duymadın mı? İslam kadına değer vermiştir" dedi. Resulullah'ın atlıları Hazreti Ali'nin esirleri arasında Hatim'in kızıyla karşılaştılar. Onu Resulullah'a getirdiler. O mescidin yanında hazırlanmış olan esir toplama yerine konulmuştu. Peygamber ona uğradı. O kalkıp Resulullah'ın yanına geldi. Güzel konuşan bir kadındı. Şöyle dedi: "Ya Resulallah, baba öldü. Elçi de ortadan kayboldu." Resulullah sordu: "Senin elçin kimdir?" "Seffane binti Hatem et-Tayi, Adi İbni Hatem" dedi. Resulullah "Allah ve Resulünden kaçan mı?" dedi. Peygamber ayrıldı ve üç defa daha uğradı. Bir adam Resulullah'ın arkasından ona işaret etti. "Kalk onunla konuş" dedi. Seffane binti Hatem, "Ya Resulallah, baba öldü, elçi de ortadan kayboldu. Allah'ın sana lütfettiği gibi sen de bana lütufta bulun" dedi. Resulullah, "Tamam, yalnız gitmekte acele etme. Kavminden güvendiğin birisi memleketine gideceğinde bana haber ver" dedi. Seffane, Resulullah'ın arkasında yürüyen ve kendisine onunla konuşmasını işaret edenin kim olduğunu sorduğunda onun Ali İbni Ebi Talip olduğu söylendi. Bir süre sonra Veli veya Kuzza'dan içlerinde güvenilir ve Seffane'yi götürecek birinin bulunduğu bir kafile geldi. O, "Ya Resulallah, kavmimden içlerinde kendisine güvendiğim ve beni götürecek birinin bulunduğu bazı insanlar geldiler" dedi. Resulullah onu serbest bırakıp bol bağışta bulundu. Ona giyecek ve yiyecek verdi. Bir deveye bindirdi. Seffane binti Hatim et-Tayi kafileyle birlikte yola çıktı. Nihayet Şam'a vardı. Adi İbni Hatem ailesiyle birlikte otururken onlara doğru gelmekte olan devedeki kadını görünce "Hatem'in kızı mı?" dedi. Seffane binti Hatem et-Tayi, "Akrabasını unutan zalim" dedi. Adi İbni Hatem, "Kardeşim, hayırdan başka bir şey söyleme. Vallahi benim bahanem var, fakat söylediğini yaptım" dedi. Daha sonra sormaya başladım: "Bu adamın Resulullah'ın durumu hakkındaki görüşün nedir?" Seffane binti Hatem et-Tayi, "Vallahi benim görüşüm çabuk ona katılmamızdır. Eğer o adam bir peygamberse ona önce giden için fazilet vardır. Eğer o bir hükümdarsa daima Yemen'in seçkin insanları arasında oluruz. Artık karar sana ait" dedi ve devam etti. "Sen babanın yaptığı gibi bir hareket yaptın. İster gönüllü olarak ister korkarak hemen işe koyul" dedi. Adi İbni Hatem, "Umarım Allah benim elimi onun elinin içinde kılar" dedi. Adi İbni Hatem yola çıktı. Resulullah'ın huzuruna geldi ve Müslüman oldu. Adi İbni Hatem daima dinine bağlı kaldı. O, Halid İbnül Velid ile birlikte mürtetlerle savaşmaya çıkmıştı.
1: Onlar yıldızlar gibidir.
0: Kıymetli dinleyenler, Rukayka binti Vehb'i konu alıyoruz şimdi de programımızda. Ebu Talip vefat edince Kureyşliler, peygambere amcası Ebu Talip'in sağlığında yapamadıkları eziyet ve hakaretleri yaptılar. Resulullah Sakif'ten yardım istemek üzere çıktı. Onların Allah'ın katından getirdiklerini kabul edeceklerini zannetti. Resulullah Taif'e varınca Sakif'in ileri gelenlerinden ve eşrafından olan üç kardeşe gitti. Bunlar Amr İbni Umeyr İbni Avf'ın oğulları Abdüyaleyl, Mesud ve Hubeyb'ti. Bunların birisinde Cumah oğullarından Kureyşli bir kadın vardı. Resulullah onların yanına varıp oturdu. Onları Allah'a davet etti. Onlara İslam'a yardımcı olmalarını, kendisine karşı çıkan kavmine karşı birlikte hareket etmelerini söyledi. Mesud İbni Amr İbni Umeyr, Allah senden başka gönderecek birisini bulamadı mı dedi. Abdülyâleyl ise, madem seni Allah gönderdiyse Kâbe'nin örtüsünü yırt bakalım dedi. Hubeyb de şöyle dedi. Vallahi eğer sen dediğin gibi bir peygambersen seninle asla konuşmayacağım. Sen sana cevap vermekten daha tehlikelisin. Eğer sen Allah hakkında yalan söylüyorsan benim seninle konuşmamam gerekir. Resulullah kavminin Taif'e geldiğini öğrenmemelerini istedi. Çünkü bu yüzden ona eziyet ederlerdi. Sakif'in eşrafına ne yaparsanız yapın bunu gizleyin dedi. Onlar isteğini yerine getirmediler. Taif'in serseri ve kölelerini ona hakaret etmeleri için harekete geçirdiler. Bütün halk başına üşüştü. Geçeceği yolun iki tarafına sıralanarak oturdular. Resulullah önlerinden geçerken ayaklarına taş atıp kanattılar. Ayakları kanlı bir halde onlardan kurtulup Sakifli Rukayka'nın yanına girdi. Rukayka ona içecek bir şeyler ikram etti. Resulullah da ona Rukayka, onların putlarına tapma ve o putun yanında ibadet yapma dedi. Sakifli Rukayka, o zaman beni öldürürler diye cevap verdi. Peygamber şöyle dedi. İbadet yaptığında ona sırtını dön. Resulullah onun yanından çıktı ve Mekke'ye döndü. Allah Mekke'nin fethini nasip edip Müslüman olmak ve Resulullah'a biat etmek üzere her taraftan heyetler geldiğinde ve Sakif de Müslüman olduğunda, Sakifli Rukayka'nın iki oğlu Sakif heyetiyle birlikte Resulullah'a geldiğinde onlara, "Anneniz Sakifli Rukayka ne yaptı?" diye sordu. Onlar, "Bıraktığın hal üzere vefat etti." dediler. Resulullah, "Anneniz Müslüman olmuştu." buyurdu. Allah rahmetiyle muamele etsin.
1: Onlar yıldızlar gibidir.
0: Sevgili dinleyiciler, şimdi de Hazreti Ali'nin hilafetinde dünyaya gelen bir tabiinden söz edeceğiz sizlere. Efendim Muhammed İbni Şirin, müminlerin emiri Osman İbni Affan'ın hilafetinin bitmesinden 2 sene önce doğmuştu. Köşelerinin her yerinden takva ve dindarlık kokusu yayılan bir evde terbiye edilmişti. Akıllı çocuk ergenlik çağına yaklaşınca Resulullah'ın mescidinin Zeyd İbni Sabit, Enes İbni Malik, İmran İbnül Kusayn, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Zübeyir ve Ebu Hureyre gibi hayatta kalan sahabeler ve büyük tabilerle dolu olduğunu görür. Susuz kimsenin pınara atıldığı gibi onlara atılır. Onlardan Allah'ın kitabı konusundaki ilimlerini, Allah'ın dini konusundaki anlayışlarını, kafasını hikmet ve ilimle, ruhunu doğruluk ve hidayetle dolduran Resulullah'ın hadislerini almıştır. Daha sonra bu aile biricik oğullarıyla birlikte Basra'ya gider. Muhammed İbni Şirin, Basra'daki yeni hayatında birbirine paralel 2 yola girdi. Gününün yarısını ilim ve ibadete, diğer yarısını da kazanmaya ve ticarete ayırmıştı. Sabah olup dünya Rabbinin ışığıyla parlayınca, öğretmek ve öğrenmek üzere Basra Camii'ne, gün yükselince de alışveriş yapmak üzere çarşıya giderdi. Gece olup karanlık çökünce evinin mihrabına durur, Kur'an cüzlerinin üzerine eğilir, Rahman'ın korkusundan gözünün ve kalbinin yaşlarıyla ağlardı. Ailesi ve yakın komşuları ağlamasını duyduklarında ona acırlardı. Alışveriş için gündüz çarşıda dolaşırken halka daima ahireti hatırlatır, onlara dünyayı tarif ederdi. Onlara etkili ve güzel sözler söyler ve Allah'a yaklaştıracak şeyleri gösterir, aralarında çıkan anlaşmazlıkları çözerdi. Zaman zaman onlara heybet ve vakarından hiçbir şey kaybetmeksizin, perişan gönüllerinden kaderi silen tatlı sözler söylerdi. Aziz ve celil olan Allah, ona hidayet ve iyi hal vermiş, ona kabul edilirlik ve teselli olmayı lütfetmişti. Dalgın ve gafil bir halde olan halk çarşıda onu gördüklerinde, dalgınlıklarından uyanırlar, aziz ve celil olan Allah'ı hatırlarlar, kelime-i tevhid ve tekbir getirirlerdi. Günlük hayatı insanlar için en iyi yol göstericiydi. Ticaret yaparken 2 durumla karşılaşsa, dünyasına dokunan bir zarar olsa bile dini için sağlam olanı alırdı. Dinin sırlarını anlamadaki titizliği, helal ve helal olmayan şeylere bakmadaki doğruluğu, onu zaman zaman insanlara garip gelen bazı davranışlara sevk ederdi. Bunlardan birisi şöyledir. Bir adam yalan olarak onda 2 dirheminin olduğunu iddia etti. O da o adama 2 dirhemi vermeyi kabul etmedi. Adam ona, "Yemin eder misin?" dedi. Halbuki adam iki dirhem yüzünden onun yemin etmeyeceğini zannediyordu. İbn-i Şirin evet dedi ve yemin etti. Halk ona şöyle dedi. İbn-i Şirin, iki dirhem yüzünden mi yemin ediyorsun? Halbuki dün senden başka kimsenin şüphelenmediği bir konuda şüphe duyup 40.000 dirhemi bırakan kişisin sen. O da evet yemin ediyorum. Çünkü haram olduğunu bile bile ona haram yedirmek istemiyorum. Muhammed İbn Şirin 77 yaşına kadar yaşamıştır. Ölüm gelince onu dünya yükü hafif, ölümden sonrasına ait azığı çok olarak buldu. Allah şefaatlerine mazhar kılsın efendim. Bir başka programda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın, esen kalın.

0: Onlar Yıldızlar Gibidir programı sona erdi.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin kolayca kaynaşılan kişidir. İnsanlarla kaynaşamayan ve kendisiyle kaynaşılamayan kimsede hayır yoktur.

Ebu Derda radıyallahu anh'ten Taberani rivayet etmiş. Biraz çocukları, biraz da yaşlıları ilgilendiren bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis-i şerifinde buyuruyor ki: "Meselüllezî yeteallemul ilme fî sigarihi kendakşi alel haceri ve meselüllezî yeteallemul ilme fî kiberihi kellezî yektubu alel ma." Efendimiz buyuruyor ki, küçükken ilim öğrenen insan, taşın üzerine kitabe yazan, nakış yapan, taşın üzerine kazıyarak efendim yazıyı, nakışları yapan insan gibidir. Yani aklına, hafızasına öğrendiği ilimler kitabe gibi kazınır. Yani kitabelerde nasıl Romalılardan kalma kitabeler, Abbasilerden kalma efendim anıt, efendim bilmem caminin üzerindeki yazı filan diyoruz. Taşı oldu mu kalıyor ve okunuyor. Çünkü taş dayanıklı bir malzeme, derin derin kazılmış olunca içine, üstüne kalıyor. Küçükken öğrenilmiş ilim taşın üzerine yapılmış şekiller gibidir, yazılar gibidir, nakışlar gibidir, kalıcıdır yani. Çok hatırında kalır. Ve meselüllezî yeteallemül ilme fî kiberihi. Yaşlandığı zaman ilim öğrenirse insan, o zaman kellezî yektubu alel mâ, suyun üzerine yazı yazmış gibi olur. Daha yazarken efendim harfler kayboluyor çünkü satıh düzleniyor. Kum olsa kalacak biraz. Yani kum üzerine yazı yazmak gibi desek, işte yağmurda, rüzgarda kum düzlenecek. O yazılar çabucak kaybolacak. Bir mevsimde kaybolacak, bir haftada kaybolacak. Ama yaşlılıkta ilim öğrenmek suyun üzerine yazı yazmak gibi deyince, öğrenirken unutulacak demek. Hakikaten insan yaşlandığı zaman, Allah tabii sıhhat afiyet versin, güç kuvvet versin, hafızası canlı olsun. İnsan Müslümanca yaşarsa hafızası da canlı olur. Küçükten beri Kur'an'ı ezberlemişse, hafızasını kullanmışsa, yaşlandığı zaman da o canlı hafıza devam eder, dinç kalır, ihtiyarlamaz, bunamaz, tatlı bir insan olur. Bizim mütedeyyin böyle erbab-ı hal dediğimiz böyle arif ihtiyarlar cihanı fethediyorlar. İslamca olunca her şey güzel oluyor. Ama bu hadis-i şeriften bizim çıkartmamız bir ders varsa, diyeceğiz ki çocuklarımıza küçükken ilmi öğretelim, İslam'ı öğretelim. Müzik

0: Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur.
1: Allahu Rabbi, la
0: şerike. Esmaül Hüsna programı başlıyor.

El Basir. Şanın ne kadar yüce Allah'ım. Azametini düşündükçe aklım karışır. Sanatındaki ihtişam karşısında gözüm kamaşır. Kudretini anlatamam, dilim dolaşır. İnsan doğası sosyalleşme, iletişim kurma ve takdir görme gibi ihtiyaçları barındırır. Hepimizin bu ihtiyaçları karşılayışı farklıdır ama sosyalleştiğimiz ortamlarda takındığımız bazı tutumlar müşterektir. Mesela tüm gözlerin üzerimize çevrileceği bir ortamı hepimiz daha bir önemser, bu tür ortamlarda itinalı giyinir, davranışlarımıza titizlenir, sempatik ve kibar olmaya çabalarız. Doğal olarak hiçbirimiz bizim için saygınlığı olan birinin huzurundayken terbiye sınırlarını aşmak istemeyiz. Zorlasalar bile o meclisin gereğinin dışına çıkmayız. Aslında bir an düşünsek her anımızda, her hareketimizde öyle bir yüceler yücesinin huzurundayız ki o ne mükemmel görendir. Allah Celle Celaluhu görendir. Görmesiyle her varlığı idrak eder. Bizse her an onun gözü önündeyiz. Basir ismi, görmeye konu olan şeyleri bütün özellikleriyle idrak edip gören manasıyla Esma-i Hüsna listesinde yer alır. Bizler görür ve işitiriz ama uzakları ve görüş alanımızın dışını göremeyiz. Görüşümüz sınırlıdır. Oysa işitenleri ve işitilenleri de yaratan ve onlar üzerinde istediği gibi tasarruf eden ve hiçbir benzeri bulunmayan tam ve kadim bir semi ve basirdir. Basir ismi şerifinden kulun nasibi ihsan makamında davranmaktır. Yani Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek ve bunu sadece ibadetlerde değil, her işimizde uygulamak. En azından sen onu görmesen de o seni görüyor gibi düşünmelidir. Onun görmesini hep hatırında tutan, benlikten ve halktan kopar ayrılır denmiştir. Zaten benlik ve halk ne der? Endişesi yakamızdan düştüğünde geriye kalan koca bir hürriyet değil midir? Modern insanın üzerine kurulan kameralar, gözetleme kuleleri, mobeseler gibi kitlesel gözetleme araçları altında izlenen insan, şu ilahi hitapla bile asıl gözetleyenini tekrar hatırlayabilir ve hamdini bu minvalde artırabilir. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önünde, gözetimimiz altındasın. Her kalktığın zaman Rabbini hamd ile tesbih et.

Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur. Esmaül Hüsna programı

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve

sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şamil.
2: Akra, yol arkadaşım.
3: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Dabaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

bir Allah'tan başka ilah yoktur. Askerini aziz kılmış, kuluna yardım etmiş, bölüklere yalnız başına galip gelmiştir. Ondan başka hiçbir şey yoktur.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi rabbil alemin vel âkibetü nettekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: الله تعالى bize bir göz vermiş, bir de feraset vermiş, idrak ve kabiliyetini vermiştir. Hiç mektebe gitmesen, hiç okumuş olmasan, hiç kimseyle de temasın olmasan, senin bu gözünle şu kainatı gördüğün vakitte Allah'ı tanıman lazım. Bakar ki insan, o hudutsuz bir sema, yıldızlarıyla, yerleriyle, gökleriyle, etrafıyla. Düşünür insan, düşünmesiyle Allah'ı pekala bulur. Allah'ı pekala bulur. Mütefekkir bir insan, ibretli bir insan, kainata bakınca, kainat kitabından okuyunca, Allah, la ilahe illallah demek mecburiyetine kalır Muhammed Resulullah. Onun için gözlere çok dikkat etmeli. Onun bakışlarına riayet etmeli. İbret nazarıyla bakmalı her şeye. Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de burada buyurduğu gibi cehennem azabından, kabrin azabından, dünya ve ahiret fitnelerinden ki her gün o gözümüzün önündedir bunları. Söylemeye de lüzum yok. İzâ teallemte bâben minelim. Kainata baktık da Allah'ı anladık ama kafi değil kadar. Onun gelişmesi lazım. Gelişmesi için de ilme ihtiyacımız var. Baktık bu mülkün sahibi var. Çünkü şu camiyi, işte basit dört duvardan bir kubbeden ibaret. Kim gelse dese ki bu tabiatın eseridir diyerekten hiç inanan olur mu? Hiç inanan olur mu? Bu tabiatın eseridir. İşte vaktiyle rüzgar gelmiş, kar yağmış, taş yağmış, böyle olmuş deseler. İnanan bir adam bulabilir misiniz? Deli bile inanmaz. Deli bile inanmaz. Bu ufacık caminin bir adam tarafından yapıldığına aklımız erer de şu koca kainatın aykırı olduğuna kim şey hüküm verebilir? Koskoca kainat şey. Sen bir eve hatta başındaki takke bile tabiatın eseri deseler ufacık bir şey işte. Onun için ilme ihtiyacımız var. Anladık. Göklerin sahibi, yerlerin sahibi Allah. Bakıyoruz bunlar sahipsiz değil. Anladık ama bunu geliştirmek için ilme ihtiyacımız var. Bundan dolayı izâ teallemde bâben minel ilm. İlimden bir ilim öğreniyorsun. İlimden bir ilim öğrenmek kâne hayran leke min en tusalli elfe rak'atin tatavvan. Nafile olarak bin rik'at namaz kılmaktansa nafile olarak bin rik'at namaz kılmaktansa bir mesele-i dini öğrenmek daha hayırlıdır. Hayrındır. Bir mesele-i dini öğrenmek bin rik'at namaz kılmaktan tatavu nafile namaz kılmaktan hayırlıdır. Bunun için ilme ne kadar büyük payeler verilmiş. İlme ne kadar verilmiş. Bu وَاِذَا عَلَّمْتَ النَّاسِ bunu öğrendin kendin. Bu senin için hayır. وَاِذَا عَلَّمْتَ النَّاسِ bir de öğretiyorsun arkadaşlardan. Kardeşlerimize öğretiyoruz. Öğrettiğim vakitte اُمِّلَ بِهِ اَوْلَمِيُرْمَلْ İster amel etsinler, isterse amel etmesinler. Etmesinler. فَاِذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَلْفَ رَكَّةٍ تُسَلِّيهَا تَوَّى مُتَقَبَّلَةً Kabul olunmuş hem de. Kabul olunmuş bin rikat namazdan daha hayırlıdır kardeşlerine öğrendiğini öğretmek. Binaenaleyh bununla hepimiz mükellefiz. Bir taraftan öğreneceğiz, diğer taraftan da öğretmeye çalışacağız. Bunun için insan memleket memleket gezer, komşu komşu gezer. İzâ tekârebez zaman. Kıyamet alametleri. Zamanlar yaklaştığı vakit. İntekal mevz kıyâre ümmeti. Ölüm benim ümmetimin hayırlılarını seçer. Ölüm benim ümmetimin hayırlılarını seçer. كَمَا يَنْتَقِي اَحَدُكُمْ خِيَارَ رُطَبَ مِنَ الطَّبَقِ Sizin önünüze konulan bir hurma tabağının içerisinden iyilerini nasıl seçip alıyorsanız Ezrail de insanların iyisini seçer alır. Ahir zaman. Allah cümlemize hayırlı ömürler versin. Bir de şu abdestimizin fadaili var. Onu okuyayım. Abdest alıyoruz. Tabii ellerimizi yıkıyoruz. Ağzımızda oradan başlamış. Ağzımızı su veriyoruz evvelaya. İzâ temadmada ehadüküm huttama esâve bihi gerek ağzından gerek burnundan ne gibi bir hatalar yaptıysa onlar o abdest alırken onlar hepsi silinir gider. Ve izâ gasele veçhehu yüzünü yıkamaya başladı. İşte yüzünü yıkarken kutlama asabı bir veçhihi yüzüyle yapılmış ne gibi bir hataları kusurları varsa onlar da silinir. Ve ize gasele yedeyi elleri zikretti de eller zikretlerle beraber yıkandığı için onun ikinci sebebi var. Bunu kollarını yıkadığı vakitte kutlama asabı bir yedihi bu elleriyle yapmış olduğu hatalar onlar da silinir. Ve ize mesela bir ra'sihi başını mesverdiği vakitte tenâsez hataya min usulü şah. Bu saçların içerisinden hataları dökülür gider. Ve izâ gâsele gâdemeyi ayaklarını yıkadığı vakitte hatta mâ esâbe dirijde. Bu hadisler uzun olaraktan gidiyor da şimdi bir insan abdest aldı mı hiçbir günaha kalmaz. Tertemiz oldu. Yalnız bir şartla. Abdest alırken niyet ettim senin rızan için abdest almaya ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim de abdest duaları okuyarak alırsa hiçbir günaha kalmaz abdest aldı olsun. Günahı sagaiz dedikleri ufak günahlar. Ufak günahların hepsi dökülür. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın huzuruna günahsız olarak gidecek. Fakat bismillahsız hemen abdest alıverdiyse yıkandıysa böyle abdest abdesttir ama yalnız abdest ağzaları temiz olur, diğer vücut temiz olmaz. Diğer vücudun da her tarafı temiz olması için abdest alırken niyetle beraber Bismillahirrahmanirrahim diye dualarıyla başlamaktır. Ki cemaatihat ve rakul hazi şeder. Ağacın yaprakları kuruduğu vakitte nasıl dökülüyorsa bu adamın üstünde de günahlar böyle dökülür. Binaenle izâ tevadda'l abdü. Abdestimizi güzel aldık. Fe'asenel vudu. Yerinde güzel oldu abdestimizde. Güzel oldu. Sümme kâme ile salah. Geldik namaza. Fe'etemme rükû'ahâ ve sücûdâhâ. Ayaklı duruşu, kıraati, rükû, sücûdu, kıraati yerinde. Güzel güzel. Kâlet hal diliyle. Namaz diyor ki hafizakallâh kemâ hafazteni.

Sen benim hakkıma riayet edersen, ne güzel namaz kıldıysan, Allah da seni böylece muhafaza etsin. Her türlü afatlardan, belalardan. Sümme ufide biha ile semai. Sonra bu melek bu namazı alır, semaya çıkar. Ve leha dov'un ve nurun. Bu namazda bir nur, bir ziya vardır. Ve fütihat leha ebvâbü sema. Gök kapıları açılır, kulun namazı geliyor diyerekten istikbal ederler. Bu güzel yaptığı vakitte. Ve izâ lem tuhsinil abdül vudu'a. Abdestini alırken konuşa konuşa, hem konuşuyor hem abdest alıyor. Aklı fikri başka yerlerde. Böyle bir abdest aldı. Melem yitimme rükû'a ve sücud. Rükû ve sücude de dikkat et dedi. Allah'a kadar diyor. Hemen Allah'a kadar diyor. Kalkıyor. Olmaz. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükûda okuduklarını, rükûdan sonra okuduklarını, secdede okuduklarını, secdeden sonra oturdukları arada celse diyoruz ona. Bu aradaki duaları çok kıymetli dualardır. Mevlid her zaman dinliyoruz değil mi? Mevlid'in başında ne diyor? Allah adını zikredelim evvela. Her işin başında Allah'ın adını anlayalım. Bismillah de. Her işin başında. Evine girerken, çıkarken, dükkanını açarken, kaparken, yemeğini yiyirken, hatta her lokmasında biz Bismillah desen daha aptal olur. Altı ne diyor? Her nefeste Allah adın değil mi? Her nefeste. Yani hiçbir nefesin Allah'ın zikrinden hali olarak çıkmasın ağzından. İki tane nimet var. Bir girmek, bir de çıkmak. Giden çıkmazsa patlarız. Girmezse yine patlarız. Nefesi hem alacağız hem vereceğiz. İki nimet. İki niyeti beceremediğimiz takdirde, yani girmiyorsa ya çıkaramıyorsak ölürüz. Binaenaleyh şükrü lazım. Onun için her nefeste Allah adın değil mi dam? Allah adıyla olur. Her iş tamam. Binaenaleyh la ilahe illallah ne kadar dese desin. Muhammedur Resulullah demedik ki insan Müslüman olmaz. Yere baktı, göğe baktı, bunun sahibi Allah dedi. Müslüman olur mu? Olmaz. Cenab-ı Hakk'ın kulunu sevmesi, kulunun sevmesi bir şeye bağlı. Kulunun kendisini çok zikretmeye bağlı. Kul, Halik'ini ne kadar çok zikrederse, Halik de kulunu o kadar çok sever. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ne kadar çok salat selam getirirsek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbeti de içimizde o kadar çok olur. Bu da bizi dualardır. Peygamberimizin duasına masabiyet ne büyük devlettir. Onun hayatındayken onun duasını alanlar neyse bugün de yine hayatıdır. O hayatında manevi bir hayatı var. O hayatında da yine bizim salat salımlarımıza dualar ederler bize. Bizim iyiliğimiz, kemalimiz için iyilikler isterler Cenab-ı Hakk'tan ki müstecaptır dualarda. Biz de iyilerden oluruz. Ona salatü selamı çok ettiğimiz takdirde. Onun için elinden gelirse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok salat. Hazreti Ömer radıyallahu anh Peygamber demiş ki, ya Resulallah ben seni çok seviyorum. Ama demiş canım canından fazla da değil yani. Çok seviyorum ama canım. Onları yani demiş. İmanın iman değil. Ne zaman canından daha çok seversen o zaman imanın iman olur. O zaman demiş ki, ya Resulallah canından da çok temme imanı demiş. İşte imanın şimdi tamam oldu. Şimdi o olmasaydı biz Müslüman olmazdık ya. Ateşe mi tapacaktık, kutsa mı tapacaktık, kim bilir neye tapacaktık. Bizi o dalalet yollarından kurtaran Cenab-ı Peygamber'dir. Onun için Cenab-ı Peygamber'e çok saygı göstereceğiz, hürmet göstereceğiz. Saygının, hürmetin neticesi de buna yapacağımız salat selamlar ve onun için yapacağımız hayırlardır. Geceleri radyoların başında, televizyonların başında saatlere kadar bu aziz ömrünü ifna edeceğine yarım saatte otur da Allah de, yarım saatte Peygamber'e salat selam getir. Bu büyük bir nimettir. Fakat bu televizyonun başından kalkmamıza imkan yok. Hatta şunu da seyredelim, bunu seyredelim derken saatler geçiyor da onu acımıyoruz da Resulullah'a salat getireceğiz. Ooo diyoruz. Allah'a bir müzaffetsin. Hazırlanalım. Bu hazırlık her gece hiç olmazsa 100, daha da şimdi 1000 tane salat okumalı. Çok gelmez, yarım saatte okursan 1000 tane. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala al-Mahd. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala al-Mahd ama saygıyla, hürmetle. Kur'an okunurken öyle apışıp da Kur'an okumak. Salat selam getirirken apışıp da salat selam getirmek. Allah derken öyle bacaklarını uzatmış. Özür olur başka da. Öyle terbiyenin dışında yapılan şeyler makbul değildir. Edebe ve terbiye uygun olarak Allah'ın zikri, Peygamber'e salatü selamlar makbul olur. İnşallah şefaatine de nail olur. Allah kusurlarınızı affetsin. Tevfikat zamanı azine sinemas etsin. Sevdiği ve razı olduğu kullarının arasında kabul etsin. Hayat fani. Hayat fani. Herkes geldiği gibi gidecek. Burada Allah'ını tanıyıp da gitmek en büyük devlettir. Hem tanıyalım hem de emirlerine itaat eden kullardan olalım inşallah. Lillahi Fatiha.

0: Kur'an'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Mesela biz oyunlarda anne babalarda genelde şöyle bir durum da olabiliyor. Oyun oynarken anne babanın dahil olduğu oyunlarda ister istemez çocuğa bir şey öğretme kaygısı da oluyor. İşte mesela ya bak bu kırmızı renk, bak bu üçgen, bu kare vesaire gibi sürekli böyle bir şeyler söyleme ihtiyacı gidiyoruz. Ya da işte mesela çocukla oyun oynarken onunla bir konuşma, bir şey söyleme ihtiyacı gidiyoruz. Fakat biz bir figüranız. Hiçbir şey söylemenize gerek yok. O zaten size rol veriyorsa o rolü alın veya ona eşlik edebilirsiniz, onunla konuşabilirsiniz. Bir şeyler öğretme gayretinde olmanıza gerek yok. Çünkü o zaten bir şeyler öğreniyor. Çünkü burada bu sefer oyunun keyifli tarafından uzaklaşıyorsunuz. Doğal olarak orası doğal gelişen bir oyun ortamı olmuyor ve çocuk bir süre sonra buradan sıkılmaya başlıyor. Doğal olarak oyunu bırakıyor. Yani aslında onun belki de doğal bir süreçte öğrenebileceği bir sürece ister istemez biz engel oluyoruz. Ve şöyle mesela oyun oynarken de anne babalar bu yüzden hem çok fazla müdahaleci, hani sürekli bunu kullanıyoruz, müdahale etme alanını kullanıyoruz ama sadece müdahale etmek ya da bir şeyler öğretmek değil. Yüz ifadeleri, mimikleri bile çok kıymetli çocuklarla oyun oynarken. Mesela çocuk bunu görüyor, keyif alıyor mu, almıyor mu? Gerçekten benimle beraber burada mı, değil mi? Yani onunla gerçekten güler yüzlü bir şekilde, onu kabul ederek, onu anlayarak bir oyuna eşlik etmenizle işte hiç böyle mutlu olmadan tamam hadi şunu da getir, tamam oğlan çok yorgun hadi onu da gel, onu da ver bana gibi vesaire bir şekilde. Çocuk zaten bu oyundan keyif almıyor. Keyif almadığı için de zaten gelişimine bir katkı sağlamıyor.
2: İki dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.
4: Elhamdülillah.

0: yaparız.
1: Elhamdülillah.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri, birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesini yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekleri bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
0: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Çekut'tan okula başlayan çocuklara doğa dostu hediye. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, çocuklara anlamlı bir eğitim yılı hediyesi sunmak amacıyla okula dönüşün meyvesi hangisi kampanyasını başlattı. Bu kapsamda öğrenciler adına zeytin veya antep fıstığı fidanı bağışlanabilecek. Ağacını seç, bağışını yap sloganıyla yürütülen kampanyaya velilerin yanı sıra doğaya katkı sağlamak isteyenler de destek verebiliyor. Bağışlanan fidanlar için öğrencilerin adına kişiye özel dijital fidan sertifikası hazırlanıyor. Çekut kampanyayla çocukların doğayla bağ kurmasını ve çevre bilincinin küçük yaşlarda gelişmesini hedefliyor. Çocukların yeni eğitim dönemine doğaya yapılan bir katkıyla başlamasını amaçlayan kampanyaya dikiliağacımvar.com internet adresindeki dijital bağış platformundan destek olunabiliyor. Sağlık uyarıları gençlerin sosyal medya süresini azaltabilir. Sosyal medyanın muhtemel zararlarına ilişkin sağlık uyarılarının gençlerin kullanım süresini azaltmaya yardımcı olabileceği belirtildi. Yayınlanan bir araştırmada 13 ila 29 yaş aralığında 1000'den fazla genç sosyal medya kullanımı sırasında depresyon, kaygı, uyku bozukluğu ve olumsuz beden algısı gibi risklere dikkat çeken 14 farklı uyarı mesajıyla karşılaştı. Uyarıların gençlerin sosyal medyanın ruh sağlığı üzerindeki riskleri ilişkin farkındalığı arttırdığı ve kullanım isteğini azaltabildiği görüldü. En etkili mesajlarınsa depresyon ve kaygı gibi ruh sağlığı sorunlarına dikkat çeken uyarılar olduğu belirlendi. Araştırmacılar bu tür bildirim ve mesajların gençlerin sosyal medya kullanımını daha sağlıklı biçimde yönetmesine yardımcı olabilecek araçlardan biri olabileceğini ifade ediyor. Tüketim çağında sade yaşamın önemi. Günümüzde artan tüketim alışkanlıkları ailelerin yaşam biçimini de değiştiriyor. Daha fazla eşya ve seçenek

arasında uzmanlar, daha çok şeye sahip olmanın her zaman daha huzurlu bir hayat anlamına gelmediğine dikkat çekiyor. Türk İslam kültüründe köklü bir yere sahip olan sade yaşam anlayışı, imkanlardan uzak durmak değil, sahip olunanlarla dengeli bir ilişki kurmak anlamına geliyor. Kanaat, ölçülü olmak, paylaşmak ve israftan kaçınmak bu anlayışın temelini oluşturuyor. Kur'an-ı Kerim'de de tüketimle ölçülü olmaya vurgu yapılıyor. Furkan suresinin 67. ayeti kerimede dengeli harcama tavsiye edilirken, Araf suresinin 31. ayeti kerimesinde israftan kaçınılması öğütleniyor. Uzmanlar özellikle çocuklarda fazla eşya, seçenek ve uyarının zihinsel yorgunluğa yol açabileceğini belirtiyor. Sürekli artan seçeneklerin ise karar yorgunluğu ve memnuniyetsizliği beraberinde getirebileceğine dikkat çekiliyor. Ailelerin sade yaşam kültürü oluşturabilmesi için ihtiyaç ve istek ayrımı yapması, kullanılmayan eşyaları paylaşması, israftan kaçınması ve dijital tüketimi sınırlandırması öneriliyor. Bu kapsamda Akramedya sosyal medya hesaplarında bugün hayatımızda ki fazlalıklardan kurtulalım başlıklı bir video paylaşımı yapıldı. Videoda bir gün lazım olur düşüncesiyle saklanan eşyalardan kullanılmayan kitap ve kıyafetlere, telefonda yıllardır duran fotoğraflardan gereksiz alışverişlere kadar hayatımızı dolduran fazlalıklara dikkat çekildi. Sadeleşmenin her şeyden kurtulmak olmadığı vurgulanan paylaşımda ihtiyaç duyulmayanları ayırarak değer verilen şeylere daha fazla yer açılması ve alışveriş öncesinde gerçekten ihtiyaç olup olmadığının sorgulanması çağrısında bulunuldu. Sade yaşam, daha azına sahip olmak değil, hayatta gerçekten değerli olanlara daha fazla yer açmak anlamına geliyor. Doğada vakit geçirmek sağlığa iyi geliyor. Doğada vakit geçirmenin stres ve kaygıyı azaltmanın yanı sıra hafıza ve dikkat üzerinde de olumlu etkileri olduğu vurgulandı. Araştırmalar, doğal ortamlarda bulunmanın kan basıncını düşürmeye ve genel iyilik halini desteklemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Yapılan bir çalışmada 50 dakika boyunca doğada yürüyüş yapan kişilerin hafızalarında şehirde yürüyenlere göre daha fazla iyileşme görüldü. 1980'lerde yapılan başka bir araştırma ise penceresinden ağaçları gören ameliyat hastalarının duvar manzarası görenlere kıyasla ortalama bir gün daha erken taburcu edildiği belirlendi. Doğanın stres seviyesini azaltarak zihinsel yorgunluğun giderilmesine ve dikkatin yeniden toparlanmasına yardımcı olabileceğine dikkat çekildi. Minikler için okul yolu başladı. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa başlayan öğrenciler için okula uyum haftası bugün itibariyle başladı. 11 Eylül'e kadar sürecek programla öğrencilerin yeni okul, öğretmen ve arkadaşlarına daha kolay alışmaları hedefleniyor. Bu kapsamda okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5 gün, 5. sınıf öğrencileri için ise 3 günlük özel program uygulanacak. Oyun ve etkinlik temelli çalışmalarla çocukların okul ortamını tanımaları, kendilerini güvende hissetmeleri ve okula aidiyet geliştirmeleri amaçlanıyor. Çocuklarda kaygı performansı nasıl etkiliyor? Sınavlar, yeni başlangıçlar ve önemli kararlar. Bu dönemlerde yaşanan kaygının doğal bir duygu olduğu aşikar. Ancak uzmanlara göre çocuklarda kaygının çok az ya da fazla olması performansı etkileyebilir. Psikologların ortaya koyduğu yaklaşımlara göre en yüksek performans orta düzeyde kaygı seviyesinde görülüyor. Çok düşük kaygı motivasyon eksikliğine, aşırı kaygı ise konsantrasyon kaybına yol açabiliyor. Çocuk ve ergen psikoloğu Pınar Atatanır, kaygının çocukların gelişimi ve sorumluluk alması için gerekli bir duygu olduğunu ancak fazlasının da azının da performansı etkileyebileceğini belirtiyor. Ailelerin çocukları her türlü stresten uzak tutmaya çalışmasının da
doğru olmadığı vurgulanıyor. Çocukların yaşlarına uygun sorunlarla karşılaşmasına ve kendi çözümlerini üretmesine fırsat verilmemesi, ilerleyen dönemlerde özgüven ve sorumluluk sorunlarına yol açabiliyor. Anne babaların çocuklardaki kaygıyı sağlıklı düzeyde tutabilmesi için öncelikle kendi kaygılarını fark etmeleri gerekiyor. Aile içindeki tutum ve yaklaşımlar çocukların duygusal

0: görülüyor. Düzenlemenin sansürle ilgili olmadığını, kullanıcıların çevrim içi ortamda karşılarına çıkan içerikler üzerinde daha fazla söz sahibi olmasını amaçladığı belirtildi. Algoritmaları kapatma seçeneği sunmayan şirketlerin ise ciddi cezalarla karşılaşabileceği de aktarıldı. Teklifin ayrıca platformlara yeme bozukluklarını teşvik eden içerikler gibi zararlı paylaşımları engelleme sorumluluğu getirmesi de bekleniyor. Endonezya'da uçuşlara volkan engeli. Endonezya'daki Sunda Boğazı'nda bulunan Anak Krakatau Yanardağı dün sabaha karşı patladı. Yanardağ'dan yükselen volkanik kül ülkenin batı kesimlerine yayıldı. Kül bulutunun ulaşımda aksamalara neden olması üzerine başkent Jakarta'daki bazı uçuşlar durduruldu. Gün boyunca süren kısıtlamalardan yaklaşık 500 uçuş ve 150 bin yolcunun etkilendiği belirtildi. Endonezya, Hint ve Pasifik okyanusları arasında 17 binden fazla adadan oluşan ve yoğun volkanik faaliyetlerin görüldüğü bir ülke olarak biliniyor.
1: Hava durumu.
0: Sevgili Akre dinleyenleri, şimdi gelin meteorolojinin bugüne dair değerlendirmelerine göz atalım. Yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel sağanak yağışlar var. Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Bu sebeple sel ve su baskınlarına dikkat. Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Kuvvetli rüzgar uyarısı da var. Marmara'nın güney ve batısı, kıyı Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da saatte 40 ile 60 kilometreye varabilir.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Dilovası Kavşağı kesiminde İstanbul istikameti otoyol trafiği kapalı, ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Afyonkarahisar, Konya, Gaziantep, Kilis, İnebolu, Küre, Kastamonu, Balıkesir, Dursunbey güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde de çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Sükunetin Sesi, 23'te İslam'da estetik kavramının anlatılacağı Hüsnü Kelam programlarını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

Allah korkusuyla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah katında en üstün olanlar Allah'tan en çok korkanlardır. Ey Allah'ın Resulü! İnsanların en keremlisi, hayırlısı, şereflisi ve değerlisi kimdir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en çok takva sahibi olanlarıdır buyurdu. Helal olan şeyler belli, haram olan şeyler bellidir. Bu ikisinin arasında halkın birçoğunun helal mi, haram mı olduğunu bilmediği şüpheli konular vardır. Şüpheli konulardan sakınanlar dinini ve ırzını korumuş olur. Şüpheli konulardan sakınmayanlarsa gitgide harama dalar. Tıpkı sürüsünü başkasına ait bir arazinin etrafında otlatan çoban gibi ki onun bu araziye girme tehlikesi vardır. Dikkat edin, her padişahın girilmesi yasak bir arazisi vardır. Unutmayın ki Allah'ın yasak arazisi de

haram kıldığı şeylerdir. Şunu iyi bilin ki insan vücudunda küçücük bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa bütün vücut iyi olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası kalptir.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultani. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'inet tayyibinet tahirin. Emma ba'd. Kur'an'ı yaşamak, Peygamber Efendimizin tavsiyelerini tutmak yeter. Onu yapıyoruz. Kur'an yolundayız. Peygamber Efendimizin sünnetine uygulama yolundayız. Herkes öyle söylüyor. Herkes öyle söylüyor ama söylediğini yapmıyor. Peygamber Efendimiz şöyle yapmış, böyle yapmış, bunlar yapmıyor. Peygamber Efendimiz günde 100 defa estağfurullah çekin, ben de çekiyorum demiş, bunlar çekmiyor. Biz Peygamber Efendimizin tavsiyelerini tutuyoruz, bunlar tutmuyor. Razıyız. Kur'an ne dediyse uyu. Tamam. Resulullah ne söylediyse yapalım. Yapmayan onlar, yapan biziz. İmam Gazali diyor ki, ben inceledim. Kendisi hakim ya, filozof ya, mütefekkir ya. Zamanındaki bütün inanç sistemlerini ve fırkaları, yani inanç gruplarını, zümrelerini incelemiş. Kur'an-ı Kerim'e ve Resulullah'ın sünnetine en uygun yaşayan insanlar olarak dervişleri, sofileri gördüm diyor. Ötekiler kaytarıyorlar, kıvırttırıyorlar, sapıttırıyorlar, ihmal ediyorlar, gevşek duruyorlar, tam yapmıyorlar. Tam yapan kim? Takva ehli, ahiret ehli, ihlas ehli, mübarek insanlar. İmam Gazali'nin tespiti bu. Siz de inceleyin, dini zümreleri inceleyin. Göreceksiniz, aynı şeyi göreceksiniz. Tarihte bu böyle olduğu gibi, şimdi de böyle. Şimdi biz bu tarz ile yürürken bazıları bizim bu halimize kızıyorlar. Bu kadar Müslüman olmam. Şimdi ben sıralamaya başlayayım. Tasavvuf yolu ne yoludur? Takva yoludur. Allah'tan korkmak yoludur. Takva yolu değil midir tasavvuf? Müttakilik yolu değil midir? Allah Kur'an-ı Kerim'de nice ayetlerde ey iman edenler takva ehli olun, Allah'tan korkun demiyor mu? Demek ki ben Kur'an'ı uyguluyorum. Tasavvuf yolu ne yoludur? Vallahi tasavvuf deyince hemen hocam ilk aklıma gelen tesbih oluyor, zikir oluyor. Allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de vezkür isme rabbike bükreten ve asıyla Allah'ın adını sabah akşam zikret. Ya eyyühellezine amen üzkürullaha zikren kesira. Ey iman edenler Allah'ı çok zikredin demiyor mu? Tamam ben Allah'ın emrini tutuyorum. Nereden çıkarttın sen? Peygamber Efendimiz'in zamanında tasavvuf olmadı. Bak zikir varmış, takva da varmış. Sonra tasavvuf deyince başka ne akla geliyor? Nefsi emmarenin terbiye edilmesi. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri kat efleha men zekkaha ve kat khabe men dessaha buyurmuyor mu? Kim nefsini terbiye ederse zapt-ı rapt altına alırsa felah bulur. Nefsini terbiye eden helak olur, mahvolur demiyor mu? Diyor. Nefsin terbiyesine işaret etmiyor mu? Ediyor. Tasavvuf nefsi terbiye etmek için dervişliği nefis terbiyesine yetiştiriyor. Tasavvuftan başka nerede gördünüz siz nefsin terbiye edildiğini? Tasavvuf onu yapıyor. Müslümanları nefis terbiyesinden geçiriyor. Tornadan geçiriyor. Eğitiyor. Nefsini terbiye ettiriyor. Duymadınız mı Yunus Emre'nin nasıl hizmet ettiğini? Duymadınız mı Aziz Mahmud-i Hüdayi Hazretlerinin Üftade Hazretlerinin terbiyesinde nasıl terbiye olduğunu? Var mı? Demek ki nefis terbiyesi de şeyde varmış. Kur'an-ı Kerim'de varmış. Efendim başka ne hatıra geliyor? Tasavvuf deyince işte bir kenara çekiliyor dermişler. Allah Allah diyor, zikrediyor. Sen bunu mu ayıplıyorsun? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hıra mağarasına efendim çıkıp da günlerce orada kalmadı mı? Kalmadı mı? Hazreti Hatice validemiz eline yiyecek şeyini alıp da yanına kadar bazen çıkıp yiyecekleri bırakırdı. Orada günlerce ibadet ederdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sen tek başına kalıp da Allah'ı zikretmek, halvet olup da halvet çıkarıp da Allah demenin, yani Peygamber Efendimiz'in zamanında olduğunu görüyorsun da niye tasavvuf İslam'da Peygamber Efendimiz'in zamanında yok diyorsun? Nasıl diyebilirsin? Bak Peygamber Efendimiz toplumu terk etmiş, Hıra mağarasına çekilmiş. Öyle bir mağara ki çıkmak için 1,5 saat uğraşmak lazım. Herkes çıkamaz. Yani birisi gelip de selamun aleyküm ya Muhammed, nasılsın, iyi misin? Seni özledim de geldim diyecek yer değil. Çok zor bir yer. Orada hiç kimse kendisini rahatsız edemeyecek bir yerde günlerce ibadet ederdi Peygamber Efendimiz. Hatta o zamanın halkı Peygamber Efendimiz'in bu alışılmamış haline ne derlerdi? Allah için yaptığını biliyorlardı. Aşıka Muhammedun Rabbahu derler. Muhammed Rabbine aşık oldu. Aşık oldu da efendim Mecnun gibi dağın tepesine çıkıyor dediler. İşte tasavvuf bu. Demek ki Peygamber Efendimiz Hıra mağarasına çekildiği gibi onun o halini takiben Müslüman uzrete çekilip, halvete çekilip çalışıyor. Allah Kur'an'da zikri emrettiğinden eline tesbih alıp zikrediyor. Allah nefsi terbiye etmek gerekir buyurduğundan nefsin terbiyesine çalışıyor Allah'ın rızasını kazanmak için. Efendim, başka insanın ahlakının güzel olmasını, kötü huyları bırakmasını Kur'an-ı Kerim birçok ayetlerde emrediyor. Mesela وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا, biriniz ötekisini gıybet etmesin diyor mesela. Ahlaki emirleri var. Sabret diyor. Efendim, merhametli olmayı tavsiye ediyor. Ahlak dediğimiz, güzel huylar dediğimiz şeyleri Kur'an-ı Kerim yapsın diye Müslümanlar tavsiye ediyor. E tasavvufta da, tasavvuf nedir? Tasavvufta da güzel ahlak öğretiliyor. Efendim, kötü huylar bıraktırılıyor. Kötü huylar bıraktırılıyor. Demek ki şöyle tasavvuf deyince akla gelen ne varsa Peygamber Efendimiz'in zamanında var, Kur'an-ı Kerim'de var ve Peygamber Efendimiz de ashab-ı kiram da bunu uygulamışlar. Peki o zaman ne derlerdi bu işe? Bu hale ne derlerdi o zamanın insanları? Ne derlerdi? Buna ihsan derlerdi. İhsan. İhsan ne demek? Peygamber Efendimiz söylüyor. El ihsanu en ta'budallaha keenneke terahu fe illem tekün terahu fe innehu yerake. İhsan Allah'ı görüyormuş gibi ona ibadet etmek, candan ibadet et. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Madem Rabbim beni görüyor, madem Rabbim her yerde hazır ve nazır, ben onu görüyormuşum gibi, onun huzurundaymışım gibi ibadet etmeliyim diye Müslümanın böyle kulluk yapmasını hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. O halde tasavvuf denilen şey neyse, nelerden meydana geliyorsa onların hepsi Peygamber Efendimiz'de varsa,

Kur'an-ı Kerim'de varsa tasavvuf Peygamber Efendimiz'e zamanında vardır. Sahabe-i kiramın üzerinde vardır. Ama adı ihsan yolu. Tasavvuf değil de ihsan yoludur. Ama adı zühttür. Zühd. Zühd ne demek? Dünyayı büyütmemek gözünde, dünyaya meyletmemek, ahireti düşünmek, ahiret için çalışmak, top gözlü olmak, efendim aç gözlü olmamak, efendim hırslı olmamak. Demek ki bütün bunlardan anlaşılıyor ki Peygamber Efendimiz mutasavvıfların önderiydi, serveriydi, şahıydı. Mutasavvıflar Peygamber Efendimiz'in hayatını tatbik eden insanlar olduğu için, tam onun gibi yapmak istediği için öteki Müslümanlardan farklı görünüyorlar. Herkes ona hayret ediyor. İşte Peygamber Efendimiz'in yaşayışı o. İşte onun için onlar mutasavvıf diye ayrılmış. Ötekisi yaşamıyor ki. Ötekisi sarayda çengileri efendim oynat, çengi çalgıları çaldırmakta, çengileri oynatmakta. İlk devirde başlamış. Saraylarda keyifler, zevkler, sefalar. Emevilerde başlamamış mı? Emevilerde başlamamış mı böyle Allah'ın, Resulullah'ın asr-ı saadetinde yapmadığı şeylerin yapılması? O zaman başlamış. Saraylar var mı? İsraf var mı? Efendim böyle keyif, zevk, sefa var mı? Yok. O zaman başlamış. Var mı böyle orduya dayanıp efendim halka şöyle yapmak, böyle yapmak? O zaman başlamış. Demek ki onlar ayrılmışlar. Resulullah'ın yolundan ayrılan yöneticiler, o devrin zenginleri, o devrin dünya ehli insanları. Resulullah'ın yolunda yürüyenler mutasavvıf diye adlandırılmış. Zühd yolundan, ihsan yolundan, takva yolundan yürüyen insanlar mutasavvıf diye adlandırılmış. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabı ile bu durumdaydı. Peygamber Efendimiz ashabını böyle terbiye ediyordu. Peygamber Efendimiz sarayda oturup, kürsüde oturup İslam'ı konferans tarzında anlatıp çekilip gitmiyordu. Halkla beraber idi, halkın içindeydi, halkın insanıydı. Hatta fukarayı seviyordu. Fakirlerle beraber olmayı seviyordu. Onlarla otururken, kalkarken tavsiye ediyordu. Bak böyle yapmayın. Yanlış olur, günah olur. Şöyle yapın, böyle yaparsanız iyi olur diye eğitiyordu onları. Terbiye ediyordu. Aile gibiydi İslam. Yani mesela bir çocuk terbiyeliyse diyoruz ki ailesinden, annesinden güzel terbiye almış. Ev terbiyesi, ara terbiyesi kuvvetli diyoruz çocuğa. Neden? Yatarken, kalkarken anne baba çocuğu evin içinde her halini, her kusurunu görüyor, yetiştiriyor. İyi yetiştirirse anasından babasından iyi terbiye almış diyoruz. Bu mekteptekine benzemiyor. Mektepte çünkü hocası böyle sıraya oturmuş, çocukları yanına geliyor, sınıfa giriyor. Susun bakayım çocuklar, cetveli avucunuza vururum ha. Şu derse çalışın, akşam şu ödevi yapın, sabahçı yapın. Efendim, kalk bakalım, söyle bakalım, bildin, bilemedin. Şu notu aldın, bu notu aldın. Bu terbiyede yetmiyor. Terbiye için beraberlik lazım. Aile terbiyesi gibi. Peygamber Efendimiz de Müslümanları nasıl yetiştirdi? Aile terbiyesi gibi. Ashabını etrafına topladı. Asr-ı saadette muhabbetli bir efendim zümre olarak yaşadılar. Beraber yaşadılar. Oturdular, kalktılar, namazı beraber kıldılar. Hayatı beraber sürdüler. Her andaki duruma göre Peygamber Efendimiz onları yetiştirdi. Nasıl yetiştirdi? Öyle güzel yetiştirdi ki, öyle terbiyeli yetiştirdi ki ashabı yıldız gibi. Hangisini tutsa insan, hangisine baksa doğru yoldu. Ashabi kendicüm, benim ashabım yıldızlar gibidir. Bi eyyihim iktedeydüm, ihtedeydüm. Hangisine uysanız, hangisinin eteğine yapışsanız, hangisinin izinden gitseniz hidayet bulursunuz. Neden? Güzel yetiştirdi. Hazreti Ömer halife olduğu zaman Medine-i Münevvere'den Mekke-i Mükerreme'ye gitmeye karar vermiş. Yanına bir iki arkadaş almış, beraber gidiyorlar. Ne üzerinde şatafatlı emir-i müminin üniformaları var, ne de önünde arkasında şatafatlı askerler var. Üç kişi. Gariban üç kişi, perişan kılıklı belki üç kişi gidiyorlar. Çünkü Hazreti Ömer'in abasında üzerindeki elbisesinde kaç tane yaması var? Meşhur tarih kitapları yazıyor. Yani öyle şatafatlı insanlar değil de bu şatafatı çıkartanlar bozdular İslam'ı. İslam'da şatafat var mıydı?
Lüks var mıydı? Niye

0: bunlara yoktu demiyorsun. Ama tasavvuf üzerine hücum olduğu zaman tasavvuf tarikat İslam'da yoktu diye çıkıp onlara destek oluyorsun. İslam'da şatafat var mıydı? Devlet adamlarının milletten kopması var mıydı? Peygamber Efendimiz mütevazı yaşadı. Halife Emirül Müminin yaya gitti Kudüs'e. Kölesini devesine bindirdi de Kudüs'e öyle girdiler. Paşaları sıvalı olarak gitti. Şatafat yoktu. Mekke-i Mükerreme'ye giderken yolda bir ağacın gölgesinde gölgeleniyorlar. Unvan yok, asker yok, şatafat yok. Bak burada iki şey var. Eskiden bir yerden bir yere 2-3 kişi gidemezdi. Neden? Yolunu keserlerdi, soyarlardı. İslam gelmiş, o bedevi insanları adam etmiş. Yol kesmek yok artık. Haydutluk yok, haramilik yok. Bu önemli. Sonra oturdular orada dinleniyorlar. Çoban gördüler, sürü gördüler. Çobana dediler ki, şuradan bize bir kuzu ver. Bir kuzu sat. Kesecekler, yiyecekler. Yolcu. Ne yapsınlar? 3 kişi, 2 kişi neyse. Dedi ki satamam. Neden? Ben çobanım dedi. Sahibi değilim. Bana sahibim öyle selahiyet vermedi. Koyunları satamam. Hazreti Ömer'in aklına imtihan etmek geldi. Dedi ki canım ne olacak? Ver de. Bir koyun ver de, bir kuzu ver de şuradan. Oğlak ver de. Neyse yani. Keselim biz. Sayısını fark ederse patron, sahibin kurt yedi dersin. Bilmiyorum dersin. Çoban ne dedi Hazreti Ömer'e? İntihar için söylüyor Hazreti Ömer. Bakalım ne yapacak diye. Çoban ne dedi o dağ başındaki çoban? Karşısındakinin Hazreti Ömer olduğunu bilmiyor. Emirül Müminin olduğunu bilmiyor. Halife-i Resulullah olduğunu bilmiyor. Peki dedi patronu kandırdık ama Allah'ı nasıl kandırırız dedi. Allah kanar mı? Allah her şeyi biliyor dedi. Bak dağdaki çobanı İslam nasıl yetiştirdi.
1: Allah Teala Hazretleri tevfikini cümlemize refik eylesin. Sevdiği, razı olduğu amelleri işlemeye muvaffak eylesin. Hülasa-i meal işin sonunda sevdiği kul olmayı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin.
2: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

müminin başına çeşitli sıkıntılar gelir, dert gelirse, gam gelirse üzülmeyin, sabredin, ecri çoktur. Ama Allah'tan dua ederken afiyet isteyin. Ya Rabbi sen bana dinimde, dünyamda, ahiretimde afiyet ihsan eyle, selamet ihsan eyle. Hem vücudum dinç olsun, hem hastalıklardan uzak olayım, hem de ruhum, başım esen kalsın. Gam, hasavet, keder olmasın diye isteyin. Gelirse de korkmayın, sabredin, ecir çok. Sabrederseniz ecir çok.

Allah-u Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın. İslam'ın hak din olduğunu

anlayın diye Allah Teala Hazretleri birilerine bunları söylettiriyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söylettiriyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri, yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.
2: ...90 Saniyede Edebiyat.
3: Durak. Hece ölçüsüyle yazılan şiirlerde dizenin belirli yerlerden anlamlı bölümlere ayrılmasını sağlayan bölünme noktalarına verilen ad. Edebiyatta durgu olarak da bilinir. Aruz vezlindeki taktiğin hece ölçüsündeki karşılığı olarak kabul edilir. Duraklar şiirin ahengini ve akıcılığını sağlayan önemli unsurlardandır. Hece ölçüsüyle yazılmış bir şiirde duraklar mutlaka iki kelime arasında bulunmalıdır. Çünkü durak yalnızca dizenin bölünmesini değil, aynı zamanda anlamın da düzenli bir şekilde aktarılmasını sağlar. Bir dizedeki anlam öbeklerini birbirinden ayıran duraklar, şiirin daha uyumlu ve etkileyici duyulmasına yardımcı olur. Bu nedenle şiir okunurken durak yerlerinde çok kısa süreli durmak gerekir. Böylece şiirin ritmi ve ahengi daha belirgin hale gelir. Türk halk şiirinde durak kullanımı oldukça yaygındır. Özellikle hece ölçüsüne dayalı şiirlerde 4 artı 4, 8, 6 artı 5, 11 ve 4 artı 4 artı 3, 11 gibi durak düzenleri sıkça kullanılmıştır. Bu düzenler şiirin hem ölçüsünü hem de müzikal yapısını güçlendirir. Durak kullanımına güzel bir örnek, Türk tasavvuf edebiyatının önemli şairlerinden Yunus Emre'nin şu dizelerinde görülür. Hak bir gönül virdi bana, hadimeden hayran olur. Bir dem gelir şadi olur, bir dem gelir giryan olur. Bu dizelerde duraklar anlamın ve ses uyumunun daha belirgin hale gelmesini sağlamaktadır.
2: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

irfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

0: Cabir bin Eflah ve Matematik. Feodalite öncülük yapan modern azimut kadranıyla tanınan, batıda Geber adıyla tanınan Endülüslü ünlü astronom ve matematikçidir. Asıl adı Ebu Muhammed Cabir bin Eflah el-İşbili'dir. Doğum yerinin Endülüs Emevi Devleti'nin İşbiliye yani Sevilya şehri olduğu bilinmektedir. Hayatı hakkında çok fazla bilgi olmadığından 12. yüzyılda yaşadığı ve ortalarında vefat ettiği tahmin edilmektedir. Orta Çağ'da İslam dünyasından daha çok Batı'da astronominin babası olarak bilinir. Cabir bin Eflah'ı büyük bir üne kavuşturan Batlamyus'un tanınmış eseri El-Mecisti'deki yanlışları düzeltmek üzere kaleme aldığı Kitabul Hey'e fi Islahul Mecisti adlı kitabıdır. Cabir, trigonometri alanında bilhassa küresel trigonometri ile ilgili prensipler üzerinde durdu. Dünyada ilk defa dik açılı üçgen için 5. temel prensibi ortaya koydu. Cabir bin Eflah'ın eserleri Batı bilim dünyasında 15. yüzyıl başlarına kadar geniş bir ilgi gördü. Hollandalı matematikçi olan Rudolf Sinelius, Cabir bin Eflah için Yaman matematikçi anlamında Kolkularium Asar ifadesini kullanmıştır. Müslüman astronomlar, madencilerin muhtelif dedektörlerle yeri taradıkları gibi astronomik aletlerle gökyüzünü taramışlardı. Cabir bin Eflah da bunlardandı. O, sadece Batlamyus'un yanlışlarını belirtmekle kalmadığı muazzam bir azimut kadranı yaparak, rasathanesine yerleştirerek çalıştırmıştır. Zamanına göre oldukça modern bir alet olan bu azimut kadranı astronomi kitaplarında Cabir'in Teodoliti diye geçmiştir. Çubuklu güneş saati de denilen bu azimut kadranının bir benzeri Avrupa'da ancak 3 asır sonra Regio Montanus adıyla tanınan Alman astronomi bilgini ve matematikçisi Johann Müller tarafından 1450 senesinde modeline uygun yeniden yapılabilmişti. Cabir bin Eflah'ın hizmetlerinden biri de rasathane yapımında olmuştur. 1190 yılında Endülüs'ün İşbiliye, bugünkü adıyla Sevilya şehrinde yapılan rasathanenin nasıl yapılması gerektiğini tespit etmiş, inşaatı da bizzat onun kontrolü altında devam edilerek tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.
1: Bir mucit, bir icat.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kullarına rıfkla, şefkatle muamele eder ve bütün işlerde yumuşak huyluluğu sever.

0: Kendisi güzel, huyu güzel, yüzü güzel, sözü güzel, hali güzel, efendim ibadeti güzel, sünnet-i seniyyesi güzel. Efendimizin yolu en güzeli. Çok şaşalı görünmüyor hocam. Ben bunu böyle parlak pırıltılı, böyle pırlantalı, elmaslı falan gibi görmüyorum. Ha işte bunun bu sadeliğinde bunun güzelliği. Efendim falanca binaya bakıyorum da, efendim şöyle süslü, böyle süslü, bilmem ne bilmem ne, filanca kumaşa bakıyorum da, şöyle alacalı, böyle şeyli. O basit insanların zevki. Gel bakalım kaliteli ipek kumaş nasıl oluyor? Halis yün, çok pahalı kumaş nasıl oluyor? Rengini bir gör bakalım. Öyle cırlak renkler mi? Yoksa sade, kibar renkler mi? O zaman anlarsın. Süleymaniye Camii mi güzel mimari bakımdan, yoksa efendim sonradan yapılma filanca yapımı? Gör bakalım. O Mimar Sinan koca usta, o Süleymaniye Camii'ni yapmış. Aa, ben de olsam ben de yaparım. Evet, yap bakalım da görelim. Yani o sade güzelliği mimarlar öve öve bitiremiyorlar. Amma sade güzel yapmış ha. Süleyman Çelebi'nin Mevlidi. Bir manzume netice itibariyle şiir. Allah adın zikri değelim, evvela vacip oldur cümle işte her kula. Devam ediyor. Ben de söylerim, ne olacak? Ne dedi? Allah adın evvela analım, Allah'ın adını evvela. Çünkü herkese bu işin evvelinde Allah demek vaciptir. İşte ben de böyle bir şeyler derim. Alırım elime kalemi, ben de yazarım. Yazarsın ama herkes kaşık yontar ama sapını denk getiremez.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Yeryüzünde hiç kimse onun kadar sevilmedi. Allahu Teala ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim onu metheyledi. Ona olan aşkın tezahürüyle gönülden satırlara dökülüverdi en güzel dizeler. Kilye-i Şerifler, Nat-ı Şerifler, Şemailler ve Esma-ül Nebiler onu anlattı. Habibi Edibi Zişan Efendimiz, o son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. Akademisyenlerin, ilim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Yekulullahu Azze ve Celle. Aziz ve Celil olan Allah buyurur ki. Aziz ve Celil olmak ne demek? Azze, aziz olmak yani mutlaka galebe çalıcı. Yani hiç kimse önünde duramaz. Mutlaka galip, mutlaka galebe çalıcı manasına gelir. Bir de nadir ve kıymetli şeye aziz derler. Yani filanca mal pazarda azizleşti. Ne demek? Yani çok nadir, çok az bulunur, çok kıymetli. Bulsa hemen kapışılacak, herkes üstüne atlayacak filan manasına. Yani böyle çok nadir olan, çok kıymetli olan şeye aziz derler. Bir de mutlak olarak hiç mağlubiyeti bahis konusu olmayacak tarzda galebe çalıcı, galibe aziz derler. Allah-u Teala Hazretleri elbette bu sıfata her yönden, her bakımdan sahiptir. Allah-u Teala Hazretlerinin kahrının önüne kimse geçemez. Nusretinin önüne kimse geçemez. Allah'ın tutup kaldırdığı bir kulu kimse aşağı indiremez. Allah'ın desteklediği bir orduyu kimse yenemez. Velev bir avuç bile olsa düşmanları perişan eder, darmadağın dağıtır. Tarihte misalleri çok. Allah azizdir. Celil, celal de efendim ululuk manası ifade ediyor. Allah-u Teala Hazretleri efendim yücedir, uludur. İşte her yönden hükmü yürüyücü olan, galip olan ve ululuk sahibi olan Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki: "İn kuntum tuhibbuna rahmeti." Ey kullarım, siz benim rahmetimi seviyorsanız, benim rahmetime ermek arzunuz ise, ah Allah'ın rahmetine bir mazhar olsam, o lütfa bir nail olsam, Allah'ın lütfu bende bir tecelli etse, Allah'ın rahmetiyle inşallah dünyam ve ahiretim aydın olsa diye, Allah'ın rahmetini elde etmeyi seviyorsanız, istiyorsanız, ferhamu halkı, benim yaratıklarıma merhamet edin. Benim rahmetime ulaşmayı isteyenin yapacağı şey bu, demiş oluyor.
0: Dostça bir tavsiye.

0: Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdidine çalış. Niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle.
1: Şeyh Şami.

kuldan sana layıkın ola. Aşık seni kanda bula. Senden meğer ihsan ola. Ya Rabbena, ya Rabbena. Senden kerem, senden ata. Sugra senin, kübra senin, ula senin, uhra senin, dünya senin, ukba senin. Ya Rabbena, ya Rabbena, senden kerem, senden ata. Nefse bizi ısmarlama, çiğnetme dert ile gama, erdir sana yolda koma. Ya Rabbena, ya Rabbena, senden kerem, senden ata.

Ey la yezalu lem yezal, kana sana layık amel, abdin işi sehvü zelal, ya Rabbena, ya Rabbena, senden kerem, senden hata. Koyma hüdayı garip, vaslan ona eyle nasip. Yessir merami ya mücib, ya Rabbena, ya Rabbena.

Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, izzetine sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Beni doğru yoldan saptırma. Cinler ve insanlar ölürler. Ancak sen ölmeyen, daima diri kalansın.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Dilimiz pek çok kişi için yalnızca gündelik anlaşma aracı. Bazı aydınlarımız içinse bu dille bilim yapılmıyor, sadece bakkaldan alışveriş yapılabiliyor. Ne yazık ki böyle korkunç bir algı ve her vesileyle insanımızın bilinçaltına bu pompalanmakta. Yani Türkçe güçlü bir dil değil ve işte böyle edebi ve edebiyat dili, sanat dili olamaz. Kamuoyunu yönlendiren, bilgilendiren en önemli basın yayın araçlarının pek çoğunda da Türkçenin doğru kullanılmadığını görüyoruz. Hatta bir duyarlılık bile söz konusu değil. Sokak Türkçesi sanki böyle çok revaçta, işte argo ifadeler, bozuk bölge ağızları, sosyetik bozuk konuşmalar, televizyon ve radyoları şu an işgal etmiş durumda. Mesela bugün insanın da Türkçe sevgisi, ana dil duygusu, dil bilinci ve duyarlılığı yeterince var mı diye bir sormak lazım. Oysa dil düşünceyi geliştiriyor ve biçimlendiriyor ki sosyal yapının iç dokusunda da ana dil var. Oysa bugün Türkçe giderek zayıflıyor, güdükleşiyor, yanlış telaffuzlar yaygın. Vurgu ve tonlamalar dikkatinizi çekiyor mu? Hatta konuşurken yapılan jestler ve mimikler bile Türkçe ile örtüşmüyor. Zaman zaman böyle bir yabancılık hissi yaşıyorum o tavırlarda. Hani Türkçe Türkilizce gibi konuşuluyor kaygısını zaman zaman yaşıyorum. İnsanımız öncelikle doğru konuşma, düzgün yazma ve duygu ve düşünceleri net anlaşılır bir şekilde anlatma konusunda eğitmemiz lazım. Yıllardır fark ettiğim bir şey var, bir algı yanlışı var diye düşünüyorum. Kültürlü olmanın son basamağında çok iyi yazacağımız, çok iyi konuşacağımız zannediliyor. Oysa kültürlü olmanın ilk basamağında çok iyi konuşmalıyız, çok iyi yazmalıyız. Yani dili yazarken ve konuşurken çok iyi kullanmalıyız. Kelimesi olmayan insanın muhakeme gücünü de elinden alırsınız. Kelime arttıkça insanın muhakeme gücü buna bağlı olarak tabii artacaktır. Düşünmeye karar verme noktasında güçlenecektir. Ne yazık ki günümüz gençliğine baktığım zaman görsel araçların artması, televizyonlar, internet bağlantıları, şunlar bunlar derken çocuklarımız okumaktan gerçekten alıkonuldu. Ne yazık ki okumayan ve buna bağlı olarak da tabii kültürel gelişimini tamamlayamayan bir nesil görüyorum. Bu evet gerçekten endişe verici bir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
2: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Ala bin Hadrami'nin Münzir bin Sava'ya gönderilişi. Gönderiliş tarihi, mevkii, sebebi. Ala bin Hadrami'nin Bahreyn'de Münzir bin Sava'ya gönderilişi, Hicretin 8. yılında Zilkade ayının sonuna, Cirane'den sonraki günlere rastlar. Bahreyn, Hindistan'da Basra ve Umman arasında deniz sahilindeki memleketlerin hepsinin adıdır. Bol kaynakları, akarsuları bulunan geniş bir ülkedir. Her yıl Cumadel Ahire ayının başında açılıp ay sonuna kadar süren Müşakkar Panayırı Hecer'de kurulurdu. Bahreyn, Fars memleketlerinden olup Arapların Abdülkays, Bekr bin Vail ve Temim kabilelerinden birçok halk Bahreyn kırlarında oturmaktaydılar. Münzir bin Sava, Farslar tarafından Bahreyn'deki Araplar üzerine tayin edilmişti. Münzir, Hecer veya Esbez köyünden ve Abdullah bin Zeydül Esbezi oğullarındandı. Esbeziler atlara taparlardı. Bahreyn halkından kimi Mecusi, kimi Yahudi, kimisi de Hristiyandı. Peygamberimiz Aleyhisselam, Ala bin Hadrami'yi Bahreyn hükümdarı Münzir bin Sava'yı İslamiyet'e davet etmek üzere gönderdi. Ala bin Hadrami'nin yanına Ebu Hureyre'yi de kattı. Kendilerine hayır tavsiyesinde bulundu. Ala bin Hadrami için deve, sığır, davar, meyve vesaire malların zekatları hakkında bir yazı da yazdırdı. Ala bin Hadrami bu yazıyı Müslüman olan halka okuyacak ve zekatlarını ona göre toplayacaktı. Ala bin Hadrami Bahreyn halkını İslamiyet'e davet edecek, yanaşmadıkları takdirde cizye vergi ödemelerini kendilerine teklif edecekti. Peygamberimiz Aleyhisselam Münzir bin Sava'ya ve Hecer'in Mecusi din başkanı Sibut'a birer mektup göndererek İslamiyet'i kabule yanaşmadıkları takdirde cizye vergi ödemeye kendilerini davet etti. Peygamberimiz Aleyhisselam mektubunda şöyle buyurdu: Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed Resulullah'tan Münzir bin Sava'ya, hidayete uyanlara selam olsun. Bundan sonra derim ki, ben seni İslamiyet'e davet ediyorum. Müslüman ol, selamete er. Allah senin iki elinin altındaki şeyi, hükümdarlığını yine sende bırakır. Şunu da iyi bil ki, benim dinim develerin ve atların gidebilecekleri yerlere kadar uzanacak, hakim olacaktır. Ala bin Hadrami, Münzir bin Sava'nın yanına vardı ve ona, ey Münzir, şüphe yok ki sen dünya işlerinde büyük bir akla sahipsin. Onu ahiret işlerinde küçültme. Şu mecusilik, ateşe tapıcılık kötü bir dindir. Onda ne Arapların ne de ehli kitap bilginlerinin iyi göreceği bir şey yoktur. Onda evlenilmelerinden utanılanlar,

0: da kendileriyle evlenilmemesi gerekenlerle evlenirler. Yenilmesi uygun olmayanları yerler. Kıyamet günü kendilerini yiyecek, yakacak olan ateşe dünyada tapar dururlar. Sen ne aklı kıt ne de görüşsüz bir kimsesin. Bak iyi düşün. Hiç yalan söylemeyen bir kimseyi doğrulamaman, hiç hıyanet etmeyen bir kimseye güvenmemen, verdiği sözden hiç caymayan bir kimseye itimat etmemen, inanmaman sana yakışır mı? İşte böyle olan o ümmi peygamberdir ki, vallahi aklı başında olan kimse, hiçbir zaman onun emrettiği şeyin yasaklanması veya onun yasakladığı şeyin emredilmesi gerekeceğini söyleyemeyeceği gibi, onun affederken affını biraz artırması veya cezalandırırken cezasını biraz kısması gerekeceğini de söyleyemez. Akıl, fikir ve basiret sahiplerince bu böyledir dedi. Münzir bin Sabah, elimdeki önümdeki şu saltanatıma baktım. Onu ahiret dışında ve yalnız dünyaya elverişli buldum. Sizin dininize baktım, onu hem ahirete hem dünyaya elverişli buldum. Kendisinde yaşama ve öldükten sonra yaşamaya dönüş umudu bulunan bir dini kabul etmeme ne engel var dedi. Münzir bin Sabah da Mecusi din başkanı Sibut'ta Müslüman oldu. Münzir bin Sabah İslam ibadet ve amelleriyle Müslümanlığını güzelleştirdi. Yüce Allah ondan razı olsun. Münzir bin Sabah'ın Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mektubuna cevap yazışı. Münzir bin Sabah Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mektubuna yazdığı karşılıkta Müslüman olduğunu ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın peygamberliğini doğruladığını bildirdikten sonra şöyle dedi. Bundan sonra arz olunur ki, ya Resulallah, mektubunu Bahreyn Hecer halkına okudum. Onlardan İslamiyet'ten hoşlanıp Müslüman olmak isteyenler İslamiyet'e girdiler. Bazıları ise Müslüman olmak istemediler. Ülkemde kendi dinlerinde kalan Mecusiler ve Yahudiler de vardır. Bu hususta ne yapacağımı da bana bildir. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Bu Kur'an insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak tek bir ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir. Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelmişlerden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korkanlar için bir öğüt indirdik. O Kur'an, bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Resulüm, bu kendisiyle insanları uyarman ve inananların da düşünüp öğüt alması için sana indirilen bir kitaptır. Andolsun ki biz, bu Kur'an'da insanlara belki öğüt alırlar diye her türlü misali verdik.

0: okudukça. Eser Çöle İnen Nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Merhaba değerli okuyucular. Efendim Hüzün yılını okuduk. Hazreti Peygamber ne kadar uğraşsa da Ebu Talip şehadet edemeden vefat etmişti. Ardından Hazreti Hatice Rabbine ulaşmıştı. Ve Peygamber yine ve devamlı tebliğ peşindeydi. Medinelilerle işte böyle karşılaştı Akabe'de. 27. bölüm. Medinelilere biraz Kur'an okudular ve davet buyurdular. Allah'ın dinine giriniz. Medineliler öteden beri Yahudilerden duymaktaydılar. Peygamber gelecek, vakit yaklaşıyor. Kendi ihtiyarları da söylemişlerdi. Mekke'de Fihr evladından bir peygamber gelecek. Teklif karşısında birbirlerine baktılar ve o güne dek işittikleriyle o gün gördükleri arasında öyle bir bedahat duygusuna kapıldılar ki hemen Müslümanlığa can attılar. Allah bir ve sen onun Resulüsün. Bunlar Medineli ilkler, 6 kişi. Esad bin Zürare, Rafi bin Malik, Avf bin Haris, Kutbe bin Amr, Ukbe bin Amr, Cabir bin Abdullah. Bunlar Allah'ın Resulü'nün Mekke dışında mukaddes nazarlarını çeken Medine çemberi üstünde 6 kandil. Alevi sıçraya sıçraya öbür kandillere geçecek, Medine çemberini baştan başa tutuşturacak, daire muhitini nokta nokta donatacak. Medine'de başlıca iki kabile, Hazreç ve Evs. Birbirleriyle geçinemeyen bu iki kabileden Hazreçli ilk 6 kandil, Evs'i tutuşturacak ve bütün Medine'yi iman çemberi içinde sımsıkı kuşatacaktır. Medinelilere bir yıl sonra yine buluşalım, yine burada emri verildi. Evet ey Allah'ın Resulü, bir yıl sonra aynı yerde tekrar buluşalım dediler ve ruhları alev alev ayrıldılar. Miraç. Allah Resulü'nün yükseklikler alemine uruç etmesi, derece derece ötelerin sırlarına ermesi, nihayet sonun son haddini de geçmesi ve hadsizlik ufkuna varması, bütün nispet ve kıyasların içinde kaynayıp yok oldu ve ulvi bir nur ahenginden ibaret kaldığı vahdet çağlayanına girmesi, Allah'ı görmesi, Allah'la konuşması, Allah'tan emir alması. Miraç, kelam aynasında budur ve bunda Allah'a mekan ve istikamet tayini yoktur. Bilmemenin bu keyfiyeti önünde başımıza vecd örtülerini çekelim, içimize büzülelim, yalnız zevk idrakinden

ibaret kalalım. Ve zaman ve mekan üstü bir duygudan, aklın arkasından gidemeyeceği bir sezişten başka her kapıyı kapayalım. Aklın bütününü temsil eden Cebrail, son hat çizgisinde Allah'ın sevgilisine ne diyecektir, göreceğiz. Üzerinde bulunduğumuz azim keyfiyet şu bu değil, sevgilisinin Allah'a urucu ve bu arada tabaka tabaka gördüğü alemlerdir. Ve bu büyük oluş ruhani ve cismani, ruh ve madde bir arada mutlaktır. İnananlardan bile bu en büyük oluşun arkasından aklını koşturanlar var. Bir gecede bir oluş mu? O da uyku halinde mi, uyanıkken mi? Yoksa iki oluş da biri uykuda, öbürü uyanıkken mi? Mescid-i Aksa'ya kadar olan uyanıkken de öteki arş-ı alaya varıncaya dek uykuda mı? Madde gözüyle mi gördü, ruh gözüyle mi? Şu nasıl oldu? Nasıl, niçin, neden? İmanın yarısı olsaydı yarım imanlı diyeceğimiz sınıfta şöyle der: Miraç sade ruhidir, cismani değil. Derin mümin ise tam bir esrar anlayışı içinde hükmünü verir. Miraç haktır ve hem ruhani hem de cismanidir. Cisim ve ruh beraber. Allah'ın kudretini ölçmeye de kimsede ve hiçbir akılda mecal yoktur. Dış şekil bir kere de sapasağlam çerçevelendikten sonra teferruat üzerinde her türlü çekişme kabadır. Çekişenler aşk ve zerafet ve ürperti cepheleri noksal olanlar. Nurdan harflerle mayalandırılacak hakikat şudur ki büyük oluş bir keredir, uyanıklık halindedir ve bir arada hem ruhanidir hem cismani. Bunu bin kere tekrarlayınız. İsra gece gitmek manasına, geceleyin gitmek. Büyük oluşun ismi bu. Kur'an onu İsra suresiyle bildiriyor. O Miraç'ta Allah'a giden. Geceleyin beni alıp gittiler. Peygamberliklerinin 10. yılında ve Rebiyül Evvel ayında Kabe'nin hatim kısmında gece vakti yanları üzerine yatmış uyudular. Bir kimse geldi. Başlarında Hazreti Ali ve Ömer bulunan en şanlı ve eminlerden yüzlerce sahabenin imzalarını taşıyıcı İsra hadisesi kat'idir, nasa bitişiktir. Evvela göğüsleri şak ediliyor ve kalpleri yıkanıyor. Bu hadise çocukluklarında başlarından geçen ve sonra tekrarlandığı rivayet edilenle beraber üçüncü. Derken kendilerini bir ak ata, Burak'a bindiriyorlar. Bu at fazla cüsseli değildir fakat dört nala harekete geçince ayaklarını gözün görebildiği son noktasına basmaktadır. Göğün kapısına varınca bir ses işitiyorlar. Kimsiniz? Cebrail'im. Yanındaki kim? Muhammedül Mustafa. Muhammed Resul oldu mu? Evet. Hoş geldi, Safa geldi. Ve gökler açılıyor. İlk kademede Adem peygambere rastlıyorlar. Cebrail, bu senin ceddin Adem, selam ver. Selamlaşıyorlar ve Adem peygamber merhaba diyor, Salih oğul ve Salih Nebi. Tabaka tabaka Yahya, İsa, Yusuf, İdris, Harun ve Musa peygamberleri görüyorlar. Yedinci gökte İbrahim peygamber. Oradan Sidretül Münteha. Bu nokta akıl ve kıyas aleminin son haddidir. Kendilerine kapılarında sayısız meleklerin girip çıktığı Beytül Mamur'u gösteriyorlar ve bir kase süt, bir kase şerbet, bir kase bal uzatıyorlar. Allah'ın Resulü sütü alıyor. Cebrail, sen ve ümmetin diyor, seçtiğin sütün fıtratı üzerindesiniz. İmam-ı Nevevi, süt, İslam ve doğruluk remzi orada. Günde 50 vakit namaza memur ediliyorlar. Emir aldıktan sonra Hazreti Musa'nın tabakasına rücu ettikleri zaman Musa peygamber, ümmetin buna takat getiremez. Ben senden evvel insanları tecrübe ettim. Git Allah'a yalvar, hafifletmesini iste diyor. Birkaç kere gidiş ve geliş oluyor ve nihayet namazın günde 5 vakit olarak farzlaşıyor. Yol mutlak Kur'an delaletiyle Mescid-ül Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, yani Kabe'den Kudüs'teki Beytül Mukaddes'e ve oradan namütenahi esrar alemine. Nispet ve kıyas aleminin ufkunda Sidretül Münteha isimli bir ağaç, bir acayip ağaç dikili. Bu noktada Cebrail en küçük mesafe ölçüsüyle dahi ilerisine imkan görmeyen bir haşyet edasıyla durdu. Ben buradan ileriye geçemem. Niçin? Yanarım. Ya nasıl geçilir buradan ilerisine? Aşkla.
ve Allah'ın sevgilisi kendisini tek başına

0: Sabahı Allah'ın sevgilisi İsra'yı haber verdiler. Dinleyenler de ışığı milyarlarca senede gelen bir feza noktasıyla dünya arasındaki bir merdivenin helezonları üzerinde yuvarlanır gibi bir hayret. İman sahipleri hemen kabul etti. Haber dalga dalga Mekke'yi tuttu. Henüz teslimiyet sırrının en büyük dehası Hazreti Ebu Bekir'in haberi yok. Haberi akla en zıt şiveyle müşriklerden duyunca şöyle dedi. Bunları o mu söyledi? O söyledi. O söylediyse doğrudur. Hemen peygamberin huzuruna çıkan Ebu Bekir, vaktiyle kendisinin görüp de onun görmediğini bildiği Beytül Mukaddes'i Allah'ın Resulünden çizgisi çizgisine dinledi ve hayran mırıldandı. Hepsi doğru ey Allah'ın Resulü. Mekke'ye gelirken yolda bir deve kervanı gördüm. Buğday yüklü develer. İçlerinde bir erkek deve. Yükünün bir tarafında denk siyah, bir tarafında beyaz. Devenin hizasına geldiğimiz zaman deve ürküp devrildi ve şöyle oldu, böyle oldu. Mekke kapılarında bekleyenler ve kervandakiler bütün teferruat unsurlarının noktası noktasına gerçekliğini bildirdiler. Lakin iman aklından başka hiçbir anlayış büyük oluşa yatmadı. İman aklı şudur. Kıyamette kötülerin yüzleri üstünde yürüyeceklerini söyleyen Allah Resulü'nün kendilerine istifhamla bakanlara verdikleri cevap. Dünyada ayak üstünde yürüten Allah, kıyamette de yüzüstü yürütmeye kadirdir. Bir kaba akıl mümessili bir veliye soruyor. Allah isterse deveyi iğne deliğinden geçirebilir mi? Elbette geçirir. Nasıl geçirir? Deveyi küçülterek mi, iğneyi büyülterek mi? İsterse deveyi küçültür, dilerse iğneyi büyültür. Yahut ne onu yapar ne öbürünü, yine de geçirir. İmanın tam olduğu yerde ispat yoktur. Peygamberliklerinin 8. yılında inşikak-ı kamer, kamerin ikiye bölünmesi. Mehtaplı bir gecede ay ve sema ona tutkun bu mucize olmuştu. Evvela her şey mucize, her şey Allah'ın mucizesi. Yekün halinde varlık ve tek tek her şey mucize. Göz mucize, kulak mucize, akıl mucize, ruh mucize. İki parmak ucu arasında bir çiçeğin ipek nescini lif lif tadan duygu nedir? Ne sayalım? İnsanın içine ve dışına doğru her şey mucize. Hacim mucize, şekil mucize, renk mucize. Sonradan bütün bunlar basit ve tabii sayılıp da meccani bedahet hissi içine girildi mi, artık bunlardan ötesinde olmaz sanılan şeyler ayrıca mucize. İnsan ne aptaldır. Mucize içindeyken mucize bekler. Ondan da bütün hadiselerin basite irca edildiği zemin üzerinde bile her haliyle mucize olan Allah'ın sevgilisinden de mehtaplı bir gecede mucize istediler. Her noktasına hayran olunacak bu alemin meccani bedaati içinde rahat rahat gezinenler ve bütün bu olurların olmazlarını görmeyenler ondan ayrıca olmazı istediler ve Allah verdi. Zira mucize Allah'ın peygamberleri elinde gösterdiği işte o ayrıca olmazlardır. Ay o parmağını çevirince ikiye bölündü ve Hira Dağı'nın iki yanında iki parça halinde görüldü. Mehtaplı gece, ayın 14'ü. Ayın hayran hayran daldığı güzeller güzeli o. Ay'a çevrilen mukaddes parmak ve kamer iki parça. Etrafında şaşkına dönmüş mucize isteklisi karaltılar. İşte mucize, ikiye bölünen ayla beraber o. Fakat anlamayana ne fayda?
1: Okudukça eser Çöle İnen Nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

Sabırla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın başına gelen her musibetten dolayı tıpkı bir ağacın yaprağı döküldüğü gibi Allah Azze ve Celle de onun günahlarını döker. Mümin bir kul

kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman, o kimse sabrederse ve Allah'tan ecir beklerse, onun karşılığı cennettir.''

Müslümanın başına gelen her musibet onun günahlarına kefaret olur. Sevgili dinleyenler, sabırla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Niye geldin dünyaya? Boy pos büyütmek için mi? Beden beslemek için mi? Tüccarlık yapmak için mi? Ziraat yapmak için mi? Niye geldin? Bu cihana Allahu Teala Hazretlerini bilip tanıyıp ona kulluk etmeye geldik hepimiz. İster bil ister bilme. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Allahu Teala Hazretlerine ibadet etmekten başka bir maksat için insanları ve cinleri yaratmadı Allahu Teala Hazretleri. Öyle bildiriyor bu ayet-i kerimede. Asıl gayemiz bu. Eğer فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ yönünü ne tarafa dönersen Allahu Teala Hazretleri orada. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ sen nerede olursan ol Allahu Teala Hazretleri seninle beraber. وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَهُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ bilin ki Allahu Teala Hazretleri kuluyla gönlü arasını çeker, yani o arada bulunur gibi ayetlerin bize bildirdiği, bize bizden yakın olan Allahu Teala Hazretlerini bilemeden ahirete göçersen yazık.

0: konferanslar. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt içinde ve yurt dışında verdiği birbirinden değerli konferanslardan derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Muhterem kardeşlerim, davetimize icabet ettiniz. Bu çeşit toplantıları biz ailelerin katılımıyla, çocukların katılımıyla bir topyekün eğitim tarzında yapıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin bize vermiş olduğu örneğe, modele uymaya, sünnet-i seniyye-i nebeviyeye uygun her yönden tam bir faaliyet göstermeye çalışıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz esas mesele itikat ve iman meselesi olduğu halde Medine-i Münevvere'de cemiyetin her meselesiyle ilgilenmişti. Hatta Hamdullah Bey'e göre, Allah selamet versin, bir anayasa, Medine'de İslam anayasası denilebilecek bir hukuk belgesi efendim ortaya koymuştu. Çünkü Medine'de artık Mekkeli zalim eşrafın Müslümanlara yaptıkları baskı tarzında bir baskı yoktu. Medine'nin belli başlı kabileleri Peygamber Efendimiz'e kucak açmışlar, hizmet arz etmişler. Ya Resulallah, biz seni kendimizi koruduğumuz gibi, mallarımızı, canlarımızı koruduğumuz gibi koruruz demiş, davet etmişlerdi. O bakımdan kimsenin aşikare bir şekilde Peygamber Efendimiz'e mani olacak pozisyonu yoktu Medine-i Münevvere'de. Ama hasımlar vardı. İçten korkarak düşmanlık yapan insanlar vardı. Bunlara münafıklar diyoruz efendim. Ayrıca ehli kitaptan Yahudiler vardı. Onlar da husumet ve rekabet ve adavet grupları teşkil ediyorlardı ama etkin değillerdi. Bu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'de cemiyetin her meselesiyle ilgilendi. Hatta çarşıya pazara gidip çarşıyı pazarı dahi teftiş etti. Yani belediye hizmetleri sayabileceğimiz belediye başkanlığının yapacağı hizmeti yaptı ve ordular teşkil ederek sevk etti muhtelif yerlere ve orduların yaptığı bazı savaşların bizzat başında bulundu. Demek ki askeri faaliyetler, siyasi faaliyetler, ekonomik faaliyetler, kültürel faaliyetler her yönden çalışmalar yaptı. Biz hayatın her dalındaki faaliyetleri yapmalıyız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'de neler yaptıysa, demin saydığım maddeler neler ise efendim hepsinde faaliyet göstermeliyiz. Çünkü bunların hepsi efendim insanoğlunun Allahu Teala Hazretlerine halisane ibadet etmesi için gerekli çevreyi ve şartları hazırlayan faaliyetlerdir. Kültürel çalışmalar, eğitim çalışmaları olmasa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mescid-i Saadeti bir üniversite gibi çalışmasa, Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerif, fıkıh ve diğer efendim bilgiler gece gündüz 24 saat öğretilmese İslam öğrenilmez, başkalarına nakledilmez, tebliğ edilemezdi. Ekonomik faaliyetler olmasa efendim insanoğlunun büyük bir ihtiyacı karşılanmamış olurdu. Hukuk

Bir çalışmalar olmasaydı düzen olmazdı. Binaenaleyh bunların hepsini biz yapmalıyız. Kalem kalem, madde madde bunları düşünerek yapmalıyız. Çünkü bunlar İslam'ın faydalı olması için şarttır, gereklidir, lüzumludur. Bunları ihmal ettiğimiz zaman İslam'ı yaşatmamız mümkün değildir. O bakımdan biz de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize devretmiş olduğu, bırakmış olduğu vazifeleri kendi çağımızda, zamanımızda devam ettirmekle görevliyiz. Bunları yapmaya çalışacağız. Fakat adeta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bambaşka bir tarzda yetişmiş bir toplumun içinden çıkıp da İslam'ı o topluma kabul ettirdiği gibi biz de gayri İslami bilgilerle kafası ve gönlü tamamen karışmış olan insanlar arasında İslam'ı anlatmaya çalışıyoruz. Durumumuz bu. Çünkü biz Allah'ın rızasını düşünüyoruz. Çünkü biz takva yolunu tutmuşuz. Çünkü biz efendim ihlas ve takva gibi manevi, tasavvufi, irfani vasıflar olmadığı zaman çalışmaların başarılı olmayacağını herkes tarafından bilindiği için bunlar, o yolları tuttuğumuz için onlardan üstünüz. Eğer iç alemi, batıni durumu insanların ele alınmazsa, tamir ve tadil edilmezse ve tenvir edilmezse elemanlardan fayda gelmiyor. Onun için bizim yolumuz, Allah'a hamdü senalar olsun ki bize bu yolu nasip etmiş Mevlamız, biz tasavvufa karşı, dine karşı, milli kültürümüze karşı, tarihimize karşı her türlü ileri geri abuk sabuk düşmanca sözlerin söylendiği ortamda yaşadık. Her türlü zehirli şerbeti bize sundular. Biz o şerbetlerin efendim tatlarını tattık ama yutmadık. Dilimiz o tatları biliyor. Biz bütün bu efendim çeşitli yollar arasında bu yolu benimsemişsek elhamdülillah bu büyük bir nimettir. Ecdadımız da öyleydi muhterem kardeşlerim. Ecdadımız da Orta Asya'dayken Budizmi biliyorlardı, Konfüçyanizmi biliyorlardı, Brahmanizmi biliyorlardı, Totemizmi biliyorlardı, efendim Şamanizmi biliyorlardı, Yahudiliği biliyorlardı, Hristiyanlığı biliyorlardı. Hatta Türklerin bir kısmı efendim eski devirlerde Yahudi olmuştu. Bir kısmı Hazar Denizi'nin kuzeyinde Hristiyan olmuştu. İncil'le ilgili, Hristiyanlıkla ilgili en eski Türkçe metinler Codex Cumanicus denilen efendim Hristiyanlık metinlerini ihtiva eden bir eserdir. O Gagavuz Türkleri dediğimiz kollar Hristiyanlığa da aşina olmuşlardı. Binaenaleyh bütün hak ve batıl dinleri, bütün hak ve batıl mezhepleri ve bütün itikatları görüp bunların içinden ehl-i sünnet yolunu seçmeleri ve takva yolunda yürümeleri ve tasavvufa sarılmaları ecdadımızın büyük başarısıdır. Rahmetullahi aleyhim ecmain ki biz onların arkasından rahatlıkla bu yolda yürüyoruz. Yani kendimiz bir seçme zahmeti çekmeden doğru yolda gelmişiz ve onlar Orta Asya'daki eserleri incelersek görüyoruz ki işte Abdullah İbni Mübarek Hazretlerinden efendim hatırınızda bir misal olarak belirebilir. Bizim ecdadımızın yaşadığı yerlerde İslami ilimler zirveye çıkmıştı. Fıkhın en yüksek üstadları, hadisin en büyük alimleri, itikadın en ileri gelen isimleri hep o bölgelerde yetişmiştir. Yani bizim ecdadımız İslami ulumların profesörlüğünü yapmış. Yani değil yüksek tahsilini, değil efendim master'ını, doktorasını, doçentliğini, ordinarius profesörlüğünü yapmış. Büyük müçtehitlerin yaşadığı sahalarda onların tercihlerini görerek yetişmiş ve gelmişlerdir. Bu büyük bir mirastır bize. Çok büyük bir avantajdır. Allah-u Teala Hazretlerine hamdü senalar olsun. Biz bu yolda yürürken burada da efendim şu çağın içinde de böyle sünnet ehli olmak ama sünnet ehli olmakla beraber irfan yolundan da uzak bulunmamak gibi bir meziyete sahibiz. Bugün şunu vurguluyorum. Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun ki bizi Kur'an-ı Kerim yolunda, takva yolunda, tam olan bir yolda ifrat ve tefritten uzak, efendim dinin özüne, temel çizgilerine tamamen mutabık eylemiştir Allah-u Teala Hazretleri. Ben bunu
efendim kıyamete kadar daima hakkı tutan, hakkı destekleyen bir taife mevcut olacaktır. Onlara yardım etmeyen, çelme takmaya çalışan insanların onlara zararı olmayacaktır. Kıyamet kopuncaya kadar böyle iyi insanlar bulunacaktır. Hadis-i şerifinde bahsedilen taife olmamızı temenni ediyorum, umuyorum. Onun bir şeyi olarak görüyorum. Onun için muhterem kardeşlerim, bizde o güzel irfanın bir eseri olarak, tevazu eseri olarak, ama gerçek tevazu. Yani bazen tevazu yapıyormuş gibi insan da tekebbür edebilir. Yani tekebbürü, efendim, kendini beğenmişliği tevazu tarzında görünebilir. Gerçek tevazu eseri olarak biz kendimizden bahsetmiyoruz. Tabii burada bir noktaya ben çok önem veriyorum ve eğiliyorum. O hususta kararlıyım. Öyle hareket etmeye çalışıyorum. Dava devamlıdır. Şahıslar gelir geçer ama bayrak elden ele yürür. Binaenaleyh ben kendimi daima aradan çıkarmaya çalışıyorum. Çünkü bu bir şahsın efendim başarısıyla kaim, efendim şahsıyla kaim bir mesele değildir. Öyle olmamalıdır. Efendim İslam'ın bütününe aittir. Müslümanların hepsine ait bir vazifedir ve şereftir. Güzel yapılırsa hepsine ait bir şereftir. Kötü yapılırsa herkese ait bir vebaldir. Bunun şahsi çıkarla nüfuz temini meselesiyle efendim değişmesi, yani işin sonunda o noktaya gelmesi, yozlaşması demek olur. Ben ondan da şiddetle kaçınıyorum. Binaenaleyh şahsımıza ait bir şey istemiyoruz. Reklam ve propaganda istemiyoruz. Ama yolumuzun doğru olduğunu bilip efendim onunla ilgili bir davet ve irşat çalışması içinde olmanızı en mühim bir vazife olarak görüyoruz. Yani bizim asıl vazifemiz gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane dediğimiz gibidir. Onun için asıl irşat ve tebliğ çalışmasına önem vermek lazım. Heraklius'e Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında bilgiler gittiği zaman o bazı sorular sordu gelen elçiye. Yani bu şahıs nasıl bir şahıstır? Zenginlerle mi oturuyor, fakirlerle mi oturuyor? Fakirlerle oturuyor dediler. He dedi. Efendim işte şöyle mi yapıyor, böyle mi yapıyor? Böyle yapıyor. He dedi. Birçok sorular arasında önemli bir sorusu vardır. Dedi ki etrafındaki insanlar günden güne artıyor mu, azalıyor mu? Artıyor dediler. He dedi. Yani bu sorulan şeylerin hepsinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hak peygamber olduğunu idrak etti Heraklius. Ama itiraf etmedi. İdrak etti ama eyleme geçiremedi, mücadelesini veremedi. Tatlı canına efendim zarar gelir diye, mevki makamı gider diye bir adım daha ileriye atamadı. Yani ölürsem öleyim. Arkadaşlar hak din İslam'dır. Ben bunu bütün bu sorularımla anladım. Bu dine tabi olmalıyız diyemedi. Tabi olalım dedi. Salondan itirazlar yükselince ben sizi denemek için şaka yaptım diye dönüş yaptı. Biliyorsunuz Heraklius'u. Ama ben burada şunu ifade etmek istiyorum. Bir topluluk eğer çoğalıyorsa sıhhatlidir. Çoğalmıyorsa sıhhatli değildir. Efendim, çoğalmıyorsa durgunlaşmışsa duraklama devrine girmiş demektir. Çoğalmaya, gelişmeye, büyümeye açık olmayan bir bünyede bir kusur var demektir. Biyolojik bir kusur var demektir. Bünyesinde bir arıza var demektir. Biz elhamdülillah gelişme gösteren bir toplumuz. Türkiye içinde, efendim, Türkiye dışında gelişme gösteriyoruz. Bu İnşallah sıhhatin alametidir diye temenni ediyorum. Ama gelişmeyi doğruluğumuzla doğru orantılı görmüyorum. Yani %100 doğru olup da gelişmesi %10 olan bir topluluk herhalde bir tarafında bir kusur olan bir topluluk demektir. Biz soyluluğumuzu ve vakarımızı korumak babında gelişmenin, büyümenin %10'da kalmasına razı oluyoruz. Herhangi bir şey çalışması, efendim menfaat gider vesaire gibi düşünce içinde değiliz. Ama bu vakar ve ciddiyet ve onurluluk ve istirna içinde, müstahni oluş içinde tabii yine de büyümemiz lazım. Yine de bu %10'luk büyüme tam bir büyüme değildir. Hakkın hakim olmadığı yerlerdeki boşluklara batıllar yayılır. O boşlukları bırakırsak vebal bizim olur. Elemanlarımızı bir yan faaliyet olarak hayatlarındaki efendim çalışmaların bir çeşnisi, bir küçük yüzdesi
bir küçük parçası olarak hizmet edici elemanlar halinde görmekten muzdaribiz. Yani Müslüman ama hayatının faaliyetleri içinde tasavvufla bağlılığı faydası %1, %2, %3. Bu bir yanlış görünümdür. O kişinin yanlış bir yolda olduğunun alametidir. Biz bu faaliyetlerin full time olması gerektiğine inanıyoruz. Bunun önüne çıkan mani meslektir. Herkesin geçim gaidesidir, derdidir.

Bu geçim derdi ve gayesi sebebiyle %100 hizmet veremiyorsa bir insan, o zaman mesleğini ve geçim kapısını düşünmek ve ayarlamak zorundadır. Yani ben nasıl bir çalışma yapayım da %100 bu faaliyetin tam içine gireyim diye o mesleğini seçerken veyahut o mesleğinde faaliyet gösterirken bir takım reformlar yapmalıdır kendi hayatında, düzenlemeler yapmalıdır. Sonuç itibariyle %100 hizmet veren bir, yani davaya hizmet veren bir eleman haline gelmelidir. Görüyorsunuz moderndir, sağlamdır. Bakın tıbbi hizmet yapıyormuş gibi Hristiyanlığı o tarzda, o yolla yayıyorlar. Bu yaygın bir şey. Biz de bizim faaliyetlerimiz içinde doktor kardeşlerimizin faaliyetleri önemli bir faaliyettir ve yatırımlarımızın büyük çoğunluğu onlarla ilgilidir. Bizim çalışmalarımız başkalarına örnek oluyor. Binaenaleyh hakkı takaddümümüz vardır ve fazla takaddümümüz vardır. Bir şeyi önceden yapmanın, önde olmanın ve ortaya atmanın fazileti ve sevabı vardır. Bizi taklit ediyorlar. Bizi taklit edenler bize rakip olmak için taklit ediyorlar. Yani bizi çelmelemek için, bizim hızımızı kesmek için yapıyorlar. Bunun bazı mercilerce şuurla yapıldığını biz biliyoruz. İfade edilmiştir bu. Yani bizim hızımızın yavaşlatılması, başarımızın yüzdesinin düşürülmesi, sıradan bir grupçuk haline düşürülmemiz için çok büyük çapta, efendim, Türkiye çapında belki Türkiye hudutları dışına da taşıyorsa beynelmiler çapta engellemeler olduğunu biliyoruz hakkımızı, ama yani diyoruz ki hasbunallahu ve ni'mel vekil. Yani insanlar toplandılar, silahlandılar, size geliyorlar denildiği zaman has müminler ne dediler? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter, o ne iyi vekildir dediler. Biz hasbunallah diyoruz, Allah bize yeter diyoruz ve yetiyor hakikaten. Fakat Allah'ın çalışma yaptığımız zaman ve en leyse lil insani illa ma sa'a ve enne sa'yehu seyfe yura. Allah Teala Hazretleri insanlara sa'yine göre mükafat ve sonuç veriyor, muvaffakiyet veriyor. Kanun ilahisi böyle. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a ifadesi, insanoğlu için sa'yı gayret ettiğinden başka bir şey mükafat verilmez demektir. Leyse olumsuzluk fiilidir. Ve en leyse lil insani, insan için yoktur efendim, İlla masa, ancak sa'yı gayret ettiği kadarı vardır, o vardır. La ilahe illallah gibi bir cümledir bu, kuvvetli bir cümledir. Sa'yin önemini göstermektedir. Yani hiçbir ilah yoktur, ancak Allah vardır. Hiçbir sonuç alamazsınız, ancak sa'yiniz kadar sonuç alabilirsiniz. Sa'y ederseniz, gayret gösterirseniz alırsınız demektir bu. Ben sizi seviyorum, siz benim sevgili kullarımsınız, ben size havadan, cabadan şöyle muvaffakiyet veririm demiyor Allah-u Teala Hazretleri. Ancak sa'y ederseniz veririm diyor. Ama şu incelik vardır bu işte, sa'y eden mümin kullarına Allah-u Teala Hazretlerinin mükafatı çok çok büyüktür. Ama sa'y etmek şartına bağlıdır. Durduğu yerde durmak şeklinde değildir, uyumak şeklinde değildir, tembellik tarzında değildir, ihmal tarzında değildir. Vazifesini yapmamak üzerine değildir. Vazifesini yapmayan insana Allah yapmadığı halde mükafat vermez, yapmadığı için ceza verir mümin kulu olduğu halde. Osmanlı'nın yıkılışının sebebi budur. Sa'y, efendim, şey güzel söylüyor. Allah'a dayan, sa'ya sarıl, hikmete ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yok. Allah'a dayan, tevekkül, sa'ya sarıl, çalış, işte şu bizim işlediğimiz konu, hikmete ram ol, ilmin peşine düş demek. Hikmet, yani ilmin, bilginin, doğrunun, akla ve mantığa uygunluğun sembolü olan bir kelimedir. Ona ram olacaksın, ona tabi olacaksın. Allah'a dayan, sa'ya sarıl, hikmete ram ol, yol varsa budur. Bilmiyorum başka çıkar yok. Bu Konyalıların iyi bildiği bir şeydir. Çünkü İmam Hatip'in efendim kapısının üstüne yazıldır. Ali Ulvi Bey'in mısralarıdır. Ali Kemal Bey de bestelemiştir bu şeyi. Onun için sa'y etmemiz gerekiyor muhterem kardeşler. Bu ciddi bir iştir. Ve ben böyle genç ve dinamik ve ciddi teşebbüs halinde olan insanlara hitap etmenin mutluluğu içindeyim şu anda. Evet, yani hepiniz hoca değilsiniz. Sa'y eden Müslümanlarsınız. Tabii bizim temennimiz öbür tarafında olması, yani hocalık tarafının da olması. Bu iki şekilde olacak. Ya siz aynı zamanda hocalık bilgilerine de sahip olacaksınız. Yani ilmali öğreneceksiniz. Bir hocanın bilgisi ne kadardır? Siz de o kadar çalışacaksınız. İmam Hatip bilgilerine sahip olacaksınız.
vaaz verebileceksiniz. Ne söyleyeceğinizi bileceksiniz. Cenaze namazı kılabileceksiniz, kıldırabileceksiniz, cenaze yıkayabileceksiniz, telkin verebileceksiniz. Bir hocanın yapacağı her şeyi, bir vaizin yapabileceği her şeyi bileceksiniz ve bu konuda kendinizi yetiştireceksiniz. Ya da din adamları efendim sizin gibi aksiyon insanı ve meslek mütehassısı olacak. Ya da efendim siz doğrudan doğruya dünyevi bir ilimle yetişmişseniz diyeceksiniz İmam Hatip imtihanları, fark imtihanlarını vererek birer İmam Hatip diploması alacaksınız. Diyanete müracaat edeceksiniz. Ben falan yerde imam olmak istiyorum diyeceksiniz. O hale gelebileceksiniz. Vaiz olmak istiyorum diyebileceksiniz. Tabii böyle olduğu zaman yani dini bir fonksiyon da üstlendiğiniz zaman iş bütünlük kazanıyor. Yani İslam'da dini görev bir dini kadroya mahsus ve münhasır değildir. Bütün Müslümanların vazifesidir. Binaenaleyh tamlık oluyor. Hem sizin Müslümanlığınız tam oluyor, hem sizin vazifelerinizi güzel görmeniz mümkün oluyor. Din ve dünya diye ikiye ayırdığınız zaman insanın %50'si kayboluyor. İkisi bir arada olacak yani. Din ve dünya ve ahiret bir kişide aynı anda bulunacak. Fakat bütün bunlara rağmen dünyevi iş yaptığımız için mutlaka gayrimemnunlar olabilir, darılmalar, kırılmalar olabilir. Fedakarlık etmek gerekiyor. Tamam kardeşim, İsar gerekiyor. Tamam ben olmayayım, sen ol. Ben yemeyeyim, sen ye. Ben giymeyeyim, sen giy. Ben öleyim, sen yaşa gibi. Fedakarlık, buna İsar diyoruz. Tercih, arkadaşın tercih. Böyle olursa bunun ecri sevabı büyüktür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki haklı olduğu halde münakaşayı terk eden Müslümana cennetin avlusunda bir köşkü garanti ediyorum. Haklı ama münakaşa çıkmasın diye peki peki diyor. Münakaşa çıkmaması önemli, ihtilaf çıkmaması önemli, yangının sönmesi önemli. Peki diyor. Sen haklısın demese bile peki peki kardeşim diyor, susuyor. Ses çıkartmıyor. Buna cennetin avlusunda bir köşkü garanti ederim buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Az bir mükafat değildir. Güzel bir şeydir. Bizim gözümüzün önünde bulunması gerekiyor. Yarasını tamir edemeyen bir vücut da sıhhatli değildir. Vücudun bir yerinde bir yara açılmış, tamir edemiyor. Şeker hastası galiba. Veyahut şöyle bir rahatsızlığı var. Veyahut böyle bir vitamin eksikliği var demektir. Yarasını tamir edemeyen bir toplum, sıhhatli bir toplum değildir. Yara olabilir. Yaralanır insan. İster istemez yaralanır. Kimse hastalanmak istemez, yaralanmak istemez ama yarayı vücut örer, temizler, efendim kabuk bağlatır, kabuğu atar, efendim o kadar. Aynı şekilde o uzuv vazifeyi görmeye devam eder. Doktorlar insanı masaya yatırırlar, cart diye karnını keserler, bağırsaklarını masanın üstüne dökerler, keserler, biçerler, dikerler. İnsan ondan sonra kalkar gene yaşar. Yani vücut sıhhatli olduğu için bunların hepsinin altından kalkar. İnsan ondan sonra senelerce gene yaşar. Halbuki karnında iki kaç boyunda ameliyat izi vardır. Efendim kaç yerinde deliği vardır, dikişi vardır. Ama insan gene yaşar. Çünkü sıhhatli toplumlar yaralarını tedavi edebilirler. Eğer yaralarımızı tedavi edemiyorsak bize bir sıhhatsizlik var demektir. Bir hastalık var demektir. Adı şeker hastalığı gibi tatlı bile görünse efendim güzel olmayan bir rahatsızlık var demektir. Bu hususta da dikkatinizi çekerim. İhtilafta taraf olmamaya gayret edin. İhtilaf çıkarmamaya gayret edin. İhtilafı kapatmaya şey yapın. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki en faziletli faaliyet İslah-ı zatil beyn, ihtilaflı iki tarafı barıştırma faaliyetidir. En sevaplı iş budur. Çünkü ihtilaf helak edicidir. Kökünden kazıyıp toplumun efendim salahını, felahını tahrip eden bir kötü durumdur ihtilaf. Ve Peygamber Efendimiz diyor ki Allah'tan korkun, aralarınızdaki ihtilafları düzeltmeye gayret gösterin. Bakın Allah-u Teala Hazretleri bile Ruz-u Mahşer'de iki Müslümanlığın arasını bulmak için neler yapıyor diyor bir hadis-i şerifte. O hadis-i şerifi teberrüken söyleyelim. Efendim mahşer günü efendim bir kul Allah Teala Hazretleri'nin divanında diz çökmüş durumda ve başı yerde. Başını kaldıramıyor efendim. Ve çok kritik bir durumda. Sevapları gitmiş, veballeri sevapları arasındaki fark azalmış ve efendim çok az bir farkla belki cennete girecek. Fakat bir hasmi geliyor diyor ki ya Rabbi bu kardeş dünyadayken bana şöyle bir zulüm ve haksızlık yapmıştı. Ben bundan hakkımı isterim.
O hakkını isteyince bu sefer negatife geçiyor kişi. Cehenneme gitmesi lazım geliyor. Yani pozitiften negatife düşünce hakkını aldığı zaman ötekisi cehenneme gidip

0: cezası kadar yanması gerekiyor. Ötekisi boynunu büküyor. Efendim, tam böyle kritik bir noktadayken, cennete kıl payı gidecek gibiyken, cehennemlik olacağı anlaşılınca fevkalade mahzun. Allah-u Teala Hazretleri hak isteyen kula diyor ki, o da başı yerde. Kaldırıp başlarına bakamıyorlar mahşer gününün dehşetinden. Ey kulum başını kaldır diye emrediyor Allah-u Teala Hazretleri. Kul başını kaldırdığı zaman karşısında cennetin mücevherlerle yapılmış köşklerini görüyor. Hayranlığından diyor ki, kimin ya Rabbi bu köşkler diyor. Şaşırıyor, afallıyor o güzellik karşısında. Ya Rabbi bu köşkler kimin? Bunlar şehitlerin mi, peygamberlerin mi? Kimlerin bu köşkler? Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, bedelini verenin. Bu köşkler, kim bedelini verirse, parasını sayarsa, onun bu köşkler. Diyor ki, ya Rabbi böyle bir muazzam, muhteşem, efendim, mücevherli bir cennet köşkünün bedelini kim verebilir? Kim bunun parasını ödeyebilir? Sen verebilirsin diyor Allah-u Teala Hazretleri. Bu köşkler, kardeşlerini, kendisine zulmetmiş olan bir kardeşini affedenler içindir. Vel afine aninnas. İnsanları affeden içindir bu köşkler diyor. Sen de bu kardeşini affedersen bu köşk senin olabilir diyor. Affettim ya Rabbi diyor. O zaman affedince kardeşi cehenneme sevk edilmek üzereyken o hasmı durduruluyor. Bu da köşkün sahibi olmanın mutluluğu içinde cennete koşuyor. Koşarken Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, ey kulum dur. Evet cennete geliyorsun ama bak o da cennete gitme durumuna geldi sen onu affettiğin için. Hakkını istemeyince o da cennete gidecek duruma geldi. Tut elinden de cennete beraber girin buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bakın ey Müslümanlar Allah'tan korkun. Araları ıslah edin. Ki Allah bile iki Müslüman kulunun arasını ıslah etmek için neler yapıyor bu hadis-i şerifte görün diyor. Ona köşk gösteriyor. Köşkün hatırına arkadaşını affettiriyor. İkisini birden cennete sokuyor. Hem de el ele tutuşarak. Tut bakalım kardeşinin elini deyip cennete öyle sokuyor. Bu arayı ıslah etmek böyle mühim bir olaydır muhterem kardeşlerim. Bu sizin önemli bir yani yer işgal etsin zihninizde. İhtilaf çıkarmayın. İhtilafları halletmek hususunda gayretli olun. Koşucu olun, düzeltici olun. Araları birleştirici olun. Tabii bakın biz müminleriz. Allah'ın sevdiği kullarız. Ama dünya üzerinde bizden çok daha üstün başarı sergileyen gayrimüslim milletler var. Kıskanıyorum. Japonya'nın o gelişmesi, o üretimi, o üretimdeki canlılığı, efendim üretimi geliştirmek, güzelleştirmek için fikirlerin çalışması, buluşların yapılması çok önemli. 4000 tane buluş teklif ediyor fabrikanın şeyine efendim ne kadar geliştiğini ve efendim elemanların her birisi işin gelişmesi için bir yeni teklifte bulunuyor ve bu 4000 adedi buluyor. Bizde 4 tane bir yeni teklif yapılmıyorsa ayıptır, günahtır. Yani bir işi yani bizim kafamız mı eksik? Gönlümüz mü? Nedir yani? Biz bir buluş yapamaz mıyız? Ben oturduğum yerden edebiyat fakültesi mezunu bir insan olarak efendim pencerelerin şekli, kapıların formu, efendim bilmem nenin nasıl olması gerektiği konusunda icatlar peşindeyim. Vaktim olsa oturacağım, cetvelle çizeceğim. Bence bu direklerin böyle köşeleri böyle olmaz. Neden? Birisi çarparsa bir çocuk burada, kafası yarılır. Karpuz gibi ikiye ayrılır kafası. Nasıl olacak? Yuvarlak olacak. Hafif yuvarlatılmış olacak. Bu önemli bir şey. Yani kafasını Allah'ın verdiği aklı, muhakemeyi, tefekkürü geliştirmesi lazım bir Müslümanın. La ibadete ket tefekkür. Düşünmek gibi kıymetli, sevaplı ibadet olmaz buyuruyor. Düşünen insan olacağız, geliştiren insan olacağız, problemleri çözen insan olacağız, yenilikler ortaya koyan insan olacağız. Yeni olsun yani. Niye başkasını takip ediyoruz? Otururuz daha güzelini yaparız. Düşünelim. Ama daha güzelini yapmak için mevcudu bilmek gerekir. İlmin ilk şartı budur. Yani mevcudu bileceksiniz, ondan sonra mevcudu aşacaksınız. Çünkü sizin aylarca, yıllarca uğraşacağınız şeyi birisi uğraşmıştır da çözmüştür. Onun için Amerika'nın demir perde olduğu zaman Rusya'daki buluşları iyi takip edememesinden efendim araştırma geliştirme masraflarında çok büyük kayıplar yaptığını yazıyordu bir kitap. Çünkü aynı konuyu Ruslar da incelemiş ve çözmüş. Amerika ondan habersiz o konunun çözümü için ne kadar masraf yapmış, sene harcamış. Onun için teknolojik casusluk, efendim teknolojik istihbarat, bilimsel istihbarat önemlidir. Yeni şeyler bulanlar bilgisini saklarlar. Karşı tarafta onu çalmak için allemeder, kallemeder uğraşır, didinir, onu çalmaya çalışır. Neden? Zahmetten kurtulmak için. Bir Japon efendim öğrencisi Almanya'daki bir fotoğraf firmasının çeşitli bölümlerinde çalışıyor. Sonra işini bitirdiği zaman Japonya'ya dönüyor. Japonya'da o çalıştığı firmanın aynı inşa edilmiş o fabrikanın başına getiriliyor. Çünkü çalıştığı bölümlerin fotoğraflarını çekmiş, Japonya'ya aktarmış. Efendim o bölümler aynen inşa edilmiş Japonya'da. Japonya'ya geldiği zaman o Almanya'daki o fotoğraf firması o hale gelinceye kadar neler çekmiştir? Hazır olarak hemen yüksek seviyeden fotoğrafçılık yapmaya başlıyor. Tabii ondan sonra da geliştiriyorlar. Yani yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. İmalatçı, fabrikatör Charles'tan dinlemiştim. Bizim diyor fabrikamızda bir problem vardı. İmalatı aksatıyordu. Onun çözümünü bilmiyorduk. Almanya'da aynı cins veya Avrupa'nın bir başka şehrinde aynı cins imalat yapan bir fabrikaya gittim diyor. O benim problemli bölümüm orada gizli bölüm diyor. Oraya beni sokmadılar diyor. Yani tam püf noktası böyle olan noktaya yasak kısım. Fabrikaya oraya sokmadılar. Ama ben oradaki konstrüksiyondan bir şeyin nasıl yapıldığını anladım diyor. Biz başka türlü yapıyorduk. O şöyle yapmış. Böyle cihazların, depoların vesairenin duruşundan, gelişinden, gidişinden ham malzemenin geliş yeriyle çıkış yerinin farkından anladım meseleyi diyor, problemi çözdüm diyor bir bakışta. Gittim diyor, hallettim diyor. Radyo evinin karton piyerlerini yapmayı bir Karadenizli kardeşimiz ihaleyi kazanmış. Alçı karton piyerler yapılacak. Şu kenarlardaki desenli alçı kısımlar yapılacak. Bidonla alçıyı karıyoruz diyor. Yerine uygulayacağımız zamana kadar donuyor diyor. Çözemedik diyor. Çuvallarla alçı ziyan ettik diyor. Meseleyi çözemedik diyor. Onun üzerine gitmiş bir bu işin ustası gayrimüslimi parayla tutmuş. Onun başında da Şahin gibi oturmuş. Bakalım bu problemi nasıl çözecek? Yani alçının ani donmasını engelleyip oraya uygulanmasını sağlayacak kadar zamanı nasıl kazanıyor? Bu işi nasıl uyguluyor diye. Bir gün çalıştırmış o adamı, ondan sonra işine son vermiş. Çünkü problemi çözmüş, anlamış. Nasıl o işi uyguladığını anlamış. Evet, yani araştırma ve geliştirmenizi teşvik için bu sözleri söylemiş oluyorum muhterem kardeşlerim. Onun için vazifeniz çok büyük. Biz birincilik için mücadele verme durumundayız. Sizler de bu mücadelenin efendim elemanlarısınız bulunduğunuz beldelerde. Sıradan insanlar değilsiniz. Biz dünyadaki birincilik için çalışmaya başlamalıyız. Bu şuurla çalışın. Allah-u Teala Hazretleri muvaffakiyet ihsan eylesin. Birinci olmayı ihsan eylesin. Çünkü İslam birinci dindir. Çünkü Müslümanlar Allah'ın en sevgili kullarıdır. Çünkü birincilik Allah'ın mümin kullarına layıktır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Konferanslar, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın konferanslarından derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere, hayırlı geceler.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman kardeşini bir günahtan dolayı ayıplarsa, kendisi de o günahı işlemeden ölmez.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: İnfitar Suresi. Sevgili dinleyiciler, kıyamet sahnelerinden haber veren bir sureden, İnfitar Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. Mekke döneminde indirilmiştir. 19 ayettir. Adını ilk ayette geçen ve yarılmak anlamına gelen infitar kelimesinden alır. Sure, kıyamet koptuğunda gerçekleşecek olan dehşetli gök ve yer olaylarını tasvir ederek başlar. Devamında aldanıp Allah'a karşı gelen insana davranışının nedenini sorar. İnfitar suresinde yaratıp nimet verenin Allah olduğu, kiramen katibin melekleri ve hesabın hak olduğu anlatılmaktadır.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Surenin son ayetlerinde hesap gününün büyüklüğü tasvir edilir. Peygamber Efendimiz'e yöneltilen soru cümleleriyle ahiret gününün dehşeti tekrar vurgulanır ve herkesi

0: bütün gücünden soyutlandığı o günde yalnızca Allah'ın emrinin geçerli olduğu belirtilir. Hesap gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? Yine hesap gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? İşte o gün hiç kimse kimseye bir şey yapamaz. O gün emir yalnız Allah'ındır.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

0: Ölümümüz bizi Allah'a kavuşturacağı için kutludur. Dünyaya geldik, Hakk'ın eserlerini gördük, gönülden vurulduk. Emirlerindeki hikmete inandık. Hakk'a kavuşmamız olan ölümü de gönülden özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Yüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik. Kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin.
1: Sükunetin sesi. Kalabalığın hengamesinden sıyrılıp sessizliğin deryasına yapılan bir yolculuk. Sükunetin sesi.

0: değerli dinleyenler, cümlenizi Akrefem'den, Sükunet'in sesinden muhabbetler, selamlar. Efendim, programlarımızda Hazreti Yunus nutuklarından, nutku şeriflerinden devam ediyoruz. Bestelenmiş, güfteleşmiş olan eserlerinden Saadettin Ökten hocamızla beraber. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Efendim hoş bulduk, sefa bulduk.
0: Afiyettesiniz inşallah.
1: Hamd ederiz, çok şükür. İyi efendim yani.
0: Eyvallah.
1: Dünya hali.
0: Eyvallah. Hocam, hikmet torbamıza programlarımız hep yapıp bırakıp tekrarlarını da dinliyoruz. Bu programda yine Hazreti Yunus'tan devam edeceğiz. Güfteleri alırken okunan bilindik eserlerden alıyoruz hocam. Belki metinlerde ufak şeyler olabilir. Çok divan karşılaştırması.
1: Artık
0: farklılıklar oluyor.
1: Bir de kısmet nasılsa öyle oluyor yani. Bir hayat yaşıyoruz. Hayuhu devam ediyor. Onun içinden bize nasip olan vakitte ne çıkarsa bahtımızı arıyoruz. Onun için başta eskiler sürçülisan ettikse kusurlarımız affola derler. Biz onu peşinden söyleyelim. Sürçülisan mutlaka ediyoruz. Kusurlarımız hem muhterem dinleyicilerimiz tarafından affolunsun, hem de vaktin sahibi tarafından affolunsun inşallah efendim. Cümlemizinkiler affolunsun. Beşer olmak hasebiyle kusur bize racidir.
0: Eyvallah. Eyvallah hocam.
1: Buyurun efendim, lütfeyi alalım şimdi.
0: Eyvallah.
1: Nutku şerifi alalım.
0: Nutku şerifi. Efendim.

0: Gönül hayran olupdur aşk elinde. Ciğer büryan olupdur aşk elinde. Niceler tacı tahtı malü mülkü koyu büryan olupdur aşk elinde. Özümün kalmadı sabrı kararı, gözüm giryan olupdur aşk elinden. Eridi karlı dağlar zerre zerre, deniz umman olupdur aşk elinden. Koyup İbrahim Ethem tacı tahtı, yeri külhan olupdur aşk elinden. Zehi Mansur ki maşukun yolunda, başı berdar olupdur aşk elinden. Ne gördü Leyla'nın yüzünde Mecnun ki sergerdan olupdur aşk elinden. Ne gördü Zeliha Yusuf yüzünden işi efkan olupdur aşk elinden. Muhabbet derdine düşeli bülbül dili handan olupdur aşk elinden. Yunus Emre de bu hasretle zahri acep mihman olupdur aşk elinden.
1: Evet. Aşk üzerine yazılmış bir nutku şerif. İsterseniz biraz aşk üzerinde duralım. Esasında aşkı söz anlatmaz, kelam aşkı anlatmaz. Aşkın alametlerini anlatır. Aşk deyince çağımızın insanı başka bir şey anlıyor. O bir meyildir. Cenab-ı Allah'ın insanlara lütfettiği hem bir imtihan hem bir lütuf olan bir meyildir. Buradaki aşk o aşk değil. Çünkü o meylin tatmini halinde meyil bir süre sonra zahir olur. Tekrar oluncaya kadar. Ama buradaki aşk öyle bir şey değil. Buradaki aşk hiçbir zaman tatmin olmayan bir aşk. Bu aşkı eşkilerin söylediği gibi diyen bilmez, bilen demez. Diyen bilmez, bilen demez. Çünkü bunun lisanen tarifi yoktur. Bu bir ruhi ahvaldir. Buna modern bilim dilinde psikolojik hal diyorlar. Bu kalbin bir halidir bizim dilimizde, bizim gönlümüzde. Kalp halden hale girer. O hallerden birisidir aşk.

0: engelli ve erişilmez olana, beşek olarak erişemeyeceğimiz olana olan büyük meyli, büyük emeli, büyük tasavvuru ve büyük ubudiyeti ihtiva eder. Aşk esasında büyük bir ubudiyettir.
1: Aşk
0: büyük bir ubudiyettir.
1: Kulluğun hası.
0: Ubudiyetin bütün zahir şartlarını yerine getirmekle beraber kalbinde, gönlünde masivallah'tan bir zerre dahi bulundurmamaktır. Böyle bir şey aşk. Bunu şöyle, tabii bizim büyüklerimiz demişlerdi ki, evladım sen baklavayı hiç tatmayan bir insana tarif etsen, işte şöyle yapılır, böyle yapılır, o baklavanın nasıl yapıldığını öğrenir. Resmini de gösterirsin. Şimdi televizyonlarda var. Tatlı yapılıyor, güllaç yapılıyor. Bu Ramazanlarda özellikle adam anlatıyor, herkes de imreniyor. O da ayrı bir mesele. İnsanlar imreniyorlar ama alamıyorlar. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. O da ayrı bir mesele. Eskiler derlerdi ki, küçük bir yan sokağa sapıyorum burada. Zembil içindekini sen bil.
1: Hocam çok güzel.
0: Zembil içindekini sen bil.
1: Zembil kap değil mi?
0: Zembil kapalı bir şey. İçinde ne almışsanız o niye göz olur evladım derlerdi. Heves eder alamaz. Göz olur. O yediğin şey sana da yaramaz derlerdi. Yahut da görene vereceksin. Böyleydi. Şimdi tersi var. Demek ki değişmiş ahval. Bizim miyarımıza vurursanız biz göz hakkını önemseyen bir medeniyete mensubuz. Göz hakkı çok mühim. Vesaire. Şimdi bu bir yan sokak yani. Şimdi aşk da böyle bir şey. Tatmayan bilmedi. Anlatılır ne oldu ama tatmak lazım. Nasıl güllacı anladık ne olduğunu ama tatmadık, bilmiyoruz tadını. Tattığımız zaman işte o bizde tam bir bilgi oluşuyor. Güllaç hakkında veya baklava hakkında. Aşk da böyle bir şey. Yunus bize burada aşkı anlatıyor. Alametlerini anlatıyor. Yani aşık adama baktığın zaman ne olur? Yine bizim büyüklerimizden bir zat derdi ki fakire, benim aklım gelir gider. Ben geldi gitti adamım. Aklı geldi gitti adamım. Peki akıl gittiği zaman ne oluyor? İnsan deli olmuyor. Aşk geliyor. Davranışlara aşk hakim oluyor. Akıl menfaatini gözetir. Bu illa maddi menfaat değil. Manevi menfaat de olur yani. Hani bir şeye karşılığı falan değil. Ama aşk geldiği zaman ne maddi ne manevi menfaat bahis mevzu olmaz. Uçar gider. Yunus'un yine bir başka nutkunda var. Aşk gelecek, cümle eksikler biter diyor Yunus. Hayatta eksik bitmez. Kim ki hayatta hiç eksiğim kalmadı der, o müthiş bir yanılgı içerisindedir. Yanılıyor. Hayatta eksik bitmez ama o eksik sizin gözünüzü eksik olarak görünmez. İşin şey tarafı, acayip tarafı burada. Eksik olarak görünmez. Evet, aşk böyle bir hadisi. Ne diyor? Gönül hayran oluptur aşk elinden. Gönül, kalp aşkla temasa geldiği zaman öyle bir hissiyat ki o aşkla temasa geldiği zaman, yani Cenab-ı Allah'ın en büyük lütfu olan insana o aşkla kendisini bilmek noktasında, beşer ne kadar bilebilirse o kadar bilebilmek noktasında bütün nurunu, hidayetini sizin üzerinize tevcih ettiği zaman, kapıları araladığı zaman, perdeleri kaldırdığı zaman hayranlık başlıyor. O makamdan sıyrılmak mümkün değil. Zaten o makamın sonunda siz artık yoksunuz. Hiçbir şey yapmaya cesaretiniz kalmaz. Ciğer püryan oluptur aşka. Yanıyorsunuz yani. Bir iştiyakınız var. Hayransınız ama gidemiyorsunuz. Bu bir ömür devam eder. İşte o adam, o insan, o beyefendi, o hanımefendi, bu bir ömür devam eden bu hal üzerine görürseniz Ondan bir muhabbetin, bir güzelliğin, bir letafetin zahir olduğunu görürsünüz. Kime karşı? Bütün varlığa karşı. Önce kullara, sonra nebatata, hayvanata ve cemaatata. O zulüm yapamaz. Aşkla zulüm, aşkla gaflet aynı anda, aynı kalpte cem olmaz. Aşk böyle bir hadis. Geldiği zaman, doldurduğu zaman bütün varlığınız onun emrine girer. O bir sultandır. O gittiği zaman akıl hakim olur. O da bir lütuf. Zaman zaman da nefis hakim olur. Orada biz Allah'a sığınıyoruz. Hafazan Allah diyoruz. Allah bizi muhafaza etsin. Nefis hakim olur. İnsan varlığı böyle bir şey. Nutku Şerif'te devam ediyor. Tabii birçok var da hepsini benim yapacak halim yok. Ne oldu diyor, yani aşk geldiği zaman niceler tacu tahtı mali mülkü koyup üryan oluptur aşk elinde. Hazreti Hüdayi'nin bir nutku var. Şu anda son beyti aklımda. Üryan gelip yine üryan giderler diyor yani. Bu dünyaya konup göçenler üryan gelip yine üryan giderler. Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası var. Çok mühimdir bu fıkralar. Bir iftara çağırıyorlar Nasrettin Hoca'yı. Normal elbisesiyle gidiyor. Pek itibar görmüyor. Ertesi hafta bir daha çağırdıkları zaman kürk giyiyor. O hoca efendi buyurun diyorlar. Hoca da iftar açılınca kürkün uzun yenleri yemeğe onları sokarmış. Demişler niye yapıyorsun, demiş ki ye kürküm ye. İtibar kürkeymiş, bari onu besleyeyim diyor hoca yani. Şimdi dünya böyle bir şey yani. Adam ne giydi, ne yedi, ne içti, nerede oturuyor. Şimdi yeni moda ne arabasına biniyor vesaire, uzatmaya hacet yok bunları yani filan gibi. Fakat aşk öyle bir şey ki bütün bunlar, bu bir manada klasik bütün eserlerde var olan bir hal. İnsan varlığı tatmin arar daima. İlk görünen tatmin dünyevi tatmindir, kolaydır. Ama manevi tatmin, dünyevi tatmin oldukça tatminsizlik artar, boşluk artar. İşte karşımızda Batı medeniyeti görüyoruz, bunu biraz incelediğiniz zaman bu boşluğu görmek mümkün. Manevi tatmin geldiği zaman dünyevi tatmine artık yer kalmaz. Niceler mali mülkü tacı tahtı koyup üryan oluptur aşk elinden. Ne demek o? Gitmeye hazır. Gel dedikleri zaman emre amade lebbeyk giderler. Bazısı gelmem der, mümkün değil. Geçen de böyle çok dünya malına gark olmuş bir zata, bir kimseye gel dediler. Çok zor gitti yani. Mümkün değil. İşte böyle. Aşk böyle bir şey. İnsan dediğimiz varlık daima bir şeylerin eksikliğini hisseder. Muhtaçtır çünkü kendisi. Eridi kardı dağlar zerre zerre. Aşk bir ışık gibi gönle tulu edince oradaki buzları, karları eritiyor. Ve eriyen karlar nereye karışır? Dağdan aşağı iner. Çay olur, nehir olur, dere olur. Nehir olur, ummana karışır. Umman vahdettir. Her damla ummandır ama kendisi değildir. Peki böyle olmadığı zaman malum Hazreti İbrahim Ethem, herkes bilir kıssayı, onu geçeceğim. Yeri külhan oluptur aşk elinden. Aşka düşen bir gönül yanar. Yukarıda büryan olur, aşağıda külhan olur. Neden yanar? Çünkü mahşukuna kavuşmak iştiyakındadır ama bu kolay bir iş değil. Mühim olan bu yanışın dışarıya aksettirilmemesidir. Aksettiğiniz anda bütün neşe, bütün esrar kaybolur gider. Kuru bir kömür parçası kalır elinizde. O kor halindeki gizli gizli yanan güzellik, sizi ısıtan, hayat veren. Malum ateş hayatın bir unsurudur. Çok mühim bir unsuru. Vücudumuzda da görünmez ateşler yanıyor. öldüğümüz zaman soğuyor.

0: yapıyoruz. Niye ateş söndü çünkü? Hekimler metabolizma diyorlar. Tabii salgımız var. Onların da bir ilmi var. Oksijen yanıyor, karbon yanıyor, protein yanıyor vesaire yanıyor. Enerji çıkıyor yani. Ateşsiz olmaz. Külhan da böyle bir şey. Kalpte bir ateş yanıyor. O tabi bir şeye kadar, son nefese kadar devam ediyor. Ne gördü Leyla'nın yüzünde Mecnun? İşte güzellik burada. Ki sergerdan oluptur aşk elinde. Dağlara çıkıyor. Her tür dünyevi kayıttan azade hissediyor kendisini. Ne gördü? Bir şey gördü ki Leyla'yı da bıraktı. Neyi bırakmadı? Leyla'nın aşkını bırakmadı. Devam ediyor. Hadi bu bir kıssa diyelim şimdi, geldik Kur'an'ı hükme. Ne gördü Zeliha Yusuf yüzünde diyor. Hazreti Züleyha Cenab-ı Yusuf'un yüzünde ne gördü diyor yani. İşi efkan oluptur aşk elinde. Sonra cevabı, muhabbet derdine düşeli bülbül. Dili handan oluptur aşk elinde. Yunus Emre, bu hasretle bezari acep mihman oluptur aşk elinde. Aşk sanki bir ülke. Yunus Emre o ülkeden misafir olmayı arzu ediyor ve bunu yaparken de adeta bir aşk macerasını, ama biraz evvel de söylemeye çalıştığımız gibi beşeri bir meyli olmayan, ilahi bir lütuf olan aşk macerasını baştan sona tafsil ediyor. Külhan'la, Büryan'la, Hayran'la, tabii Nutku Şerif, bu kafa akıyor yani, vezinli kafiyeli sözler. İbrahim Ethem'le bir büyük kültürel mirastan adeta inciler devşirerek bir güzel kolye yapıyor diyelim. Yani bir güzel broş yapıyor, bir güzel estetik bir mozaik ortaya koyuyor Yunus Emre. Bülbülüyle, gülüyle, Yusuf'uyla, Zeliha'sıyla. Aşk böyle bir hadise. Son söz yine başındaki de söyleyelim. Diyen bilmez, bilen demez. Biz sadece onun alametlerini görürüz.
1: Eyvallah hocam. Hocam şükranlarımızı arttırıyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Bu Güften'in, Nutku Şerif'in telif olunmuş, bestelenmiş Hicaz'dan dinleyeceğiz. Ve dinleyenlerimizi nameli olarak baş başa bırakacağız bu Nutku Şerif'le. Bir başka sükunetin sesinde buluşmak üzere. Hoşça bakınız, saatinize.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Günümüzde en çok dikkatimi çeken şey söze saygının olmaması. İnsanlar dinlemeyi unuttu gibi bir düşünceye kapılıyorum zaman zaman. Herkes birazdan konuşuyor. Topluluğun içerisinde eskiden çok zarif bir şekilde biri konuşurdu, herkes dinlerdi ve sıralı söz alırdı, konuşurdu. Konuşma budur yani. Fakat bugün herkes konuşuyor ve dinlemeyi başaramıyor. Yani dinlememek. Sonra aile ortamında hitaplar noktasında bazı sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Hitabınız sizin yetiştirilme biçiminizi söyler. Aynı zamanda hitabınız insanların sizle arasındaki mesafesini belirler. Bu hitaplarımız ve dinleme tarzımız ciddi anlamda bugünlerde erozyona uğramış vaziyette. Hiçbir şey için bence geç değildir. Yani dikkat edebiliriz bazı şeylere. Kız çocukları çok önemli. Çünkü yarının neslini yetiştirecek olan insanların çok iyi eğitilmiş olması gerekiyor. Bu açıdan eğitimlere katılmak ve bu konuda çok güzel eğitimler var. Önce bir beden dili ve imaj yönetimi eğitimi. Sonrasında nezaket ve görgü kuralları demek istemiyorum. Sosyal davranış kuralları eğitimiyle bu eğitimi bütünlüyorum. Çünkü aslında nezaket her şeyimizde görülmeli. Kılığımızda, kıyafetimizde, oturmamızda, kalkmamızda, konuşup yeme içmemizde. Dolayısıyla böyle uzun süreli eğitimlerle anneler ve ülkenin hanımları ve genç kızlarımız eğitilebilir. Bir ailede anne ve kız çocuğu o ailenin prensiplerini ve o ailenin görgüsünü söyler. Hatta şu cümleyi ben çok severim. Çocuktan al haberi. Çocuklara baktığımız zaman o ailenin nezaketi, görgüsü, oturması, kalkması, her şeyi görünür. Çünkü çocuk kendini gizlemeyi bilmez. Bilhassa kız çocukları ve anne diyorum. Yani kadın nesli aslında hem mensubu olduğu aileyi temsil noktasında çok büyük bir sorumluluğa sahiptir. Hem de kadınlarımız bizim medeniyetimizi ve toplumumuzu temsil ettiği için çok çok önemli bir rolü vardır ve görevi vardır. Bunun bilincinde olarak yaşamak zorundayız.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Sağduyunun sesi Akra.
3: Allah's apostle sallallahu aleyhi ve sellem said, Allah's hand is full and its fullness is not affected by the continuous spending day and night. He also said, Do you see what he has spent since he created the heavens and the earth? Yet all that has not decreased what is in his hand. He also said, His throne is over the water, and in His other hand is the balance of justice, and He raises and lowers whomsoever He wills.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek Allah'tır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkâr ve mütevazi olanları müjdele. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin için fayda ve hizmete verdik. Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlardan nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlarda sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydaları da vardır. Gönüllerindeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?
0: Akra dinliyorsunuz.

zikir tavsiyeleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben, cennet hazinelerinden bir hazineyi sana bildireyim mi? Buyurdu. Ben de, evet ya Resulallah, bildir dedim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: La havle ve la kuvvete illa billah. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. İki kelime vardır ki dile kolay, mizanda ağır gelir ve Rahman'a sevimlidir. Bunlar Subhanallahil Azim, Yüce Allah'ı tenzih ederim, Subhanallahi ve bihamdihi, Allah'a hamd ederek onu tüm noksanlıklardan tenzih ederimdir. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bu isimleri sayarsa cennete girer. Sevgili dinleyenler, zikir tavsiyeleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım"
0: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.

boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

Göster cemalin şemini, yansın oda pervaneler. Devlet değil mi aşıka, şemine karşı yaneler. Ol hali çok âlâ güzel, yağmaladı gönlüm evin. Pek bağlı aşkın zincirin, boşanmasın divaneler.

Mescit ile medreseyi ısmarladık zahitlere. Hakka münacat etmeye yeter bize viraneler. Ben meye tevbe etmezem, ayar elinden içmezem. Kudret eliyle sun bize dolu dolu peymaneler. Cebrü cefa etmek ile şemsi seni terk eylemez. Sen sanma kim seni seven, senden şeha usaneler.

adirdir. Kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şura ile görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erler.

0: Hüsnü Kelam. Cümlelerin anlamı içeriğinin değeriyle ölçülür. Cümleleri güzelleştirendir konular. Hüsnü Kelam başlıyor.
1: Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet, mesela bunlardan birisi Bismillah. Ellezî ahsene külle şeyin halakahu buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani biz her şeyi en güzel bir şekilde yarattık. Yani her şeyi en güzel bir şekilde yaratan Allah'tır. Yine bu konuyla ilgili biz baktığımız zaman insanın yaratılışında gerçekten muhteşem bir yapı var. Yani bir gayelilik var, bir düzenlilik var, bir simetri var. Bunu görüyoruz. Bütün organlarımız yerli yerince yerleştirilmiş. Yine insan, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak işte Mülk Suresi'nde işte bakışlarımızı göğe çevirmemizi istiyor. Yıldızlara, semaya bakmamızı istiyor. Bir daha bak diyor. Yani bir çatlaklık görebilir misin? Ama diyor bunu göremezsin yani ve pişman olmuş bir vaziyette geri dönersin diyor. Bitkilerin hayatına bakıyoruz. Yani bunlara dikkatlerimiz çekiliyor. Bir güzellik var. Ve zaten o güzelliği Cenab-ı Hak eşyanın özüne yerleştirmiş. Yani bakmasını bilenler için bu güzeli, cemalı görebiliriz. Cenab-ı Hakk'ın cemal sıfatını görebiliriz. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam, konumuzda o buyuruyor ki İnnallâhe cemîlun yuhibbul cemâle buyuruyor. Allah güzeldir, güzel olanı sever diyor. Bu söz güzelliği olabilir. Bu davranış estetiği olabilir. Yani estetik dediğimiz şey zaten hoşlanma duygusudur insanda. Hoşlanma duygusu. Bakın bugün bu seküler dediğimiz yani din dışı olan estetik kitaplarını bile açın. Hepsi onlar güzeli sadece insan bedeniyle sınırlandırırlar. Yani güzeli cinsellik de mesela sınırlandırırlar. Ama İslam'da böyle bir şey değil. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam oğlu İbrahim vefat etmiş Medine döneminde. Kabre defnediliyor. Sonra Peygamberimiz buyuruyor ki mezarın üzerine düzeltin. Sahabe diyor ki ya Resulallah, yani bu bir vahiy midir diye soruyorlar. Hayır, göze hoş gelsin diyor. Bakın göze hoş gelsin ifadesi İslam medeniyetinin her alanına yansımış bir estetiktir. Yani bir güzelliktir. Yani her şeyde göze hoş gelecektir. Müslüman dikkat edersek Peygamberimiz Aleyhisselam İslam'a davet çalışmalarında bile Müslümanları seçerken fiziki anlamda İslam davetçilerini o şekilde seçmiş. Diyelim ki Musab bin Umeyr sahabenin en güzel giyineni, tabiri caizse saçını en güzel tarayanı, fiziki anlamda en güzel yakışıklı olanı, yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şey güzeldir ama bunun da insanlar üzerinde bildiğiniz gibi bir olumlu etkisi vardır. Yine Peygamberimiz bir insandan, bir Müslümandan bahseder. İşte saçı sakalı der birbirine karışmış. Yediği haram, içtiği haram. Ellerini kaldırmış. Ya Rabbi, Ya Rabbi dualarımı kabul et diyor. Allah der böyle insanın duasını kabul eder mi? Bakın hem maddi güzellik, hem manevi güzellik, hem batıni güzellik, ahlaki güzellik olacak, hem de maddi güzellik olacak yani Müslümanın hayatında. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili birçok ayetler var. Ve bu ayetlerin neticesinde de işte bu Allah'ın seçtiği bir güzelliktir. Allah'ın cemal sıfatının tecelli etmesidir. Varlık alanına yansımasıdır der. Bedi mesela, el-bedi'u, yani Cenab-ı Hakk'ın onun güzel isimlerinden birisi. El-cemal güzel isimlerinden birisi. Yani yine hüsn kavramı Kur'an-ı Kerim'de çok kullanılır. Güzel, lezzetül ayn der. Gözün hoşlanması der. İşte Zeyyinul Kur'an'a bi savtihi der Peygamberimiz. Kur'an-ı Kerim'i güzel sesinizle süsleyiniz der. Yani bütün bunlar ya İslam'ın estetik hayatımıza baktığımız zaman bunları görebiliriz. Hatta ev mimarisinde bunu görebiliriz. Giyim kuşamda bunu görebiliriz. Sanat faaliyetlerinde görebiliriz. Mesela bir kaşık sanatı, yani kaşık diyelim, bir çatal diyelim. Bir ev mimarisinde bunu görebiliriz. Diğer işte askeri yapılarda tarihimizde bunu görebiliriz. Cami mimarisinde görebiliriz bunu. Yine hatırladım, bundan yıllar önceydi. Süleymaniye Camisi'ni ziyaret ediyorduk. Bir batılı tarihçi tam camide kubbenin altına sırt üstü yatmış ve gözleriyle kubbedeki tezyinatı, o süslemecilik dediğim şeyleri inceliyor ama adam trans halinde. Yani bir ibadet neşesiyle, zevkiyle yani bunu yapıyor. Sonra adam kalktı, işte sorduk, tanıştık. Kendisinin batılı bir tarihçi olduğunu falan yani ifade etti. Sonra dedi ki eğer inandığım bir tanrı olmasaydı bu kubbenin mimarına tanrı diye tapardım diyor. Bakın bizim geleneğimizde işte tevhid de bu yapılar da bir İslam'a davettir yani hepsi. Bakıyorsunuz Osmanlı eserlerine, Selçuklu eserlerine bakıyorsunuz. Yani orada veya öyle bir camide ibadet ediyorsunuz ki bir zevk alıyorsunuz. Manevi bir coşkusallık yani içinizde oluşuyor değil mi? Yani ecdadımız bunları da düşünmüş. Allah'ın güzel sıfatını cami mimarisine aksettirmiş, ev mimarisine aksettirmiş. Hatta bizim geleneğimizde, tarihimizde ev mimarisi çok muhteşemdir. Böyle apartman hayatı falan yoktur yani. Bir bahçeli bir ev mimarisi vardır. Bir bahçe, onun bir avlu duvarı vardır. Yani ve ortasında ev vardır. Kenarında değildir. Ve o ev merkezdedir. Yani tevhidi sembolize eder. Sanki Kabe-i Muazzama gibi, Harem-i Şerif'i düşünelim. Ortasında tam Kabe-i Muazzama var. Ve bütün hangi kapıdan girerseniz ora girilir. Ve bahçe sanatında da işte ev bahçenin ortasındadır. Ağaçlar dikilmiştir. Onlar da belli bir simetridedir. Yani sağdan soldan baktığınızda hiç birbirine karışık değil. Tek tiptir yani hepsi ve merkezde buluşurlar. Bu tevhidi sembolize eder. Ve bu nereden ortaya çıkmıştır? Kur'an-ı Kerim'de bahçeden bahseder Cenab-ı Hak. Yani behçe kelimesiyle ifade eder. Ve o ayetler bahçe sanatı ev mimarımız için ilham kaynağı olmuştur. Bunları çoğaltabiliriz. Yani Müslüman'ın hayatında estetik kaygısının olması lazım. Müslüman'ın hayatında bir iyi kötü anlayışının olması lazım. Müslüman'ın hayatında. Yani bir hayır duygusunun olması lazım. Yani güzellik sadece zahiri bir güzellik değildir yani asıl olan. Mutlak güzele gitmektir. Ve Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak işte ettakaltum ilel arzı der. Yeryüzüne çakılıp kalmak ya da güzelin kendisine takılıp kalmak değil. Onu putlaştırmak değil. Oradan hareketle nihai güzel olan, mutlak güzel olan Allah'a gitmektir. Ve bizim geleneğimizde de estetik kavramının karşılığı batıda estetik diyorlar. Bizde de ilmi cemal denilir. Güzellik ilmi denilir geleneğimizde. Ve işte ilmi hüsun denilir mesela yani. Bu ahlak ilmi için içerisinde okutulurdu eskiden yani medreselerimizde filan. Bunu tabii ihya etmemiz lazım, diriltmemiz lazım geleneğimizde. Mesela hüsnü hat diyelim yani dikkat edersek orada o güzelliği görüyoruz. Ebru'da bu güzelliği görüyoruz. İşte elbise, kıyafetlerde bu güzelliği görüyoruz. Ve hepsinde de Allah'ın birliğini vurgulamak vardır bunların özünde. Ve İslam, bunun içerisinde sanat vardır. Musiki vardır. Yani resime İslam'ın bakışı vardır. Yani dikkat ederseniz İslam aslında sanatsal faaliyetleri yasaklamamıştır. Ancak bir takım şartlar ortaya koymuştur. Nedir bunlar? Helal haram dediğimiz yani duyarlılığına riayet etmek ve tevhide uygun olmak şartıyla İslam her türlü sanata cevaz vermiştir. Bu da yani estetik de bu sanatların bir yan koludur. Yani onların devamıdır.
0: Hüsnü Kelam sona erdi. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Akra Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi? Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes.

La ilahe illallah diyenin arkasında da namaz kılın. Yok efendim şöyleymiş de böyleymiş de bilmem ne efendim, o adam falancalara mensupmuş da filanca adam filanca.

0: Onlara mensupmuş da çeşitli laflar. Cami Allah'ın camisi, Allah'ın evi. Beş vakit namaz kılmak Allah'ın emri, Peygamber Efendimiz'in kuvvetli sünneti diye camiye ondan geliyor. Kim olur? Cami Müslümanların hepsindir. İnnel mesacide lillah. Hatta Müslümanların da değildir. Camiler Allah'ındır. İnnel mesacide lillah. Camiler Allah'ın evleridir. Gitmemek olur mu?
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

lütfile cud eyle ya Rab. Bana kim hayrın kalil? Müflisim gerçek, kapına geldim işte ya Celil. Pek büyük olsa da zembim, affedip ört suçlarım. Bir garip, avare, müznip kulunun gayet zelil. Benden isyan ve unutmak peş peşe nice hata. Senden ise fazlu ikram, bunca ihsanı cezil. Der içim, ya Rab, günahım sayısızdır kum gibi. Bunları sen affedip geç, eyleyip saf-ı cemil. N'ola halim, ya ilahi, etmedim salih amel. Bed işim çoktur ama, taat azığım kalil. Her çeşit emrası defet, haceti meyle reva. Şafi sensin, hasta kalbim derman ister bu Ali. Yakmasınlar cehennem ben kulunu, nitekim yanmadı ya naru kuni berden emriyle Halil. Şafi sensin, kafi sensin, her mühim işte bana. Rabbim oldum, hasbim ol hem, seni edindim vekil. Kenzi fazlı ver bana kim, bahşı çok ve hapsın. Gönlümün ver her muradın, yolda ol bana delil. Bir ulu mülkü bağışla, korkudan kurtar bizi. Rabbimiz mahşerde kadı sen, nidacın Cebrail. Nerede Musa, nerede İsa, nerede Yahya, nerede Nuh? Suçlusun Sıddık madem, tevbe et Mevlam Celil.

Allah'ım, kabir azabından, nefsin vesvesesinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım.

İlk nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan

0: Ben Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Rahmetinle gönlümü sana bağla. Darmadağın halimi sana topla. Dağınık ve parçalanmış işlerimi birbirine yaklaştır. Koru batınımı. Yükselt zahirimi. Kolla her türlü kötülüklerden, fitnelerden. Islah et dilimi. Arttır temiz amellerimi. Ak et yüzümü. Rahmet et, rızana kavuştur.
2: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
3: Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Yekulullahu Azze ve Celle. Aziz ve Celil olan Allah buyurur ki, aziz ve celil olmak ne demek? Azze, aziz olmak yani mutlaka galebe çalıcı. Yani hiç kimse önünde duramaz, mutlaka galip, mutlaka galebe çalıcı manasına gelir. Bir de nadir ve kıymetli şeye aziz derler. Yani filanca mal pazarda azizleşti. Ne demek? Yani çok nadir, çok az bulunur, çok kıymetli, bulsa hemen kapışılacak, herkes üstüne atlayacak filan manasına. Yani böyle çok nadir olan, çok kıymetli olan şeye aziz derler. Bir de mutlak olarak hiç

0: mağlubiyeti bahis konusu olmayacak tarzda galibe çalıcı, galibe aziz derler. Allah-u Teala Hazretleri elbette bu sıfata her yönden, her bakımdan sahiptir. Allah-u Teala Hazretlerinin kahrının önüne kimse geçemez. Nusretinin önüne kimse geçemez. Allah'ın tutup kaldırdığı bir kulu kimse aşağı indiremez. Allah'ın desteklediği bir orduyu kimse yenemez. Velev bir avuç bile olsa düşmanları perişan eder, darmadağın dağıtır. Tarihte misalleri çok. Allah azizdir. Celil, celal de efendim ululuk manası ifade ediyor. Allah-u Teala Hazretleri efendim yücedir, uludur. İşte her yönden hükmü yürüyücü olan, galip olan ve ululuk sahibi olan Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki: "İn kuntum tuhibbuna rahmeti." Ey kullarım, siz benim rahmetimi seviyorsanız, benim rahmetime ermek arzunuz ise, ah Allah'ın rahmetine bir mazhar olsam, o lütfa bir nail olsam, Allah'ın lütfu bende bir tecelli etse, Allah'ın rahmetiyle inşallah dünyam ve ahiretim aydın olsa diye, Allah'ın rahmetini elde etmeyi seviyorsanız, istiyorsanız, ferhamu halkı, benim yaratıklarıma merhamet edin. Benim rahmetime ulaşmayı isteyenin yapacağı şey bu, demiş oluyor.
1: Dostça bir tavsiye. Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.

0: Yeni bir evdeki huzurda bir kez daha birlikteyiz kıymetli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün ailemizde ekonomiyi konuşacağız. Kiminle? Stüdyomuzda değerli bir misafirimiz var. İktisatçı Sayın Büşra Ökten bizimle birlikte. Hoş geldiniz Büşra Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz.
0: Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Derseniz sizinle aileyi ve ekonomiyi konuşalım. Neden önemli ve aile ekonomisi dediğimizde ne anlamalıyız?
1: Evet, aile ekonomisi aslında aile ve ekonomi kavramlarından oluşuyor. Aile, kan ve evlilik bağıyla birbirine bağlanmış iki veya daha fazla kişiden oluşan bir gruptur.
0: Evet.
1: Ekonomi de kendi başına ayrı bir tanımı olan, günümüz dünyasında bu asırda insanların dikkatlerini en fazla yoğunlaştırdıkları, materyalist bir dünya görüşü içerisinde adeta hayatın gayesi haline getirdikleri bir konunun adıdır. Aslında bu iki kavram birbirine çok uzak gibi gözükse de tamamen birbiriyle bağlantılıdır. Neden? Çünkü insanın hayatında, dünyevi hayatında iki önemli yönü vardır. İşi ve eşi. İşinin bulunduğu yer işletmesidir, eşinin bulunduğu yerde ailesidir. İnsan iş yerinde işinden kazandığını, işletmesinde kazandığını evine getirir, eşiyle birlikte aile ortamında bunu harcarlar. Yani insan işinden getirdiğini evine getirir ve işinin sermayesi aş olur. Ve bu şekilde bu döngü içerisinde yeni nesiller üretilmeye devam edilir. Bu sebeple de mal ve hizmetlerin üretildiği işletme ile insan nesillerinin yetiştirildiği aile toplumun iki temel taşıdır.
0: Evet.
1: Ailelerin yaklaşımları, tüketime olan yaklaşımları, eğilimleri, meyilleri işletmelerinde üretimlerini yönlendirir. Yani neyi daha çok üretmeliyiz? Ailelerin tüketimine göre bu şekilde yönlendirir ve bu şekilde karşılıklı olarak mal ve hizmet üretimi devam etmiş olur. Aile içerisinde yetişen insanlar da eğer Allah'tan korkan, hak hukuka dikkat eden, helal haram ayrımı yapan kişilerse toplumda da bu şekilde bir düzen sağlanmış olur.
0: Evet, o kadar önemli bir hususa değindiniz ki materyalist bir dünya görüşü içerisinde neredeyse hayatın gayesi haline geldi iktisat ve tüketim. İsterseniz biraz da tüketim kavramına değinelim. Tüketim dediğimizde ne anlamalıyız? Her aldığımız bizim için tüketim konumunda mıdır? Her alışveriş.
1: Şöyle tüketim olayı sadece mal ve hizmet satın alma eyleminden oluşmaz. Tüketim aslında bir süreçtir ve ihtiyacın ortaya çıkması ile başlayan, satın alma öncesi, satın alma sırası ve satın alma sonrasını da etkileyen bir süreçtir. Bir bütünlüğü ifade eder. Tüketimde sadece biz ihtiyaçlarımızı almıyoruz. Aslında duygusal ihtiyaçlarımızı da gidermeye çalışıyoruz. Bunun için sadece metalist dünyadaki maddi bir alışveriş olarak görmemek lazım tüketimi.
0: Duygusal ihtiyacımız arttıkça tüketim artıyor. Tüketimi yaptıkça da o açlığımız büyüyor sanki.
1: Evet, açlığımız büyüyor. Ama simgesel tüketime daha doğru yönelmiş durumdayız şu an bu dünyada. Bir kimlik duygusu gelişimine adeta çevreleyen olgularla iç içe geçmiş durumda. Bu nedenle de tüketim ekonomik olduğu kadar hem toplumsal hem psikolojik hem de kültürel bir olgu olarak.
0: Evet, bunları tek tek açmak gerekiyor yine program içerisinde. Simgesel tüketim dediniz. Ona da değinmenizi rica edeceğim ama onun öncesinde İslam'da tüketim kuralları nelerdir? İslam nasıl yaklaşıyor bu duruma?
1: İslam'da ihtiyaç kavramı hacet kelimesinden geliyor biliyoruz. Bir şeye ihtiyaç, hacet ne demek? Bir şeye onsuz olamayacak kadar bağlı olmak anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de de ey inananlar size verdiğimiz rızıkların iyilerinden, helal ve temiz olanlarından yiyin, Allah'a şükredin diye Bakara suresinde ayette geçiyor biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Burada bizim itidalli olmamız gereken konu eli sıkı olma, büsbütün eli açık olma. Yani ikisinin ortasında bir yerde olmamız ihtiyaç konusunda.
0: Evet.
1: İslam'da tüketim bu şekilde açıklanıyor. Ayrıca İmam Gazali'nin bir üretim faaliyetlerini üçe ayırıyor. Buna da değinmek istiyorum.
0: Lütfen.
1: Üretim faaliyetleri birincisi zaruri ihtiyaç maddelerinin üretimi. Bunlar temel ihtiyaç maddelerimiz. Yiyecek, içecek, gıda türündeki ihtiyaç maddelerimiz. Bunların üretimi. Birincisi zaruri üretim. İkincisi hayatı kolaylaştırıcı, rahatlatıcı üretim faaliyetleri. Bunların üretimi 5 özelliğin muhafazası ve devamı için şarttır. Bunlar da temel ihtiyaçları karşılayan bir insandan sonra hayatını kolaylaştırmak için yapacağı üretimler, alacağı tüketim malzemeleridir.
0: 5 temel özelliğin muhafazası dediniz Büşra Hanım. İsterseniz onu biraz açalım. 5 temel özellik derken neyi kastediyorsunuz?
1: Burada 5 temel özellik derken iman, hayat, akıl, üretme ve servet sahibi olmak. Beş temel özelliği muhafaza ettikten sonra ikinci aşama olarak bu hayatı kolaylaştırıcı şeyler geliyor. Mesela şu anda örneklerle gidelim. Zaruri ihtiyaç maddeleri dediğimizde gıda, beslenme tarzı şu an güncel ihtiyaçlarımız. Kolaylaştırıcı dediğimizde belki bugün telefonlar buna girebiliyor.
0: Bir telefonla eve sipariş verebiliyoruz diyelim
1: evet.
0: ki.
1: Hayatımızı bunlar kolaylaştırıcı. Yani bu telefon olmadan yaşayabilecek seviyedeyiz. Ama bu bizim hayatımıza kolaylaştırıcı olduğu için kişiden kişiye de değişebiliyor.
0: Evet.
1: Bu ikinci üretim aşama. Faaliyeti oluyor. Üçüncü üretim faaliyeti ise zarafeti arttırıcı üretim faaliyetleri. Bunlar kişinin ruhunu besleyen, rahatlık sağlamanın ötesinde estetik, güzellik, zarafet ve sanat duygularını tatmine yarayan mal ve hizmetlerin üretimiyle ilgilidir.
0: Evet. Bir anne yemeği pişirdi, onu masadaki süslemesi, görünüme de dikkat etmesi aynen. demek anladığım kadarıyla.
1: Süsleme, sunum dediğimiz artık evet. çok güncel olan bazı sitelerde falan da gördüğümüz sunum aşaması oluyor. Tabi bu İslam sanatlarına da girer. Bu tesip, hat, bu gibi ihtiyaçlar ya da musiki sanatı gibi bunlar da bir üretim faaliyeti içerisinde bizim ihtiyacımızı gideriyor. Yani burada bize asıl verilmek istenen mesaj şu. Bir insan zaruri ihtiyaçlarını karşılamadan direkt zarafet arttırıcı ihtiyaçlarına gitmemelidir. Yani burada aşama aşama gitmeliyiz. Önce zaruri ihtiyaçlarımız, daha evet. sonra hayatı kolaylaştırıcı ihtiyaçlarımız, en son olarak zarafeti arttırıcı ihtiyaçlarımız. Burada şöyle bakabiliriz. Yani bu kişiden kişiye değişir. Diyelim bir insan maddi durumu iyiyse ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamış, hayatını kolaylaştırıcı şeyleri de sağlamışsa, bu insanın bir uçağı olması ya da başka şeyleri olması bunu müsrif yapmaz. Yani o eğer o güncel ihtiyacını karşılıyorsa, zekatını da veriyorsa, yardımını da sağlıyorsa, bu kişi için bu zarafet arttırıcı üretilen faaliyetler ona hitap ediyor demektir. Biz burada her gördüğümüz zengin insanı da müsrif olarak değerlendirmememiz.
0: Evet. İsraf konusuna ayrıca değinelim. Kime müsrif deriz? Hangi şartlar gerçekleşirse o insan israf etmiş olur. Onu da ilerleyen dönemlerde değinelim inşallah. Yine İslam'ın tüketim kurallarına bakış açısını da görmüş olduk. İsterseniz biraz da tüketime tarihsel olarak bakalım. Tüketim kültürü dediğimizde tam olarak nelerden etkileniyor? Bu döngü nasıl değişiyor? Günümüze hangi aşamalardan geçerek geldik?
1: Tarihsel açıdan da tüketim kültürü ve yaşam biçimleri kapitalizm gelişim sürecinden geçiyor. Fordist dönem deniyor. Buna daha sonra buna rakip olarak yine post-Fordist dönem çıkıyor ortaya. Kapitalizm gelişim süreciyle birlikte özellikle Amerika'da imalat ve ticaretin gelişmesiyle yükselen yeni orta sınıfın gösterişli tüketime yönelmesiyle

0: birlikte verimlilik sonucu artıyor, refah artıyor, tüketimin demokratikleşmesi gibi kavramlar ortaya çıkıyor.
1: Burada tüketim desteklenmiş oluyor.
0: Tabii tüketim destekleniyor.
1: Hareket olması refahı artıran bir unsur olarak algıladım.
0: Evet, refah artıyor. İnsanların maddi durumları arttığı için artık servet israf boyutlarına geliyor ve gösteriş aşamasına geçiyor. Daha sonra bu dönem işte 1970'lere kadar sürüyor. Kitle üretimiyle temel tüketim birimi olan aileyi tüketim kültürü ve yaşam biçimlerinin başlıca özelliği olarak belirliyor.
1: Çok özür dilerim. Kapitalizm gelişim süreci dediniz. Onun öncesinde sadece belirli ailelerde ya da üst düzeydekilerde olan durum halka mı yayılmış oluyor kapitalizmle beraber?
0: Şöyle, kapitalizm aslında yine burjuva kesiminin daha çok beslendiği kesim. Yani orada aslında bir demokratikleşmeden söz ediliyor ama yine fakir olan halk yine fakir olmaya devam ediyor. Zengin olan daha zengin olmaya devam ediyor. Aradaki uçurum artmış oluyor. Fakat bize bunu şey olarak aktarıyorlar. Hani kapitalizm diye aktarıldığında, işte liberalizm diye anlatıldığında, işte her şeyin özgürleşmesi, liberalleşme böyle bir şey. Herkes rahatça ticaret yapacak ama aslında tarihsel seyrine baktığımızda bu hiç de böyle değil.
1: Biraz göz boyama olmuş
0: evet,
1: sanki.
0: Evet, göz boyama oluyor. Ya zengin daha zengin olmaya devam ediyor.
1: Evet.
0: Daha sonra Fordist dönemden sonra yüksek ücretli çalışan genç kadın ve erkeklerle çeşitli meslek sahibi sınıflar, yani tüketici gruplar ortaya çıkıyor. Ayrıca bundan sonra daha sonra artan gelirle birlikte eğlence endüstrisi ve televizyon başta olmak üzere reklam ve diğer kitle iletişim araçları bu dönemde tüketim pazarını geliştirmede önemli rol oynuyor. 70'lerden sonra 80'lere geldiğimizde görülen post-Fordist döneme geliyoruz burada. Burada üretim dönemi, tüketim kültürü ve yaşam biçimi olarak tüketimin niteliğinin daha hızlandığı fast food dediğimiz olay daha ucuz ve farklılaşmış. Yani yiyeceklerde bu fast food ama diğer malzemelerde de hani marketlerin, büyük marketlerin açıldığı, daha sonraki dönemde alışveriş merkezlerinin açıldığı döneme gelmiş oluyoruz. Burada toplumda tüketim kültürünün hem üreticisi hem tüketicisi konumunda olan, eğitim seviyesi yüksek, küresel değerlere bağlı ve çok uluslu firmaların hizmet sektöründe bol kazançlı işlerde çalışan tüketicileri yer alıyor.
1: Evet, esnafın ortadan kalktığı bir dönem diyebiliriz.
0: Evet.
1: Karşılıklı sohbetle gerçekleşen alışverişin yerine büyük mağazaların, alışveriş merkezlerinin,
0: süpermarketlerin
1: evet,
0: aldığı,
1: standart fiyat ya da standart uygulamanın yer aldığı bir dönemi görüyoruz.
0: Evet, maalesef.
1: Evdeki huzurda birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenler. Stüdyoda misafirimiz Sayın Büşra Ökten bizimle birlikte. Bugün aile ve ekonomiyi konuşuyoruz. Aile nedir, ekonomi nedir ve tüketim kavramı üzerinde durdunuz Büşra Hanım. Ve İslam'ın tüketime nasıl yaklaştığından bahsettiniz. Yine buradan devam edecek olursak, tüketimin etkilendiği döngüden de tarihsel olarak yaklaşımına değindiniz. Aynı zamanda tüketim kültürünü yaygınlaştıran faktörler de var tabii ki. Biraz da buna değinelim isterseniz. Buyurun.
0: Tabii bu dönemde geçmişten beri tüketim kültürünü yaygınlaştıran faktörler var. Bunlar kitle iletişim araçları. Biliyorsunuz televizyonun icadıyla, televizyonun yaygınlaşmasıyla önce televizyon reklamları, daha sonra bilgisayarların icadı, telefonlar ve sosyal medya bağlantısıyla bu reklam faaliyetleri, pazarlama faaliyetleri bir hız kazandı. Ve bunlar da tüketimi çok arttırdılar. İhtiyacımız olmayan şeyleri dahi bize ihtiyacımız gibi gösterip tüketimi yaygınlaştırma adına hizmet eder duruma geldiler şu an kitle
1: evet.
0: iletişim araçları.
1: Derler ki göz görürse gönül ister. Biz internet sayesinde dünyadaki her şeyi görebilir olduk ve çok kolay bir yolla gördük. Gördükçe talep eder hale geldik. Dediğiniz gibi bu kitle iletişim araçları hızlandırdı tüketimimizi.
0: Evet.
1: Peki başka nelerden etkileniyoruz?
0: Başka reklamlardan etkileniyoruz. 1920'lerde önemli bir öğe olan reklamcılık, tüketicinin satın alma kararını etkileme üzerine bir çalışmaydı. O dönemlerde daha çok sloganlardan oluşuyordu. Daha sonra bu tabii reklamlar çeşitlenerek afiş boyutu, daha sonra kitle iletişim araçlarındaki oynayan reklamlar ve bugün günümüzde artık her yerde karşımıza çıkan sosyal medyada, telefonlarda karşımıza çıkar hale geldi.
1: Reklam aslında tanıtım amaçlı olması gerekiyor değil mi? O konu hakkında bizim bir fikrimiz olması gerekiyor. O ürün ya da hizmet hakkında. Ama şimdi reklama baktığımızda sanki sadece empoze etmek, dayatmak, onu ihtiyaçmış gibi göstermek, cazip hale getirmek için kullanılan bir yöntem oldu.
0: Evet, sanki hep hayatımızda bir boşluk var ve o reklam sanki evet işte o boşluğa ben hitap ediyorum, izlenimi vermeye çalışıyorum.

0: çalışıyor. Her reklam mesela çok alakasız bir telefon reklamı görüyorsunuz ama doğada çekilmiş yeşillikler içerisinde. Aa evet ne kadar hoş falan insanı yönlendirmeye çalışıyor.
1: Evet, etkiliyor.
0: Aslında bu nöropsikolojiyle de çok alakalı. Artık reklamcılık nöropsikolojiyle de yönetiyor bizi. Artık bu hücresel boyutlara indi yani beynimizi
1: Evet.
0: yönetiyorlar. Diğer bir maddemiz de moda. Moda yine tüketim kültürünü yaygınlaştıran faktörlerden. Moda da yalnızca kıyafet tercihi konusunda değil. Sanat, müzik, tiyatro, edebiyat, yemek, mimari, bahçe bakımı yani bütün bu konularda moda artık her türlü moda akımı mevcut
1: Evet,
0: durumda.
1: evimizin şeklini, eşyalarımızın düzenini bile modaya göre yapıyoruz. Bir dönem herkes beyaz mobilya alıyorsa, diğerleri de alıyor,
0: Evet.
1: değiştiriyor.
0: Şu anda kitle iletişim araçları tabii buna çok güzel hizmet ediyorlar. Sosyal medya özellikle bu modanın yaygınlaştırılmasında, modanın bize aktarılmasında çok hizmet ediyor.
1: Evet.
0: Sanıldığı gibi aynı zamanda düşünce ve davranışlarıyla sahip olduğu bilgi ve ortaya çıkardığı eserleriyle, insanın sadece bedeniyle değil, aynı zamanda düşünce ve davranışlarıyla sahip olduğu bilgi ve ortaya çıkardığı eserleriyle ilgilidir moda.
1: Evet.
0: Bu çerçevede moda, tüketici endüstrinin gelişmesinde ve canlanmasında bir davranış modeli olarak karşımızdadır.
1: Evet. Ve modadan etkileniyoruz. Çocuklarımız da etkileniyor. En çok onlar da etkileniyor tabii ki. Özellikle de alışveriş merkezleri de bunu cazip hale getirdi sanırım tüketimi. Bu konuda yaklaşımınız, düşünceniz nedir?
0: Yine tüketim kültürünü yaygınlaştıran diğer bir etmen de dediğiniz gibi alışveriş merkezleri. Dediğiniz zaman tıklım tıklım yani her alışveriş merkezi ve bu tüketim toplumun bir yansıması olduğu. İlk zamanlar belki sadece alışveriş maksatlı her şeyi toplu bir arada buluyoruz diye gittiğimiz yerler şu an çocuklarımızla birlikte sosyalleştiğimiz mekanlar haline geldi.
1: Vakit geçirilecek.
0: Maalesef bu bize yaşam alanı olarak sunuldu. Yani eş, dost, akraba, sıla-i rahim yerine
1: Yerine.
0: hadi bir alışveriş merkezine gidelim, orada bir şeyler yiyelim, içelim, sinemaya girelim, alışveriş yapalım kültürü haline gelmiş oldu. Bu da çok üzücü bir durum.
1: Yapay ışıklar altında, oysa doğada, güneşin altında çocukların hem ruhi hem bedeninin desteklendiği, rahat hissettiği ortamlar varken kapalı, sürekli elektriklerin geçtiği, büyük akımların geçtiği, insanı daha çok sinirlendiren, geren ortamlar. Ama nedense daha çok talep edilir hale geldi alışveriş merkezleri.
0: Evet, orada da tabii pazarlama argümanları yine önümüze
1: Devreye
0: çıkıyor.
1: giriyor.
0: Mesela hiçbir alışveriş merkezinde saat göremezsiniz.
1: Yüksek sesli müziklerle de algımız değişiyor.
0: Evet, orada ihtiyacımız olmayan bir şey bile gidip ihtiyacımız gibi alma ihtiyacı
1: Evet.
0: hissediyoruz burada. Yani yaşam alanı sunan alışveriş merkezleri artık yapay eğlence dünyalarının pazarlarını da büyütüyor. Orada tamamen çocukların işte lüne parklarından barınacak evlere kadar sunulan bir alışveriş merkezi, panayır yeri gibi eğlence dev eğlence parkları ve tatil köyünü andırıyor.
1: Ve cazip hale geliyor tabii ki
0: Evet.
1: çocuklar için. Siz zaman zaman değindiniz ama özellikle sormak istediğim husus, ihtiyaç dışında neden tüketiyoruz biz? Hem kesemize zarar, hem emeğimiz, sadece çünkü paramız gitmiyor. Onu aldığımızda ona da hizmet ediyoruz. Eşyalara ya da diğer hizmetlere ne kadar çok bağımlı hale gelirsek kendimizden uzaklaşmış oluyoruz. Buna rağmen neden daha çok tüketiyoruz biz?
0: Daha önce bahsetmiştik Gazali'de ihtiyaçlar üçe ayrılıyordu. Temel ihtiyaçlar, zaruri ihtiyaçlar, hayatı kolaylaştırıcı ihtiyaçlar ve zarafet ihtiyacımızı giderecek üretim faaliyetleri diye. Bunlar bizim tamamen hakkımız olan ve alabileceğimiz İslami boyutta ihtiyaçlarımız. Bir de bu tüketici mal ve hizmetlerini satın almayı yönelten unsurlar ekonomik, işe yararlılık, duygusal sosyal etken, duygusal bağ kurma ve kimlik ile bağlantılı etmenler var. Fakat biz günümüzde tabii ki bu ihtiyaçları sadece ihtiyacımız var diye almıyoruz. Neden
1: Evet.
0: ihtiyaç dışında tüketiyoruz dersek çeşitli sebepleri var. Macera amaçlı tüketebiliyoruz. Macera amaçlı alışverişlerimiz var. Yani heyecan olması, başka bir dünyada olma hissi, arama, kendinizi böyle bir yerde arama hissi. Örneğin alışveriş merkezlerinde ya da çeşitli mağazalarda tüketicilerin zamanlarını ve çevrelerini unutarak tüketim deneyimleri içerisine girmesi adeta. Diğer bir sebebimiz rahatlama amaçlı. Hadi bir sıkıldım bir alışveriş merkezine gideyim. Olumsuz ruh halinden çıkmak, stresten uzaklaşmak amacıyla yapmış olduğumuz rahatlama amaçlı
1: Evet, işte
0: alışveriş var.
1: eskiden açık havaya çıkıp varken şimdi alışveriş merkezinde sadece orayı gezerek değil, dediğiniz gibi alarak, o içindeki açlığını doyurmak amacıyla alışveriş yaparak kapatmaya çalışıyor.
0: Evet. Bir de sosyal amaçlı alışverişi var. İşte çoğunlukla arkadaş ya da aile üyeleriyle yapılan. Amacı diğer insanlarla iletişim kurarak sosyalleşme ihtiyacı. Bu eskiden ne oluyordu? Konu komşu ziyareti oluyordu, akraba ziyareti oluyordu.
1: Ya da evimize davet ediyorduk o insanları.
0: Şu anda buluşacağımız zaman bile alışveriş merkezinde sözleşebiliyoruz hep maalesef birlikte. Özellikle büyük departmanlı mağazalar ya da alışveriş merkezleri kontrollü ve güvenli ortamlar olmalarıyla tercih ediliyor çocuklarla birlikte.
1: En güvenli ortam oysa evimiz. Bunu her zaman vurgulamakta fayda var.
0: Evet.
1: Her ne kadar alışveriş merkezlerinde güvenlik olsa da, söz konusu olsa da, yine pek çok rahatsız edici durumlarla da karşılaşılabiliyor.
0: Fikir sahibi olma ve moda izleme amaçlı alışveriş var yine bir başkası. Tüketicilerin yeni gelişmelerden haberdar olmak, aman ne çıkmış, modayı takip etmeliyim gibi kaygılarla bu tür alışverişler yaptıkları oluyor.
1: Kendileri de gündemde kalmak istiyorlar. Belki bir toplantıda konuşulduğu zaman hiç haberdar olmamak kendilerini yabancı hissettirecek, ait hissettirmeyecek.
0: Bunun için de alışveriş yapılabiliyor. Bir de başkalarını mutlu etme amaçlı alışverişi var. Bu da tüketicilerin sevdiği insanları mutlu etmek için, aile üyeleri, arkadaşları, çoluk çocuklarını mutlu etmek için yapılan alışveriştir. Bu kişiler için bu tür alışverişler kendilerini daha iyi hissetmelerini, birilerine bir şeyler vermenin, hediye almanın, özellikle kadınlar için mutlu etme amaçlı alışveriş sevgi göstergesi olarak
1: algılanıyor. İşte çocuk sınavdan çıktı. Hadi seni yemeğe götüreyim ya da alışveriş merkezine götüreyim. Ya da eşiyle yaşadığı bir tatsızlıktan sonra barışma halinde hadi alışveriş merkezine gidelim. Dediğiniz gibi neredeyse sevgiyi ifade etme biçimi oldu alışveriş merkezlerine gitmek.
0: Evet, maalesef bu şekilde oldu. Bir de son olarak fırsatları yakalama amaçlı alışveriş. İşte indirimlerle bizi zaten çekiyorlar ya bu alışveriş merkezleri. İndirim var diye gidiyorsunuz ama o indirime ulaşana kadar indirimi olmamış ya da yine hiç ihtiyacınız olmayan milyonlarca şeye maruz kalıyorsunuz ve illa içlerinden bir iki ürün sizi ikna edip kendisini aldırtıyor. Ve burada fırsatları yakalama amaçlı gittiğimiz alışverişlerde de muhakkak aslında o indirim için gidiyoruz ama o indirimin bedeli kadar bir maliyeti oraya bırakıp geliyoruz. Yani zamanında ihtiyacımız neyse almak en iyisi, indirim var diye bir yere alışverişe gittiğinizde bir ürün alacaksanız indirime girdi diye 3 ürün alıyorsunuz. Aslında ihtiyacınız bir ürün ve bütçenizden aslında indirimsiz halinden daha büyük zarara uğruyorsunuz.
1: Evet. Üstelik firmalar bunu bildikleri için sürekli kampanyalar düzenliyorlar ve bundan haberdar ediyorlar tüketici. Ya size sürekli mesaj geliyor ya da sosyal medyada gezinirken bile hiç ilgi alanınız olmayan bir şeyle ilgili bile mesaj gelebiliyor yahut ki bir görüntü reklam geliyor. Bu noktada da size cazip hale geliyor, gidip alıyorsunuz. Firmalar da bunu iyi değerlendiriyor reklam yönüyle. İnsanlar da o tuzaklara düşebiliyor maalesef. Bu sebeplerle de dediğiniz gibi ihtiyacımız olmayan pek çok şeyi eve alıp yiyebiliyoruz açlığımızı doyurmak adına. Aslında yavaş yavaş programın sonuna geliyor. Sizinle konuşacağımız çok önemli hususlar da var elbette. Süremiz bugün için doldu. Son olarak isterseniz toparlayalım. Ekonomi deyince ve tüketim deyince ne algılıyoruz? Olması gereken nedir? Birkaç cümleyle özetleyelim. Sonra asıl konularımızı diğer programda devam edelim inşallah.
0: Genel olarak aile ekonomisinden bahsettik. Yani bizim küçük gibi gördüğümüz, ailemizde günlük olarak tükettiğimiz mutfak, giyim, kuşam gibi alışverişlerin aslında ne büyük çerçevede ne kadar etki ettiğini gördük. Onun için herkes fert fert kendi ailesinde, kendi mutfağında en iktisatlı şekilde olmaya çalışırsa, en itidalli şekilde olmaya çalışırsa, ihtiyaçlarını hakikaten bu benim ihtiyacım mı diye kendisi sorgulayarak almaya çalışırsa en iyi şekilde davranmış olur ve hani ülke ekonomisine katkımız bu şekilde olmuş olur. Ülkemizin kalkınması bu şekilde en üst seviyelere gelmiş olur. Aile ekonomisi gerçekten bunun için çok önemli bir kavram. Çocuklarımıza da bunu öğretmemiz lazım. Bir dahaki programda inşallah işleyeceğiz.
1: Buna değinelim. En çok anneler mi mesul bu durumdan? Onu da isterseniz biraz izah edelim.
0: Evet, aslında aile ekonomisi tamamen annelerin üzerinde. Çünkü biz beyleri yönlendirebiliyoruz gerçekten. Yani ihtiyaç var dediğimizde beyler
1: çok sorgulamıyor.
0: Sorgulamıyorlar ve ihtiyaçsa tamam deyip geçiyorlar. Burada asıl elimizi taşın altına sokan bizleriz. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını, evin ihtiyaçlarını belirleyen bizleriz. Biz bulduğumuzla, elimizdekilerle yetinip şükretmeyi öğrenirsek ve ihtiyaçlarımızı da gerçekten ihtiyaç olan şeylerle sınırlandırırsak emin olun çok daha

0: ülkemize çok daha iyi hizmet etmiş olacağız ve çok daha iyi yerlere gelmiş olacağız diye düşünüyorum.
1: İnşallah diyelim. Çünkü sadece bulunduğumuz dönemi de kapsamıyor bu tüketim. Nesilleri etkiliyor. Yaklaşımlar, düşünceler. Dolayısıyla annelere özellikle çok iş düşüyor. Bu konuda duyarlılık gerekiyor. Bir kez daha çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Tekrar birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun. Kıymetli dinleyicilerimiz, iktisatçı Büşra Ökten'i ağırladık. Kendisine bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Yeniden evdeki huzurda birlikte olmayı diliyoruz. Allah'a emanet olunuz, selametle kalınız.
2: Evdeki huzur.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki İnni tarikun fiküm estakaleyn Kitaballah azze ve celle ve muhtemelen bir cümle arada ve itreti men tebi'ahu kâne alel huda ve men terekehu kâne alel dalale. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki İnni tarikun fiküm benden sonra sizin aranızda bırakıyorum. Estakaleyn. Burada sakaley, ya eyyühe sakaleyn, ey insanlar ve cinler manasına gelir diye izah etmiş bazı alimler. Bazıları da sakaleyn, yani birisi Kur'an-ı Kerim, birisi de itreti, yani ehli beytin manasına gelir diye tefsir edenler, açıklayanlar olmuş. Bu sakaleyn, eğer bu manaya ise, ikinci manaya ise bir tanesi, bırakılan şeylerden bir tanesi Kitabullahi Azze ve Celle, aziz ve celil olan alemlerin Rabbi Allah'ın kitabı. Onu bırakıyorum size. Onlar efendim ayetler vahyedilmiş, tespit edilmiş. Ben ahirete göçüyorum ama onlar sizin aranızda kalıyor. Men tebi'ahu, buradaki hu zamiri Kur'an

0: Kerim'e gidiyor. Kim Kur'an-ı Kerim'e tabi olursa kâne alel hüda, hidayet üzere olur, doğru yol üzere olur. Hidayet yolundan ayrılmamış olur. Ve men terekehu, kim Kur'an'ı terk ederse kâne alel dalale, dalalet üzerine olur.
1: Farkında ol, Akra dinle.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan ayetleri dinlemekten dolayı tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dinleyene yahut dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklıkta bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Biz sana kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, tek hüküm ve hikmet sahibi Allah'ın tarafındandır. Allah size kitabında Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bu sözü bırakıp başka bir söze dalıncaya kadar bu sırada onlara karşı gelemezseniz bari onlarla beraber oturmayın. Böylece tepkinizi gösteriniz. Çünkü o zaman siz de onlara benzemiş olursunuz diye bu ayeti indirdi.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan

ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 23.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Onun şehit edilmesinden sonra kavminin üzerine helaki için gökten bir ordu indirmedik. İndirecek de değildik. Onların helaki korkunç bir sesten başka olmadı. Hemen sönüp gidiverdiler. Vay göreceği azaptan dolayı şu hüsrana uğrayacak kullara. Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün, onunla mutlaka alay ederlerdi. Görmediler mi, onlardan önce nice nesillere helak ettik. Artık bunlar bir daha kendilerine dönmezler. Onların hepsi de toplanıp huzurumuza getirileceklerdir. Ölü toprak onlar için bir ibret, kudretimize bir delildir. Biz onu dirilttik, ondan taneler çıkardık, işte ondan yemektedirler. Orada hurmalıklardan ve üzüm bağlarından nice bahçeler var ettik. Onların içlerinden de pınarlar fışkırttık. Bunları mahsulden ve ellerinin yaptıklarından yesinler diye yaptık. Hala şükretmezler mi? Yerin bitirdiği her şeyden, insanların kendilerinden ve daha bilemeyecekleri nice şeylerden çift çift yaratan Allah'ın şanı pek yücedir. Gece de onlar için bir ibret ve kudretimize bir delildir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çıkarırız. Bir de bakarsın ki onlar karanlığa girmişlerdir. Güneş de bir delildir ki kendi karargahında, mihveri etrafında muntazam olarak cereyan etmekte, dönerek gitmektedir. Bu mutlak galip, hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Ay'a gelince biz ona dünyanın etrafında günlük devri ve seyri için bir takım menziller tayin ettik ki her aylık devrinin sonunda o kurumuş eski hurma salkımının eğri çöpüne döner, son ve ilk hilal şeklini alır. Ne güneş aya erişir, geceyi önler, ne de gece gündüzü geçer, zamansız gelir. Güneş, ay, dünya ve yıldızların hepsi de bir felekte, bir yörüngede yüzmektedirler. Onların doğup çoğalarak nesillerini de Nuh'a ait o dop dolu gemide taşımamız onlar için bir ibret, delildir. Yine onlar için

bunun gibi bineceklerin nice şeyler yarattık. Eğer dilesek onları denizde batırıp boğarız. Bu takdirde kendilerinin feryadını duyacak kurtarıcı bulunmaz. Onlar kurtarılmazlardı. Tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana kadar yaşatma olmadıkça hayatta kalamazlar. Onlara önünüzdeki dünya ve arkanızdaki ahiret azabından sakının, belki acınıp esirgenirsiniz denildiği zaman yüz çevirirler. Kendilerine Rablerinin ayetlerinden herhangi bir ayet ve mucize gelmeye görsün, mutlaka ondan yüz çevirmişlerdi. Onlara Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden Allah rızası için fakirlere harcayın denildiği zaman küfre sapanlar, inananlara Allah'ın dilediği takdirde yedireceği kimseye biz mi yedirecekmişiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık üzeresiniz dediler. Hadi eğer doğru söyleyenlerdenseniz bu tehdit ettiğiniz gün ne zaman derler. Onlar ancak çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak bir tek korkunç sesi, ilk sura üfürülüşü beklerler. O zaman artık bir vasiyette bulunamazlar. Ailelerine de dönemezler. Nihayet dirilmek için ikinci defa sura üfürülmüştür. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkarak Rablerine koşup giderler. Derler ki, vay başımıza gelene! Uyuduğumuz yerden bizi kim uyandırıp kaldırdı? Demek ki bu Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Meğer gönderilen peygamberler doğru söylemiş. İsrafil tarafından sura üfürülüş yalnız korkunç bir sesten başka bir şey değildir. Bunun üzerine onların hepsi derhal huzurumuza getirilirler. Artık o gün ahirette kimse hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmaz. Siz de ancak yapmış olduklarınızın karşılığını alırsınız. Doğrusu cennet ehli o gün güzel bir meşguliyet, nimet ve saadet içinde zevklenmektedirler. Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara kurulup yaslanmışlardır. Onlar için orada taze meyveler ve istedikleri her şey vardır. Çok merhametli olan Rabbin katından onlara söylenen söz selamdır. Ey günahkarlar! Bugün bir tarafa ayrılın. Ey Ademoğulları! Ben size şeytana kulluk etmeyin, tapmayın. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Bana kulluk edin, işte doğru yol budur diye bildirip emretmedim mi? Andolsun ki o şeytan sizden birçok nesli saptırmıştı. Siz bunu hiç düşünmüyor muydunuz? İşte bu tehdit edildiğiniz cehennemdir. Küfre, inkara saptığınızdan dolayı bugün girin oraya denilecek. O gün onların ağızlarını kapatır mühürleriz. Yaptıkları şeyleri elleri bize söyler. Ayakları da şahitlik eder. Eğer dilesek inkarcıların gözlerini silip yok ederdik de yolda koşuşup dökülürlerdi. Artık yolu nasıl göreceklerdi? Fakat inkarcılara mühlet verilmektedir. Yine dilesek onların yüzlerini isyankar oldukları yerde çirkin bir şekle çevirip öylece dondururduk da artık ne ileri geçip gidebilir ne de geri dönüp gelebilirlerdi. Kime uzun ömür veriyorsak onun yaratılışını baş aşağı ediyor, ihtiyarlığa getiriyor, gücünü azaltıyoruz. Buna da hala akıl erdiremiyorlar mı? Biz ona, peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yakışmaz da. Onun getirdiği bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dan başkası değildir. Bu da kalbi ve ruhu diri olan kimseler uyarılsın ve kafirlere, inkar edenlere Allah'ın azap sözü hak gerçekleşmiş olsun diyedir. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Şimdi böylece kendileri de onlara sahip bulunmaktadırlar. Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler,

bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlarda daha nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Bunca nimetlere rağmen onlar kendilerine yardım edilir ümidiyle Allah'tan başka çeşitli ilahlar edindiler. Oysa o putların onlara yardıma gücü yetmez. Aksine kendileri onların bakımı ve koruması için hazır askerleri durumundadır. Resulüm, onların sözü seni üzmesin. Şüphesiz biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliriz. İnsan bizim kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmedi mi ki şimdi o küçük aklıyla bize apaçık hasım kesildi. O kendi yaratılışını unutarak bize misal getirmeye kalkıştı. Şu kemikleri hem de çürümüşken kim diriltecek dedi. Resulüm de ki, onları ilk defa yaratan diriltecek. O her yaratmayı bilendir. Size yeşil ağaçtan ateş çıkaran odur. Şimdi siz ondan çakıp ateş yakıyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Gökleri ve yeri yaratan Allah, onlar gibisini yaratmaya, ahirette diriltmeye kadir değil midir? Elbette kadirdir. O her şeyi yaratan ve bilendir. Bir şeyi dilediği zaman onun buyruğu sadece ol demektir. O da hemen oluverir. O halde her şeyin mülkü ve hükümranlığı kendi kudret elinde bulunan Allah'ın şanı çok yücedir. Siz ancak ona döndürüleceksiniz. Saffat Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 182 ayettir. Adını birinci ayetten almıştır. Melekler, cin, ahiret gibi konulardan bahseder. Geçmiş peygamberlerin hallerini anlatır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbadet ve itaat için saflar haline gelen, haykırıp şeytanları vahye musallat olmaktan uzaklaştıran, İnsanları günahtan hayra yönelten, bulutları sevk eden, zikri, Kur'an'ı okuyan meleklere andolsun ki, şüphesiz sizin ilahınız elbette bir tek ilahtır. O, göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin Rabbi ve doğuların da Rabbidir. Şüphesiz biz, size en yakın göğü bir zinetle, yıldızlarla süsledik ve onu azıp itaatten çıkan her şeytandan koruduk. Onlar, o şeytanlar, Mele-i Âlâ'yı, üstün melekler topluluğunu asla dinleyemezler. Her taraftan kovularak atılırlar. Onlar için daimi bir azap vardır. Ancak kim o meleklerden bir parça söz kaparsa, hemen onu yakıp delen parlak bir alev takip eder. Şimdi o inkar edenlere sor bakalım. Yaratılış, yaratma bakımından kendileri mi daha zorlu ya da kuvvetli, yoksa bizim o bütün yarattıklarımız mı? Hakikat, biz kendilerini ilk önce yapışkan bir çamurdan yarattık. Ahirette diriltmekse bundan daha kolaydır. Resulüm, doğrusu sen onların Allah'ın kudretini inkar etmelerine şaşırıyorsun. Onlar da seni alaya alıyorlar. Kendilerine öğüt verilse öğüt tutmazlar. Bir mucize gördükleri zaman alaya alırlar ve bu apaçık bir sihirden başkası değildir derler. Biz sahiden ölüp de bir toprak ve kemik yığını olduğumuz zaman mı diriltileceğiz? Evvelki atalarımız da mı diriltilecek derler. De ki, evet, hem de hor ve hakir olarak. İşte o diriliş anı ancak korkunç bir ses, ikinci sura üfürüşten ibarettir. Hemen onlar dirilip şaşkın şaşkın bakacaklar. Ve eyvah bize, bu hesap ve ayrışma günüdür derler. Evet, bu yalan saymış olduğunuz iyiyi kötüden ayırma ve hüküm günüdür denilecek. Allah
meleklerine buyurur ki,

Toplayın zalimleri, onlara eşlik edenleri ve Allah'tan başka putlaştırıp tapmış olduklarını. Götürün onları, cehennemin yoluna dizin. Tutuklayın onları, çünkü onlar sorguya çekileceklerdir. Size ne oldu da şimdi azaba karşı yardımlaşmıyorsunuz denir. Doğrusu onlar o gün teslim olmuşlar, boyun eğmişlerdir. Onlar birbirlerine dönüp itham ederek soru yöneltiyorlar. Dünyada İslam'a uymayan işlerde kendilerine uyan kimseler, o uydukları ve yolunu takip ettiklerine, doğrusu siz bize sağdan güya doğru görünüşlü gelir, bizi yanıltırdınız derler. Kendilerine uyulanlar da derler ki, hayır, siz zaten inanan kimseler değildiniz. Hem bizim sizin üzerinizde bir otoritemiz, baskımız da yoktu. Zaten siz sapık ve azgın bir toplumdunuz. Ama artık Rabbimizin sözü azabı üzerimize hak oldu. Artık şüphesiz biz azabı tadacağız. Evet, biz de sizi yoldan çıkardık, azdırdık. Çünkü biz zaten yoldan çıkan azgın kimselerdik. Fakat sizi zorlamadık. Şüphesiz onlar o gün azapta ortaktırlar. Muhakkak biz günahkarlara işte böyle yaparız. Çünkü onlar kendilerine Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur denildiği zaman büyüklük taslıyorlardı. Peygamber'e karşı, biz mecnun bir şair için ilahlarımızı terk mi edecekmişiz derlerdi. Hayır, o bir mecnun ve şair değildir. Gerçeği getirmiş ve peygamberleri de tasdik etmiştir. Doğrusu siz o acıklı azabı elbette tadacaksınız. Esasen yapmakta olduklarınızdan başkasıyla da cezalandırılmazsınız. Ancak Allah'ın ona gönülden bağlı olan ihlaslı kulları bu azabın dışındadır. İşte bunlar için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara naim, nimeti bol cennetlerde, birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Onlara bembeyaz, içenlere lezzet veren bir kaynaktan dolu dolu kadehler dolaştırılır. Onu içmelerinden kaynaklanan hiçbir sersemletme, baş ağrısı ve sıkıntı yoktur. Ondan sarhoş da olmazlar. Yanlarında da bakışlarını yalnız erkeklerine çevirmiş iri, güzel, ceylan gözlü kadınlar vardır. Sanki onlar gizlenmiş, el değmemiş deve kuşu yumurtası gibidirler. Cennetlikler birbirlerine dönüp hallerini sorarlar. İçlerinden bir sözcü der ki, evet, benim dünyada bir arkadaşım vardı. Bana, gerçekten sen de mi dirilmeyi kat'i tasdik edenlerdensin? Biz ölüp toprak ve kemik olduğumuz zaman mı dirilip hesaba çekilecekmişiz derdi. Sonra yanındakilere, siz onun halini bilir misiniz dedi. Derken baktı da onu çılgın ateşin ortasında gördü. Ona dedi ki, Allah'a yemin ederim ki az kalsın beni de mahvedecektin. Eğer Rabbimin hidayet edici nimeti olmasaydı hiç şüphesiz ben de şimdi orada bulunanlardan olurdum. Dedikten sonra yanındakilere, biz artık ilk ölümden başka ölmeyeceğiz ve azaba da uğratılmayacağız değil mi? Diyecek. Şüphesiz bu büyük kurtuluştur. Çalışanlar artık bunun gibi başarılar için çalışsın. Böyle bir nimete konma, ağırlanma mı daha hayırlı, yoksa cehennemliklerin zakkum ağacı mı? Gerçekten biz onu zalimler için bir imtihan ve ahirette bir azap şekli yaptık. Çünkü onlar ateşin içinde ağaç mı olur derlerdi. Şüphesiz o zakkum, çılgın ateşin dibinden çıkan, acı, dili damağa yapıştıran, kötü kokulu bir ağaçtır. Tomurcukları, şeytanların başları gibi kötüdür. İşte onlar, bundan zorla yiyecekler ve karınlarını bununla tıka basa dolduracaklar.

olacaklardır. Sonra bunun üzerine onlara kaynar su karışımı bir içecek vardır. İçtikten sonra dönecekleri yer elbet yine cehennemdir. Çünkü onlar babalarını dünyada sapmış kimseler halinde buldular. Kendileri de onların sapık izlerinden koşturdular. Onlardan önce eski milletlerin çoğu da şeytana uyup sapmıştı. Andolsun ki biz onların içinden uyarıcı peygamberler gönderdik. İşte bak, uyarılıp da yola gelmeyen, atalarının izinde gidip kula kulluk edenlerin sonu nasıl oldu? Ancak Allah'ın ihlaslı, gönülden bağlı kulları bunun dışındadır. Andolsun ki Nuh bize seslenip dua etmişti. Biz de duasını ne güzel kabul etmiştik. Biz tufanda hem onu hem ailesini büyük sıkıntıdan, felaketten kurtarmıştık. Neslini de kıyamete kadar devamlı kalıcı kıldık. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir nam bıraktık. Bütün alemler, insanlar içinde Nuh'a selam olsun. Şüphesiz biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim inanan kullarımızdandı. Sonra iman etmeyen diğerlerini suda boğduk. Şüphesiz İbrahim de onun, Nuh'un taraftarlarından biriydi. Çünkü o Rabbine tertemiz bir kalple gelmişti. Hani o babasına ve kavmine "Neye tapıyorsunuz?" demişti. "Bir uydurma olarak Allah'tan başka ilahlar mı istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir?" dedi. İbrahim de kehanet yapıyormuş gibi yıldızlara bir göz attı da "Ben hakikaten hastayım," dedi. Salgın vebadan onları korkutup yanından göndermek istemişti. Derhal onun yanından çıkıp uzaklaştılar. O da gizlice onların put olan ilahlarına varıp "Hani yemekleri yemiyor musunuz? Neyiniz var ki konuşmuyorsunuz?" deyip üzerlerine yürüdü. Onlara elindeki baltayla tüm kuvvetiyle vurup kırdı. Derken kavmi gelip durumu görünce koşarak onun önüne geçtiler, neden kırdığını sordular. İbrahim, "Kendi ellerinizle yonttuğunuz, meydanlara diktiğiniz, kendilerini korumaktan aciz şeylere mi tapıyorsunuz?" dedi. "Halbuki sizi de, bu yaptığınız ve taptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır. Hiç yaratılan yaratılana tapar mı?" deyince onlar kızdılar. "Onun için bir bina yapın da onu içinde yakılan çılgın ateşe atın," dediler. Bunun için ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onu kurtarıp onları çok aşağı duruma düşürdük. İbrahim, "Doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir," dedi. "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik: "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce "İbrahim'e selam olsun" denilmektedir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı.
ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Andolsun ki biz Musa'ya ve Harun'a lütuflarda bulunduk. Onları ve kavimlerini büyük sıkıntıdan kurtardık. Üstelik onlara yardım ettik de üstün gelen kendileri oldular. Onların ikisine apaçık ifadeli kitap, Tevrat'ı verdik ve onları doğru yola eriştirdik. Sonraki gelenler arasında da onlara iyi bir ün bıraktık. Musa ve Harun'a selam olsun. Şüphesiz iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu onların ikisi de mümin kullarımızdandı. Şüphesiz İlyas da elbet İsrail oğullarına gönderilmiş peygamberlerdendi. Hani o kavmine demişti ki, Allah'ın emrine karşı gelmekten, azabından sakınmaz mısınız? Yaratanların en güzelini, sizin de Rabbiniz, evvelki atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da Baal adlı puta mı yalvarıyorsunuz? Bunun üzerine onu yalanladılar. Şüphesiz bunlar yakalanıp cehenneme getirileceklerdir. Ancak Allah'ın gönülden bağlı, ihlaslı kulları bunlardan hariçtir. Sonraki gelenler arasında kendisine iyi bir ün bıraktık. İlyas'a da selam olsun. Şüphesiz iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o bizim mümin kullarımızdandı. Şüphesiz Lut da elbet gönderilmiş peygamberlerdendir. O vakit hem onu hem ailesi sayılanları, ancak geride kalanlar arasındaki ihtiyar bir kadın olan imansız karısı hariç toptan kurtardık. Sonra öteki kalan ahlaksız inkarcıları da mahvettik. Elbet siz onların yurtlarına hem sabahleyin hem geceliğin uğruyorsunuz. Hala akıllanmayacak mısınız? Şüphesiz Yunus da gönderilmiş peygamberlerdendi. Hani o kavmine vaat ettiği azap hemen gelmeyince Rabbinden izinsiz dolu bir gemiye kaçmıştı. Bunun için kura çektiler. Kura üçüncü defada Yunus'a isabet edince o kaybedenlerden oldu. O sahibinden izinsiz kaçan benim diye kusurunu itiraf ederek kendisini kınayıp denize atmışken emrim üzerine balık hemen onu yuttu. Eğer o çok tesbih edenlerden olmasaydı, insanların tekrar dirilecekleri güne kadar elbet onun karnında kalırdı. Ama o bizi tesbih etti, biz de onu hasta olarak açık, boş bir alana çıkarıp attık. Üzerine de asmaya sarılmış bal kabağı cinsinden gölgelik bir ağaç bitirdik. Onu 100 bine, hatta daha da fazla kimselere Ninova ve çevresine peygamber gönderdik. Nihayet kavmi de onun arkasından tehdit olundukları azabın geleceğini anlayınca iman ettiler. Biz de kendilerini yaşayacakları bir zamana kadar geçindirdik. Resulüm, şimdi sor o Mekkeli müşriklere. Kız evlatlar Rabbinin de, oğullar kendilerinin mi? Yoksa biz melekleri dişi olarak yarattık da onlar buna şahit midirler ki melekler dişi diyorlar? Haberin olsun ki hakikaten onlar uydurmalarından dolayı Allah'ın çocuğu oldu diyorlar. Onlar elbette yalancıdırlar. Yoksa Allah kızları oğullara tercih mi etmiş? Size ne oluyor? Nasıl böyle hüküm verebiliyorsunuz? Hiç mi düşünmüyorsunuz? Yoksa açık bir deliliniz mi var? Eğer doğru söyleyenlerseniz getirin kitabınızı. Bir de tuttular, onunla Allah ile cinler arasında bir hısımlık icat ettiler. Halbuki o cinler insanlar gibi kendilerinin de hesap için getirileceklerini elbette bilirler. Allah onların takıp yakıştırdıkları sıfatlardan yücedir, münezzehtir. Ancak
Allah'ın gönülden

bağlı olan ihlaslı kulları onlardan hariçtir. Ey inkar edenler! Siz ve taptıklarınız ona karşı kimseyi azdırabilecek değilsiniz. Siz ancak cehenneme girecek olan kimseyi azdırırsınız. Cebrail'e şöyle söyletildi: biz meleklerden her birinin belli bir makamı vardır. Şüphesiz Allah'ın huzurunda o sıra sıra dizilenler biziz. Onu tesbih ve tenzih edenler de elbette biziz. Gerçi o puta tapanlar şöyle diyorlardı: eğer gerçekten yanımızda evvelkilere inenden bir kitap olsaydı, mutlaka biz Allah'ın ihlaslı kulları olurduk. Şimdi ise Kur'an gelince onu inkar ettiler, kabul etmeyip dışladılar. Artık ileride başlarına neler geleceğini bilecekler. Andolsun ki gönderilen peygamber kullarımız için bizim şu sözümüz geçmiştir: hakikaten kendilerine yardım edilecek ve muzaffer olacaklardır. Muhakkak bizim ordumuz kesinlikle galip gelecektir. Onun için bir süre onlardan yüz çevir, onları önemseme. Gözetle onların başına ne geleceğini, kendileri de yakında görecekler. Şimdi çarçabuk azabımızı mı istiyorlar? Fakat o azap onların bölgesine inince, o önceden uyarılmış olup da yola gelmeyenlerin sabahı ne kötü olur. Bir vakte kadar onlardan yüz çevir. Bak, gör onlara gelecek azabı, onlar da görecekler. Şan ve kudret Rabbi olan senin Rabbin, onların taktıkları sıfatlardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen peygamberlere selam olsun, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sa'd Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 88 ayettir. Başında geçen Sa'd harfinden dolayı bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sa'd, o şanlı, şerefli ve öğüt dolu Kur'an'a andolsun ki doğrusu o inkar edenler bir büyüklenme ve ayrılık, düşmanlık içindedirler. Biz kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik de nasıl feryat ettiler? Halbuki artık kaçıp kurtulma zamanı değildi. Onlar kendilerine içlerinden bir uyarıcı, peygamber geldiğine şaşıp kaldılar. O kafirler dediler ki, bu yalancı bir sihirbazdır. O ilahları bir tek ilah mı yapmış? Doğrusu bu cidden şaşılacak bir şeydir. Onlardan ileri gelenler toplantıda, hadi birleşip yürüyün ve ilahlarınız için bağlılıkta direnin. Çünkü sizden istenen ve yapılacak şey budur, diyerek kalkıp gitmişlerdi. Biz bu tevhid inancını diğer dinde işitmedik. Bu bir uydurmadan başka bir şey değildir. O Kur'an artık kimse kalmadı da aramızdan ona mı indirildi, dediler. Hayır, onlar benim vahyimden şüphededirler. Doğrusu onlar benim azabımı henüz tatmadılar. Yoksa yanlarında mutlak galip, dilediğine çokça lütufta bulunan Rabbinin rahmet hazineleri mi var? Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındaki şeylerin hükümranlığı, mülk ve idaresi onların mı? Böyleyse sebeplere yapışarak yükselsinler. Onlar, müşrikler, bir takım döküntü bölüklerden ibaret, burada bozguna uğratılacak basit bir ordudur. Onlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi, ordu ve saltanat sahibi Firavun da peygamberleri yalanlamıştı. Semud kavmi, Lut kavmi ve Şuayb'ın kavmi olan Eyke halkı da yalanladı. İşte bunlar, o Allah'a ve emirlerine çağıran peygamberleri yalanlayan gruplardır. Onlardan her biri peygamberleri yalanlamaktan başka bir şey yapmadılar. Azabım da onlara hak oldu. Onlar da vakti geldiğinde bir an

bile gecikmeyen bir tek korkunç sese bakar. Onlar alay ederek, "Ey Rabbimiz, hesap gününden evvel bize azaptan payımızı çabuk ver," derler. Resulüm, onların dediklerine sabret. Güç kuvvet sahibi kulumuz Davud'u da hatırla. Çünkü o Allah'a çokça yönelendi. Gerçekten biz dağları onun emrine boyun eğdirdik de bu yüzden akşam ve kuşluk vakti onunla tesbih ederlerdi. Her taraftan gelip toplanmış kuşları da ona boyun eğdirdik. Dağlar ve kuşlardan her biri daima ona yönelip tesbihe katılırlardı. Onun mülkünü, hükümdarlığını güçlendirdik. Kendisine de hikmet, peygamberlik ve ilimle davalarda hakkı batıldan ayırma, kesin hüküm verme kabiliyeti verdik. Resulüm, sana o davacıların haberi geldi mi? Hani Davud ibadetteyken kapıdaki bekçilerden dolayı içeri giremeyen davacılar mabede duvarından tırmanıp girmişlerdi. Davud'un yanına girdikleri zaman o da bunlardan endişelenmişti. "Korkma," dediler. "Biz birimiz diğerine haksızlık etmiş iki davacıyız. Şimdi sen aramızda hak ve adaletle hükmet. Haktan sapıp zulmetme ve bizi yolun düzlüğüne, adalete eriştir." Biri, "Şu gördüğün benim din kardeşimdir. Onun 99 koyunu var, benimse bir koyunum var. Böyleyken onu bana ver," dedi ve konuşmada, tartışmada bana üstün geldi. Davud dedi ki, "Andolsun ki bu adam senin koyununu kendi koyunlarına katmak ve tekelini almak isteyerek sana zulmetmiştir. Zaten mallarını ölçüsüz ve kuralsız birbirine karıştıran ortaklardan çoğu birbirlerine kesinlikle haksızlık eder. Ancak iman edip iyi iş ve hareketlerde bulunanlar bunun dışındadır. Ama onlar da ne kadar azdır." Davud bununla sırf kendini imtihan edip bela vereceğimizi zannetti de hemen Rabbinden mağfiret, himaye diledi, rükû ederek secdeye kapandı ve tevbeyle bize yöneldi. Biz de onun bu yanılmasını bağışladık ve onu himaye ettik. Çünkü yanımızda elbette onun bir yakınlığı ve güzelce döneceği bir yeri vardır. "Ey Davud, biz seni yeryüzünde halife kıldık. O halde insanlar arasında adaletle hükmet, keyfe uyup ilahi emre aykırı hüküm verme. Yoksa keyfi hüküm vermeler seni Allah'ın yolundan saptırır. Doğrusu Allah'ın yolundan sapanlar var ya, onlar için hesap gününü unuttuklarından dolayı şiddetli bir azap vardır. Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boşuna yaratmadık. Bunlar rastgele olmuş şeyler değildir. Bu inkar edenlerin zannıdır. Vay o inkar edenlerin ateşteki haline. Yoksa biz iman edip de salih ameller işleyenlere, yeryüzünde emirlerimize karşı bozgunculuk edenlere olduğu gibi mi muamele ederiz? Yahut Allah'ın emrine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanları, yoldan çıkanlar gibi mi tutarız? Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu sana, ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve aklı olanlar öğüt ve ibret alsınlar diye indirdik. Biz Davud'a oğlu Süleyman'ı bahşettik. Süleyman ne güzel kuldu. Çünkü o daima tesbih ve ibadetle Allah'a yönelirdi. Hani ikindi üzeri ona, üç ayağının üstünde durup bir ayağını tırnağının üzerine diken çalımlı safkan koşu atları gösterilmişti de Süleyman, "Doğrusu ben bu mal yani at sevgisine sırf Rabbimi anmak için yöneldim," demişti. Bu atlar koşarak uzaklaşıp perde arkasında gizlenmiş gibi gözden kayboluncaya kadar bu sözü tekrarladı. "Onları tekrar bana getirin," dedi. Artık onların bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. Andolsun ki biz Süleyman'ı imtihan ettik de şiddetli hastalığı sırasında onu
tahtının üstüne bir ceset gibi bıraktık. Bir müddet sonra o yine bize bağlılığı sayesinde eski sağlığına döndü. Dedi ki, ey Rabbim, beni bağışla ve bana benden sonra hiç kimseye yaraşmayan bir mülk ve saltanat ver. Çünkü sen çok lütufta bulunansın. Biz rüzgarı onun emrine verdik. Onun emriyle dilediği yere tatlı tatlı kolaylıkla akar giderdi. Her türlü bina ustası ve dalgıç olan şeytanları, cinleri ve onlardan insanlara zarar vermemek için demir halkalara bağlanmış diğerlerini de emri altına verdik. Ey Süleyman! Bu bizim bağışımızdır. İster dilediğine bol nimet ver, ister tut, verme. Hesabı, sorgusu yoktur dedik. Şüphesiz ona yanımızda elbette bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel bir yer vardır. Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani Rabbine, doğrusu şeytan bana bir dert ve azap olacak vesvese dokundurdu diye seslenmişti. Ayağını yere vur. İşte hem yıkanılacak hem de içilecek soğuk bir su dedik. Ve ona ailesi, halkını, onlarla beraber bir mislini daha tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir ibret, bir hatırlatma olmak üzere bağışladık. Eline bir o kadar demet sap al. Bir nevi göstermelik olarak onunla vur da yemininde durmamazlık etme demiştik. Gerçekten biz onu sabırlı bulduk. O Eyyub ne güzel kuldu. Hakikaten o daima Allah'a yönelirdi. Kuvvet ve basiret sahipleri olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. Doğrusu biz onları halis olarak ahiret yurdunu düşünen İhlaslı, gönülden bağlı kimseler yaptık. Çünkü onlar katımızda seçilmiş hayırlı kimselerdir. İsmail'i, Elyasa'yı ve Zülkifl'i de hatırla. Hepsi de hayırlı insanlardandır. İşte bu anlatılanlar bir hatırlatma ve öğüttür. Günahlardan sakınanlar için dönüp varılacak güzel bir yer vardır ki o da kapıları kendilerine açılmış Adn cennetleridir. Onlar orada tahtlara yaslanarak birçok meyve ve içecek isterler. Yanlarında bakışlarını yalnız erkeklerine çevirmiş aynı yaşta dilberler vardır. İşte budur hesap günü için size vaat edilenler. Şüphesiz bu cennetliklere bizim ihsan ettiğimiz rızkımızdır ki onun bitip tükenmesi mümkün değildir. Bu böyledir. Sapık ve azgınlara da elbet dönüp varacakları kötü bir yer vardır. Cehennem. Onlar buraya gireceklerdir. O ne kötü bir yataktır. Artık tatsınlar onu. Bu kaynar su ve irindir. Ona benzer çifter çifter başkaları da vardır. Cehennemlik liderlere, işte dünyada size uyup da peşinizden gelen ve şimdi sizinle beraber cehenneme girecek olan bir güruh denilecek. Onlar da, şimdi onlara merhaba yok, çünkü onlar ateşe gireceklerdir diyecekler. Kendilerine uyanlar da, hayır, asıl ateşe girecek sizsiniz ve size merhaba yok. Bize batılı, İslam dışı yolu hak diye gösterdiniz. Böylece bunu bizim önümüze siz getirdiniz. Burası ne kötü durulacak yerdir diyecekler. Yine onlar, ey Rabbimiz, bunu, bu ateşi bizim önümüze kim getirdiyse, kim sebep olduysa ona ateşte azabı kat kat artır diyecekler. Cehennemliklerin hepsi müminleri kastederek, bize ne oluyor ki kendilerini dünyada aşağı ve kötülerden saydığımız adamları burada görmüyoruz derler. Biz onları hor görüp eğlence edinirdik. Yoksa gözlerimiz onlardan kaydı da onun için mi göremiyoruz? İşte bu, yani ateş ehlinin birbiriyle böyle tartışması bir gerçektir. Resulüm, de ki, ben ancak Allah adına bir uyarıcıyım. Tek ve kahredici olan Allah'tan başka ilah yoktur. O göklerin, yerin,

yüceltip içerisine de hayat veren ruhumdan üflediğim zaman hemen benim için ona secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler. Yalnız iblis itaat edip de secde etmedi. Büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Rabbin buyurdu: "Ey iblis, iki elimle yani kudretimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın yoksa yücelerden mi oldun?" İblis dedi ki: "Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın." Allah buyurdu: "Hemen defol, çık oradan, cennetten. Sen artık taşlanmış, rahmetimden kovulmuş birisin. Şüphesiz ta ceza gününe kadar benim lanetim senin üzerinedir." İblis: "Ey Rabbim, o halde hiç olmazsa insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver," dedi. Allah buyurdu: "Hadi sen o bilinen gün kıyamete kadar mühlet verilenlerdensin." İblis dedi: "Senin yüceliğine andolsun ki ihlaslı, sana gönülden bağlı ve itaatli kulların hariç o insanların hepsini mutlaka azdıracağım." Allah buyurdu ki: "İşte bu son ifade doğru. Yine de doğruyu ancak ben söylerim. Andolsun ki cehennemi senin cinsinle ve onlardan sana uyanların hepsiyle dolduracağım. Resulüm, de ki, bunları tebliğe karşı ben sizden bir ücret istemiyorum ve ben kendiliğimden uydurma bir şey teklif edenlerden de değilim. O Kur'an, bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz." Zümer Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 75 ayettir. 53 ila 59. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Zümer, 71 ve 73. ayetlerde geçtiği üzere zümreler, gruplar demek olup adını da buradan almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Ey Resulüm! Şüphesiz biz bu kitabı sana hak, gerçek olarak indirdik. O halde Allah'a, onun dinine ihlasla, gönülden bağlı olarak kulluk et. İyi bilin ki halis din yalnız Allah'ındır. Ondan başkasını veli, dost edinenler, biz onlara ancak bizi Allah'a mertebece yaklaştırsınlar diye tapıyoruz, derler. Şüphesiz Allah onlarla müminler arasında bu şekilde ayrılığa düştükleri şeylerde hükmünü verecektir. Şüphesiz Allah yalancı olan, içten içe sevdikleri putlarını ve putlaştırdıklarını gündemde tutarak nankör olan o kimseleri doğru yola iletmez. Eğer Allah bir oğul edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O yücedir, bundan münezzehtir. O tek ve kahretmede sonsuz güç sahibi olan Allah'tır. O, gökleri ve yeri hak olarak ve hikmetle yarattı. O, geceyi gündüzün üzerine sarar, gündüzü de gecenin üzerine sarar, her birini uzatıp kısaltır. Güneşi ve ayı emri altına aldı ve insanların faydasına verdi. Her biri muayyen bir vakit için yörünge ve mihverinde cereyan etmektedir. İyi bilin ki o mutlak galiptir, çok bağışlayandır. Allah sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan, onun maddesinden eşini meydana getirdi. Size deve, inek, koyun, keçi gibi hayvanlardan 8 çift yarattı. Sizi annelerinizin karınlarında 3 karanlık içinde nutfeden başlayarak bir yaratıştan öbür yaratışa geçirerek yaratıp duruyor. İşte ancak bunları yapan Allah Rabbinizdir, başkası değil. Mülk O'nundur,
ondan başka hiçbir

ilah yoktur. Böyleyken nasıl ona iman ve itaatten çevriliyor, başka Rabler ediniyor, onlara kulluk ediyorsunuz? Eğer küfre saparsanız, şüphesiz Allah'ın sizin imanınıza ihtiyacı yoktur. Bununla beraber kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükreder, iman ve itaat ederseniz, sizin faydanız için ondan razı olur. Hiçbir günahkar diğerinin günahını yüklenmez. Nihayet dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduklarınızı haber verir. Çünkü o gönüllerde gizli olanı bilir. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yürekten yönelerek ona dua eder. Sonra Allah ona katından bir nimet verdiği, kurtulup rahata erdiği zaman evvelce ona yalvarmış olduğunu ve asıl kurtaranı unutur da onun yolundan sapmak ve saptırmak için bizi falancalar kurtardı diyerek Allah'a bir takım eşler koşar. Resulüm de ki, sen küfrünle biraz oyalanıp geçin. Çünkü sen artık ateş ehlindensin. Yoksa o, sadece sıkıntıdayken dua eden kimse, hiç ahiretin dehşetinden korkan ve Rabbinin rahmetini uman, gece saatlerinde secde edip ayakta durarak taat ve ibadet eden kimse gibi midir? De ki, bilenlerle bilmeyenler hiç bir olur mu? Ancak bunları temiz akıl sahipleri düşünürler. De ki, Allah şöyle buyuruyor: ey iman eden kullarım! Rabbinizin emrine uygun yaşayıp azabından sakının. Bu dünyada iyi hareket edenlere bir güzellik vardır. Allah'ın toprağı geniştir. Dinin gereğini ve hükümlerini rahatça yaşayacağınız yere göç edebilirsiniz. Ancak Allah yolunda taviz vermeden yaşamak için göç etmeye sabredip dayanıp direnenlere mükafatları hesapsız ödenecektir. De ki, ben dini yalnız Allah'a halis kalarak ihlasla ona kulluk etmemle emredildim. Ve yine Müslümanların ilki olmam emredildi. De ki, eğer Rabbime karşı gelirsem şüphesiz ben büyük bir günün azabından korkarım. De ki, ben dinimi Allah'a halis kılarak, ihlaslı olarak yalnız ona kulluk ederim. Siz de ondan başka dilediğinize bağlanıp kulluk edin. Yine de ki, asıl böyle yaparak aldananlar, ziyana uğrayanlar, kıyamet gününde hem kendilerini hem de kendine bağlı olanları ziyana uğratanlardır. Dikkat edin, bu apaçık ziyanın, aldanmanın ta kendisidir. Onların üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında da ateşten tabakalar vardır. İşte Allah kullarını bununla korkutuyor. Ey kullarım! O halde benim emirlerime uygun yaşayıp azabımdan sakının. Tağuttan ve ona kulluk etmekten kaçınıp da Allah'a yönelenlere gelince onlar için müjde vardır. Resulüm, sözü dinleyip onun hayra vesile olan en güzeline uyan kullarıma müjde ver. İşte bu kimseler Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir. Ve işte bunlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Üzerine azap kelimesi hükmü hak olan kesinleşmiş kimseyi, o ateşte olanı sen mi kurtaracaksın? Fakat Rablerinin emirlerine uygun yaşayanlar var ya, kafirlerin üst ve altlarındaki ateşe karşılık onlar için cennette alt tarafından ırmaklar akan üst üste yapılmış köşkler var. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez. Allah'ın gökten bir yağmur indirip de onu yerdeki kaynaklara dahil edip depo ettiğini, sonra onunla çeşitli renklerde ekinler, bitkiler çıkardığını, daha sonra da kuruttuğunu görmedin mi? Nihayet sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra Allah onu bir çöp kırıntısına çevirir. Şüphesiz bunda aklı selim sahipleri için elbette bir ibret ve öğüt vardır. Allah kimin göğsünü niyet ve isteğinden dolayı kabili

0: niyet ve duygularını İslam'a açmışsa, o Rabbinden bir nur üzerinde olmaz mı hiç? Artık kalpleri Allah'ı anmaya, onun hükümlerini kabullenmeye karşı katılaşmış, böylece insani fıtratını kaybetmiş, dünyalıklara ve nefsine tapmış olanların vay haline. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli müjde ve tehdit, rahmet ve azap, cennet ve cehennem gibi bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan ayetleri dinlemekten dolayı tenleri ürperir. Sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dileyene dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklıkta bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Kıyamet günü o kötü azaptan elleri boyunlarına bağlı olduğu için kendisini yüzüyle koruyan kimsenin hali nicedir. Zalimlere kazandıklarınızın karşılığını tadın denilir. Onlardan evvelkiler de peygamberlerini yalanladılar. Bu yüzden farkına bile varamadıkları bir yerden kendilerine azap geliverdi. Allah böylece onlara dünya hayatında rezilliği tattırdı. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara belki öğüt alırlar diye her türlü misali verdik. Onu hiçbir eğriliği olmayan pürüzsüz bir Arapça Kur'an olarak indirdik. Böylece ona uygun yaşayıp inkardan ve şirkten sakınsınlar diye. Allah birçok ilaha kulluk edenle bir tek Allah'a kulluk eden hakkında kendisine emir vermede çekişen ortak efendilerin sahip olduğu hizmetkar bir adamla yalnız bir tek kişiye boyun eğmiş bir adamı misal getirdi. Bu ikisinin durumu hiç eşit olur mu? Hamd yalnız Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler. Resulüm, şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Sonra ey insanlar, şüphesiz siz Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 23'ü dinlediniz.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kendisi ateşe haram edilen ve kendisine de ateşin haram kılındığı kimseyi size haber vermeyeyim mi? Ateş, yumuşak huylu ve insanlara kolaylık gösterene haram kılınmıştır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Halim ve azim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Kıymetli arşın Rabbi, arzın Rabbi, semavatın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur.

yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr. Ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: men kâle hine yümsiz sallallahu ala Nuhin ve ala Nuhinis selam lem teldaghu akrabu tilkel leyle. Bu da Ebu Ümame Hazretlerinden İbni Asakir kitabında nakletmiş bir hadis-i şerif. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, bir kimse akşam olunca Nuh aleyhisselama salat olsun ve Nuh'un üzerine selam olsun diye Nuh aleyhisselama salatü selam ederse sallallahu